0: love refrain.
1: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

After a while, the ship pulled into the harbor, rolling slow.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar. Pazar günü canlı yayında gündem dışında birlikteyiz. İlk stüdyo konuğum, ekranlardan aşina olduğunuz fakat daha çok takip edenlerin radyodan da aşina olduğu, sesi kulaklara tanıdık gelecek bir isim. Burcu Kapı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İnşallah radyodan aşina olanlar unutmamıştır. Çok uzun zaman geçti çünkü radyodan ayrılalı ama gelince size de dedim ya, böyle radyo stüdyosunu falan görünce kalbim
1: özlemişsiniz. Bence tekrar radyoya bir merhaba demek lazım, değil mi?
2: Ya evet, evet. Yani radyonun
1: tabii... ekrana geçildiği zaman aslında çift taraflı bir iş yapıldığından, hani zaten sesimi ulaştırıyorum görüntümle birlikte oluyor.
2: Ya radyoculuk ama öyle mi? Değil tabii ki. Yani sadece hani dinleyenlere, izleyenlere ulaşmaktan ziyade bence bu iş böyle kanınıza bir kere virüs olarak giriyor. Mesela evet, televizyonda ya da farklı mesleklerde aynı şeyi söyleyemem yayın organları için ama radyoculuk yapmak gerçekten deli işi. Çünkü stüdyoya girdiğinizde televizyonda hani kameraman var, ışıkçı var. Hani birçok insana bakarak konuşuyorsunuz. Bir kameraya da bakıyorsunuz tabii ki ve sizi kimin izlediğini bilmeden konuşuyorsunuz ama radyoda, hele ki tek başınıza yayın yapıyorsanız, bir odaya giriyorsunuz. Gerçekten deli gibi kendi kendinize konuşuyorsunuz. Hani kim dinliyor? Şu anda kim var öbür tarafta onu bilmeden.
1: Bilmiyoruz.
2: Ve es vermeden, yani hiç hani o beden dilinizle bile kimse sizi göremediği için es vermeden durmaksızın konuşmak gerçekten deli işi yani. Evet. Sevmeden yapılacak iş değil.
1: Değil. Sizin radyoculuk, televizyonculuk dışında sevdiğiniz bir başka işte yeşil sahalar.
2: Evet.
1: Zaten hem radyoda hem televizyonda yeşil sahaları çokça buluşturdunuz takipçilerinizle, dinleyenlerle, izleyicilerle. Bu defa kitabı çıktı, Futbol. Tebrik ediyoruz. Çikolatasıyla birlikte gelmişsiniz. Çok zarifsiniz. Yeşili kitapla buluşturmak. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Bu benim üçüncü kitabım. Daha ilk kitabım da yine futbolla ilgiliydi. Bu da Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Evet. Mini serisi Ayrıntı Yayınları'nın. Hemen daha birazdan kitabı konuşacağız ama konuşmadan önce ondan bahsedeyim de istiyorum. Çünkü çok güzel bir seri yaptı. Bu sene başladı Ayrıntı Yayınları bu mini seri. Farklı kitaplar da var bunun içinde. Böyle konu başlıkları var. İşte atıyorum can sıkıntısı, uyku, normal olmak gibi, o konularla ilgili konunun uzmanı, böyle akademik bir kitap gibi düşünmeyin, bilgilendirme kitabı gibi değil ama sohbet gibi, okuyucuyla bir o konu hakkında sohbet eden kitaplar serisi yapıyor bu dizide. Biz de işte ilk konuştuğumuzda futbolla ilgili böyle bir kitap yapalım diye Ayrıntı grubuyla, sevgili Gökçe ve Ceren'le konuştuğumuz zaman, şimdi bir kitabı yazmanın, ki siz de hani işin akademisyen tarafında çok aşinasınızdır, birçok yolu var. Yani futbolu kurallarını anlatarak da, işte oyunun tarihini, etkisini anlatarak da yazabilirsiniz. Ne bileyim, anekdotları anlatarak yapabilirsiniz futbol tarihinden, ki futbol tarihinde anekdot dediğiniz zaman çok fazla anlatacak şey var. Bunda biz biraz daha farklı bir şey yaptık. Biz de bu sefer okuyucuyla bu sohbet etme mantığında soru sorduk. Çok fazla soru var işin içinde, kitabın içinde. Özellikle futbol izleyen, futbol taraftarları, isterim ki hani okuduktan sonra o kitabın içinde geçen bazı soruları kendilerine sorsunlar. Çünkü aslında bir futbol kitabı gibi gözükmekle beraber aslında çok insanı ve insanın doğasını anlatan bir kitap.
1: Kitabı baştan sona yalnızca futbol bilgisi üzerinden değil, psikoloji, sosyoloji, siyaset, ekonomi, liderlik, adalet, kalabalık davranışı ve insan doğası üzerinden ele alacağız. Burcu Kapı aslında futbolu anlatırken sürekli insan neden böyle davranıyor sorusuna da dönüp bakıyor sevgili dinleyenler. Kitabın künyesi de net: İnsanın kendisiyle maçı, değil mi? Ayrıntı Yayınları'nın mini kitaplar dizisinin 9. kitabı ve 2026'da bu hafta yani yakın zamanda çıktı.
2: Eylül başı. Tabii. Siz ilk geldiğim programlardan birisiniz yani.
1: Şanslıyız.
2: Evet.
1: Teşekkürler. Kitabın omurgası sevgili dinleyenler, daha ilk bölümde kurulan şu düşünce: futbol yalnızca futbol değildir.
2: Evet.
1: Konuğum insan neden futbol oynar ya da izler sorusuna biyolojik, ekonomik veya sosyolojik tek bir cevap verilemeyeceğini söylüyor. Futbolu kurallarla sınırlandırılmış fakat sonucunun kontrol edilemediği bir kaos alanı olarak görüyor. Bu nedenle futbolun cazibesi aslında insanın belirsizlikle kurduğu ilişkiye bağlanıyor bu kitapta. Buradan kitabın çok önemli bir kavramına ulaşıyoruz: umut.
2: Hı hı.
1: Kitabın sonunda konuğum kimlik, rekabet, adalet, güç ve para gibi unsurların altında daha temel bir duygunun bulunduğunu söylüyor. Umut. Taraflar geçmişte defalarca, hem taraftarlar geçmişte defalarca hayal kırıklığına uğramış olsa bile yeni sezonda yeniden inanıyorlar. Dolayısıyla kitabın başlangıcıyla sonucu birbirine bağlanıyor. Kaostan aidiyete, sevgiye, ötekiye, kahramana, yenilgiye, adalete, lidere, paraya, lince ve umuda. Bu oldukça bilinçli bir kurgu. İkinci bölüme baktığımız zamansa burada oyun başlarken futbol neden bu kadar çekici sorusuna konuğumun cevap aradığını görüyoruz ki ilk bölümde futbol, değil mi? Bir yaklaşım üzerinden oyun kavramıyla ilişkilendiriliyor. Oyunun gönüllü olması, ayrı bir zaman mekanda gerçekleşmesi, kurallara sahip olması ve sonucunun önceden belli olmaması futbolla örtüştürülüyor. Buradan sözü birinci bölüme ilişkin olarak özellikle size bırakmış olayım.
2: Ben de şimdi siz böyle güzel güzel anlatınca öyle mi yazmışım diye hoşuma gitti açıkçası. Sizin sesinizden dinleyince de güzel
1: rica
2: oldu.
1: Ederim. İnsan kaostan hoşlanıyor fakat sınırsız kaostan değil.
2: Değil. Şimdi işte istiyorum ki kitabı okurken herkes böyle bir bazen bir bazı kitaplar sizi şey yapar ya, okursunuz bir sayfa sonra bir durursunuz, tavana bakarsınız, bir düşünürsünüz.
1: Hı hı.
2: Şimdi bazı soruların o etkiyi yaratmasını istiyorum çünkü yazarken ben de o etkiyi bıraktı. Yani bilgisayarın başında zaman zaman arkama doğru yaslanıp bırakıp ben nasıl yapıyordum ya da gerçekten öyle mi diye düşündüğüm çok oldu. Birinci bölüm aslında biraz ısındırıyor kitaba ve oyuna. Çünkü futbolu hiç sevmeyen, bu oyunu biraz böyle vandal sporu, barbar sporu olarak gören de çok genişçe bir kitle var. Diğer taraftan o geniş kitleden çok daha geniş bir kitle, sadece Türkiye üzerinde demiyorum, dünya üzerinde bu oyunu çok sahipleniyor. O zaman bence ilk sormamız gereken soru şu: futbolu diğer spor branşlarından, yani basketbol, voleybol gibi ya da farklı kılan ne? Neden insanlar bu kadar çok bu sporu seviyor? Yani niye bütün sporların daha da önünde? Futbol neden izleniyor delice? Futbol neden insanların hayatında bu kadar fazla yer tutuyor? Zaman zaman işte çok yakın arkadaşlar bir maç skoru yüzünden birbirlerini kırabiliyor, suya varabiliyor. Burada hani ilk sormamız gereken soru futbol neden izliyoruz, neden seviyoruz? Dolayısıyla birinci bölümün konusu aslında biraz kitaba da ısındırıyor insanları. Futbolu neden seviyoruz sorusu üzerinden şekilleniyor. Orada dediğiniz gibi yani insanoğlu var olduğundan beri kontrol etmek istiyor her şeyi. Yani kendimizden de düşünelim. İşte yaptığımız iş kontrolümüz altında olsun, kurduğumuz ilişkiler kontrolümüz altında olsun. Biraz böyle hani raydan çıktığında, kontrolü kaybettiğini hissettiğimiz zaman hayatımızdaki birçok şeyin bir tedirginlik yaşıyoruz ve tekrar onu oraya rayan içine sokmak için, yolda yürütmek için bir çaba harcıyoruz. Futbol da öyle. Aslında baktığınız zaman hani sahanın ölçüleri belli, oyunun kuralları belli. İşte düdük çalıyor, başlıyor. Düdük çalıyor, bitiyor. Bir skor çıkıyor ve bitiyor gibi. Yani aslında belli. Süresi belli, kuralları belli olan bir oyundan bahsediyoruz. Ama mesela dün akşam derbi vardı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Bitti. Üzerinden saatler geçti. Ben bugün buraya gelirken yolda hani halen daha dünkü derbinin etkilerini konuşan bir sürü insan görüyorum.
1: Evet. Şimdi aslında belirsizlik kavramı üstünden baktığımız zaman futbol bir belirsizlik sunuyor ama güvenli bir belirsizlik sunduğunu okuyoruz. Buna değil mi odaklanalım? Güvenli belirsizlik. Maçın sınırları belli, süresi belli, kuralları belli fakat sonuç belirsiz. Bu kitabın hem doğasına ilişkin önemli tespitlerden biri.
2: Evet, yani güvenli belirsizlikten kastım şu. Şimdi bu ilerleyen bölümlerde de birkaç kez daha onun altını çizmeye çalıştım. Özellikle de bu işin ekonomik hacminin çok büyümesiyle birlikte işte bu bahis olayları, şike olayları, yani ciddi bir işin ekonomisinin de artık çok dikkat çekici boyutlara ulaşmasıyla birlikte tabii futbol daha başka alanlara da kayıyor ama güvenli belirsizlikten kastım aslında biraz da şu. Bu oyunu tıpkı diğer oyunlar gibi bu kadar cazip kılan şeylerden bir tanesi tabii ki sonucunu öngöremiyor olmamız. Yani eğer biz bu oyunun sonucunu önceden biliyor olsaydık o zaman yani dramatik yapı çökecekti. Yani ne üzüleceğiz ne sevineceğiz. Bir belirsizlik evet var ama buradaki belirsizlikten kastım işte o ihtimal belirsizliği, olma ihtimali. Kitap da bununla bitiyor zaten, Umut 90+3 derken. Yani biz aslında futbol bize bir oyunu satmaktan çok bir ihtimali satıyor ve biz o ihtimali satın alıyoruz aslında futbol izlerken, futbola sahip çıkarken ya da futbolu seviyorum derken o olabilme ihtimalini satın alıyoruz oyundan daha çok.
1: Kitapta profesyonel futbol oyunu dışında sokak futboluna da söz getirilmiş. Buradan hareketle futbolun aynı zamanda ahlak ve toplumsallaşma provası olduğu ifade ediliyor ki kitabınızda. Çocukların faulsüz diye koyduğu ilk kural sınırları ve başkasının alanına değil mi müdahale etmemeyi öğrenmenin de ilkeli bir biçimi olarak ele alındığını görüyorum.
2: Şimdi şöyle dedim ya, hep böyle aslında hayattan örneklerle gidiyor birçok kural, birçok bu oyunun içerisinde kendine yer bulan kavram. Şimdi çok hepimiz aşinayızdır sokakta top oynayan çocukların, maç yapan çocukların böyle biraz izlerseniz söylediklerine, koydukları kurallara. Genelde aslında ha büyük bir sahada oynamışsınız ha sokakta oynamışsınız, ruhu dili aynı futbolun, çok fazla değişmiyor ama neden aslında bir topluma ayna tutuyor çocukluktan itibaren. Şu örneği veriyorum. Mesela takım kurulacak. İki kişi ayrılıyor sağa ve sola ve işte mahallede 10 tane çocuk var ve birbirlerinden işte o 10 çocuk takımı kuracaklar. İşte bizim zamanımızda şimdi birazcık boomer gibi olacak ama hani alırım veririm ben seni yenerim şeklinde yapılırdı bu. Şu anki çocuklar nasıl yapıyor bilmiyorum ama bir seçilen oluyor. Mesela genelde mahallenin en iyi oynayan çocuğu hemen işte sen benim takıma gel diyor. Öbürünü seçiyor ve bir tanesi sona kalıyor. Şimdi bu seçilen olmak, seçilmeyen olmak, iyi oynayan olmak, oynamayan olmak. Yani aslında toplumun içerisinde de bu tarz şeyler var. Yani o hiyerarşik yapıyı bir oyunun içerisinde görebiliyorsunuz. İşte faul yapmak, yapmamak, birinin sınırlarını ihlal etmek, etmemek. Diğer taraftan işin hep pozitif şeyler de değil. Bir çocuk gerçekten faul yapıyor ve ya da işte top dışarı çıkıyor. Çıkmadı diye elini kaldırıyor. Orada aslında yalanla ilk prova, karşı tarafı nasıl manipüle edebilirim, nasıl kandırabilirim, bununla da bir ilk prova oluyor. Aslında ahlaki anlamda birçok değerin de yine çok test edildiği alanlardan bir tanesi sokak futbolu.
1: Burcu Kapu'nun Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan futbol kitabını inceliyoruz ve ekranlarında çok sevilen bir ismi olduğu için hem yüz aşinalı hem ses aşinalı olduğu için biz de keyifli bir program yapıyoruz sevgili dinleyenler. Kalabalığın kalbi taraftarlık, neden aidiyet meselesidir sorusuna geçebiliriz. Şimdi kitabın bence sosyolojik açıdan en kuvvetli bölümlerinden birini bu kısım oluşturmuş. Konuğumun temel sorusu, sahaya çıkmayan insan neden biz kazandık der. Bu soruya biraz odaklanalım. Taraftarlık burada bir spor tercihi olmaktan çıkıp sosyal kimlik meselesine dönüştürülüyor.
2: Değil mi ama? Hı-hı. Yani biz kelimesi enteresan. Şimdi ben Ankaralıyım diyebilirsiniz bir topluluğa girdiğinizde ve diğer Ankaralılarla otomatik olarak kaynaşabilirsiniz. İşte ben mühendisim diyebilirsiniz ve diğer mühendislerle kaynaşabilirsiniz. Evet. Ben işte Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım dediğinizde öyle geniş kitlelerle kaynaşıyorsunuz ki bu akıl alır gibi değil. Buradaki ana soru şu, yani para kazanmıyorsunuz bu işten. Elinize geçen hiçbir şey yok. Bu kadar gönüllü bir bağlılık, gönüllü istekli bile isteye bir topluluğun parçası olmak gerçekten bence sosyolojik olarak da psikolojik olarak da incelemeyi çok hak eden alanlardan bir tanesi. Burada da şey geliyor işte kitapta da altını çizdiğim aslında Aristo'nun hani insan doğası gereği politik bir hayvandır sözünden yola çıkıyor. Ama Ancak başkalarıyla birlikteyken gerçekten insan olur diyor Aristo. Dolayısıyla insan hep var olduğundan bu yana bir topluluğun parçası olmaya, ait olmaya meyli var. Hep bir grubun içerisinde olmak istiyor. Bu aidiyet işte zaman zaman mesleki gruplarıyla ilgili olabiliyor. Zaman zaman bir şehirle ve zaman zaman da tuttuğunuz takımla ilgili oluyor. Tuttuğunuz takımla ilgili olduğu zaman sahadaki bir futbolcunun attığı bir golü kendiniz atmış gibi sahiplenebiliyorsunuz. Hmm. Kaybettiğinizde aynı utancı yaşıyorsunuz. Sanki sahada siz kötü oynadınız, siz kaybettiniz, onun utancını yaşayabiliyorsunuz. Şimdi hatırlarız okul zamanları, pazartesine okula gitmek, eğer pazar akşamı maçta kaybettiyseniz eyvah eyvah yani. Kazanan formasını çantasına koyar, gider, kaybeden yani kafası önünde mutsuz bir şekilde gider. Çünkü dalga geçilecektir, alay edilecektir. Çünkü sanki sahaya pazar akşamı o çıkmış oynamış gibi dalga geçilen taraf olacaktır. Dolayısıyla bu biz olmak, birazdan herhalde konuşacağız, otomatik olarak bir de biz olmayanların evet, yanında doğuyor.
1: Yani aslında aidiyet ama bir taraftan da dışarıda bırakılanlar var. Meselesi var. Tribün bunun en yoğun örneğini oluşturuyor. Tezahürat, pankart, forma, ritüel ve totemler bireyi kalabalığın parçası haline getiriyor. Özellikle totemler kontrol edilemeyen bir oyunun içinde insanın kendisine küçük bir kontrol alanı yaratması olarak da yorumlanıyor. Bu kapsamda taraftarın uğurlu koltuğu gerçekten batıl inanç mıdır? Yoksa çaresizlik karşısında kontrol duygusu yaratmaya bir ihtiyaç mıdır diye soralım.
2: Ya ben de şimdi bir takım batıl inançları olan biriyim. O yüzden hani bu soruya ne kadar objektif cevap verebilirim bilmiyorum. Yani o tahtaya vurma benim için hani vurmazsam sanki o konuştuğumuz konu gerçekleşecekmiş kötü ihtimal gibi hissederim. Ya da evet, futbol maçı izlerken eski totemlerim artık kalmadı. Çünkü o eski taraftarlık ruhum da kalmadı. Bu işi profesyonel yapmaya başladıktan sonra bakış açım genç burcu, çocuk burcu bir taraftardı ama şu an artık o duyguyu maalesef yaşayamıyorum. Keşke o zamanlara dönsem de aynı şekilde futbolu izliyor olsam ama batıl inançları ben de olan biriyim. Bilmiyorum dinleyicilerimizin arasında da var mı batıl inançları olanlar. Onlar daha iyi anlayacaktır bu totem konusunu. Evet öyle, yani mutfağa su almaya gidersiniz. O sırada takımınız gol yer. Sen bir daha gelme salona denir yani. Sen orada kal, odaya girme bir daha. Hani ya da işte takımınız gol atar, gir gelme bir daha buraya dersiniz. Ya da işte tam tersi, gol yemişsinizdir, bir şey olmuştur, o koltuktan kalkarsınız, öbür koltuğa alırsınız, o koltuk lanetli ilan edilir. Bunlar çok vardır. Bunun dışında yani bu artık öyle boyutlara varıyor ki işte futbolcuların kendi totemleri de var, onlardan da bahsediyorum şeyin içinde. İşte formasının kenarını kesen var maça çıkmadan önce. Yani bu sadece eğildim çime, elimi sürdüm ve sahaya çıktım gibi değil. Biraz izlerseniz çok var ama bu futbola özel bir şey de değil. Teniste Rafael Nadal'ın hani tik diye anlattığımız şeyleri, çok güzel bir belgeseli var platformda Nadal'ın. İzlemeyenlere tavsiye edeyim, mutlaka izlesinler. Muazzam bir performans da diyemem. Yani zihinsel güç anlamında muazzam bir atletten, sporcudan bahsediyoruz. Yani o yıllar içinde her servis karşılarkenki tikinin aslında tik olmadığını, onun konsantrasyon için, o an orada zihninin başka bir şeye kaymaması için yaptığı bir takım ritüeller olduğunu itiraf ediyor. Dolayısıyla bu sadece futbola özel bir durum değil. Yani bunu bir konsantrasyon metodu olarak da kullanan sporcular var.
1: Bu arada konuğum futbolla gerçekten çok, çok ilgili. Algıda seçicilik midir bilmiyorum. çikolata getirdi. Futbol forması şeklinde içinde toplar var. Ekipteki arkadaşlarıma da ikram edeceğim. Haşır uşur konukla konuşurken hiç etkilenmedi. Profesyonel olduğu için açtım kutuyu ve top şeklinde, çikolatalar içinde teşekkür afiyet ediyoruz. Olsun. Futbol top afiyet şeklinde. Olsun. Hem ben hem de ekip arkadaşlarıma ikram edeceğim, sağ olun. Sevginin karanlık yüzüne bakalım biraz. Hı-hı. Biz ne zaman onlara dönüşüyoruz? Kitabın belki de en önemli psikolojik dönüşümünü burada anlatıyorsunuz. Başlangıçta seviyorum, sonra benim, sonra...
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Benim olanı korumalıyım, daha sonra karşı taraf tehdit. Konuğum sevginin sahiplenmeye dönüşmesiyle birlikte rakibe yönelik nefretin gelişebileceğini anlatıyor. Dolayısıyla fanatizmin başlangıcı nefret değil, paradoksal biçimde sevgi olabilir. Bu çok tartışılmaya değer bir tez diye düşünüyorum.
2: Ya bunu şimdi konu futbol gibi hafif tırnak içinde söylüyorum buradaki hafif konusunu. Çünkü futbol bir yandan da çok ciddiye alınmayan da bir kavram ya. Aslında futbol ciddiyetsiz şeylerin içerisindeki en ciddi şeydir demişler zamanında. Futbol olduğu zaman bu sanki düşmanlığa varabilecek öteki kavramı. Ya da işte sevmenin, sahiplenmenin... alkışlanacak bir duygu olduğu, ne kadar iyi bir taraftar olduğunuzu sizi gösteren bu duygu yoğunluğu, yani biraz evvel sizin okuduğunuz gibi hani seviyorum, benim, diğerleri ve hani o sahip çıkmanın böyle bir ürkütücü bir hali var ya, o konu eğer bir futbol taraftarlığıysa hiç kimse ürkmeden alkışlıyor bunu. Halbuki bunu ben şimdi size başka bir örnekle anlatayım. Bir erkek ya da bir kadının eşini, sevgilisini aynı şekilde sevgili oldular. Sevgilim, benim, bana ait şeklinde. Yani orada tuttuğunuz takım yerine bir kişinin sevdiği insanı koyduğunu düşünün. Bir noktadan sonra işte okuduğumuz, gördüğümüz kadın cinayetlerinin çoğunun bile geldiği nokta aslında bu. Benim, bana ait noktasından çıkarak geliyor. Niye bu kadar farklı bir noktadan örnek vermek istedim? Bunun tehlikesinin boyutuna biraz şimdi futbolla bunu nasıl mukayese ediyorsun diye içinden geçirenlere egzajere etmek için. Aslında futbolda da çünkü benzer. Siz benim dediğinizde o aidiyet seviyesini bu kadar tehlikeli boyutta yaşadığınızda işte o zaman maç çıkışı bıçaklanan genç çocukları duyuyoruz. İşte taşlı sopalı kavgaları duyuyoruz. Niye? Çünkü onlar öteki oluyor diye. Burada önemli olan işte kitabın sonunda, benim kitap boyunca da meselelerimden bir tanesi de buydu. Severken neye dönüşüyorsunuz? Yani bir insanı severken, bir işte hayvanı severken, bir çocuğu severken ya da tuttuğunuz takımı severken neye dönüşüyorsunuz? Sevdiğiniz şey sizi neye dönüştürüyor günün sonunda? Bu soruyu birkaç kez kitapta soruyorum. Kendime de soruyorum. Çünkü insanoğlu enteresan. Yani o sahip olma fikri, doğamız çok ilkel taraflarımızdan bir tanesi bu herhalde. Sevdiğimiz şeyi biraz kabaca sahipleniyoruz. Bunun için hani ne yapılabilir, işte ne yapmalıyız, kendimize ne sormalıyız, kendimizle nasıl bir yüzleşme yaşamalıyız? Taraftarlık evet hafif bir konu bütün bu anlattığım konuların yanında tabii ki gündem olarak, ama aslında bu size dair, işte insanın kendiyle maçı, o yüzden diyorum insanın kendine dair sorması gereken sorulardan bir tanesi. Bir şeyi severken neye dönüştüğünüz?
1: Burcu Kapu'nun futbol kitabını konuşurken sevgili dinleyenler, birçok konuyu ele alacağımız için aslında daha da derinleştirebiliriz. Fakat süremi de iyi kullanmak adına bu defa futbol tanrıları konusuna atlamak istiyorum. Neden kahraman yaratıyoruz meselesi, değil mi? Burada futbol insanın kahraman yaratma ihtiyacı üstünden okunuyor. Aslında sahada 22 insan var fakat biz onların arasından birini seçiyoruz. Onu sıradan insanlardan ayırıyor, hikayesini büyütüyor, çocukluğunu, mücadelelerini ve başarılarını anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Bu yalnızca futbolcular için geçerli değil. Kahramanlaştırma mekanizması insanın dünyayı anlamlandırma biçiminin de bir parçası. Fakat burada çok güzel bir paradoks var yine. Kahramanlar değişiyor, kahramana duyulan ihtiyaçsa değişmiyor. Kitapta Arda Turan özellikle örneği üzerinden taraftar sevgisinin nasıl geri çekilebildiği de anlatılıyor ki kahramanın hataları bir dönem görmezden gelinirken, taraftarın güveni kaybolduğunda aynı kişi artık yalnızca hatalarıyla görülmeye başlayabiliyor. Buyursunlar.
2: Kahramanlardan bence vazgeçmiyoruz. Yine o da biraz böyle mitolojik olacak ama gerçekten anlatıların, hikayelerin insan oğlu var olduğundan bu yana kurduğu dünyanın içerisinde yarattığı hikayelerde bir tane de kahraman olmasına her zaman ihtiyaç var. Bu işte antik Yunan'da Olimpos'taki tanrılar olmuş. Bugün günümüzde Messi oluyor, Cristiano Ronaldo oluyor. Futbol özelinde söylüyorum. Kahramanlara ihtiyaç değişmiyor. Ama Arda Turan örneğinde şeyi söylüyorum. Yani bir kere bir insanı kahraman ilan ettiğiniz zaman o insan ilelebet kahraman olmuyor. zaman zaman ondan vazgeçtiğiniz davranışlarından dolayı durumlar olabiliyor. Sonra yeniden geri dönebiliyorsunuz onu kahraman gibi hissedip yaşamaya. Bence kahramanlıktan vazgeçiren şey aslında onu artık eskisi gibi savunmamak, korumamak duygusu kahramandan bir vazgeçiş oluyor. Şimdi daha yeni bu yaz Dünya Kupası oynandı Amerika'da, takip etmişsinizdir size. Çünkü futbola hiç ilgisi olmayanlar bile zaten Trump'ın orada yaptıklarından dolayı çok haşır neşir oldular Dünya Kupası'yla maalesef. Şöyle şeyler yaşadık mesela o dönem. Şimdi yayın yapmaya devam ediyorum ben de. YouTube kanalında Fluda futbol programı. Podcast'ım da var. Fluda da aynı zamanda YouTube kanalında program yapıyorum. Futbol programı. Şimdi Dünya Kupası'nda yayın yapıyoruz. Arjantin'i eleştiriyorum mesela. Arjantin futbol takımını ve diyelim Messi'yi eleştiriyorum. Aha inanamazsınız. Yani gelen yorumlara. Ya Türkiye'de herhangi bir şehirde yaşayan bir arkadaşım mesela sadece Messi'yi eleştiriyorum diye oho yani neler neler neler neler ve Messi'yi eleştirmek sizi otomatik olarak Ronaldo'cu yapıyor. Ronaldo'yu eleştirirseniz otomatik olarak Messi'ci oluyorsunuz. Yani Messi senin babanın oğlu değil. Hani amcanın yeğenin değil, evet kuzenin değil, bir şeyin değil. Bu nasıl bir savunma şeklidir? Hani insan annesini babasını falan öyle savunur dersiniz ya, öyle bir Messi savunma. Şimdi gene dönüyoruz aslında bir önceki bölüme, aidiyete. Yani siz aslında şimdi buradaki bir Beşiktaş taraftarı yetmiyor o aidiyet duygusu. Aynı zamanda Arjantin'e de ait hissediyor kendini. Yetmiyor Messi'ye de ait hissediyor kendini. İşte yetmiyor atıyorum Pep Guardiola'ya da ait hissediyor kendini. Yani bir takım böyle semboller ve kahramanlar yaratıp onların en ateşli savunucusu olabiliyor o aidiyet duygusuyla birlikte. Kahramanlar ben biraz da şey diye de düşünüyorum. Çoğu kahramanı yaratırken olamadığımız, olmak istediğimiz bir rol model seçiyoruz. Şimdi özellikle erkekler için söyleyeceğim, büyük kısmı futbolcu olmak istemiştir çocukluğunda. Benim kendi yeğenim var 8 yaşında, ne olacağım büyüyünce deyince futbolcu diyor. Yani böyle bir cazibe merkezi şu anda özellikle futbol oynayan seven çocuklar için. Olamadıkları noktada da seçtikleri bir kahraman oluyor. Ya ben olsam o olurdum. Bana zaten çocukken mahallede Aykut derlerdi falan gibi, böyle biraz tabii o duygularda bunu yaratıyor.
1: Evet. Peki kaybetmek neden karakterimizi ortaya çıkarıyor sorusuna odaklanalım şimdi de. Yenilginin Sesi bölümüne geçtim. Kitabın başlığındaki insanı, ya bölümün başlığındaki diyelim, insanın kendiyle maçı ifadesinin en doğru karşılığı burada kendisini gösteriyor. Kazanırken insan kendisini sorgulamıyor. Yenildiğinde ise savunma mekanizmaları birdenbire ortaya çıkıyor. Konuğumun yaklaşımına göre yenilgi yalnızca skor değil, kimliğe yönelik bir tehdit. Bu yüzden taraftar nasıl kaybettik sorusundan bize bunu kim yaptı sorusuna geçebiliyor. Hakem, federasyon, medya, hava, fikstür, şans. Bunların bazıları gerçekten etkili olabilir. Fakat sürekli dışarıda suçlu aramak içeride değişiklik yapılmasını acaba engeller mi? Burada bu arada şu bölümde güçlü cümlenizi de söyleyeyim tırnak içinde. Bir kulübün gerçek seviyesi kazandığında değil, kaybettiğinde verdiği tepki de ortaya çıkar.
2: Kesinlikle. Yani siz kötü oynamışsınız, maçı kaybetmişsiniz ve maç sonunda yöneticiniz, teknik direktörünüz çıkıyor ve diyor ki işte bu hakemi şikayet edeceğim, hakem aleyhimize kararlar verdi, hakem takdir hakkını hep rakip takımdan yana kullandı gibi hakem üzerinden maçı okuyor. Bu sizin gelişim alanınızı otomatik olarak zaten ket vuruyor. Siz muhtemelen bir sonraki maçta da bu maçtaki hatalarınızı tespit edemediğiniz için iyi bir performans sergileyemeyeceksiniz. Belki bir sonraki maçta yine aynı şekilde kötü bir sonuçla sahadan ayrılacaksınız. Hem bu bölüm hem de bir sonraki bölüm hakem bölümü. Bence iç içe iki bölüm. Neden? Çünkü kaybettiğimizde bir suçlu arıyoruz ki genelde bu da eğer başımıza bir şey dediğinde, kötü bir şey yaptığımızda, bizim hatamız olan bir şey olduğunda, tıpkı yine çocuklardan örnek vereyim. Vazoyu kırdınız evdeki, hani ama anne diye başlayıp hani, evet kırdım çarptımdan ziyade bir bahane üretme gibi. Aynı şekilde o genelde hakeme doğru yönlendirilen bir öfke oluyor. Kaybettik, kötü oynadıktan ziyade ilk suçlu hakem oluyor. İkinci suçlu işte idari yönetimler oluyor ve devam ediyor bu liste böyle. Siz bağlamadan belki ben orayı biraz da size de pas atmak için bağlayarak da söyleyebilirim. Bu bölüm yenilgi ve hakem bölümü bana mesela şunu düşündürttü. Hala da bu sorunun içinden de çıkamıyorum. Sizin de fikrinizi de merak ederim de. İnsan gerçekten adalet istiyor mu?
1: Yani bir sonraki bölüme...
2: Evet, mesleki olarak da sizin fikrinizi o yüzden de merak ederim. Gerçekten mesela samimi bir şekilde insan adalet istiyor mu? Yoksa adaleti... kendi istediği şekilde, kendisi için eğer şartlar uygunsa mı adalet istiyor? Futbolda biz bunun örneğini çok sık görüyoruz. Bence futbolun içerisindeki birçok aktör, birçok paydaş gerçek anlamda adalet istemiyor. Eğer takımının lehine bir karar verilecekse tamam, ama zaman zaman adaletsiz bir durum lehine ise sesini çıkartmıyor.
1: Futbolda adalet duygusu skorun ötesine geçiyor değil mi adeta? Evet. Taraftar iyi oynayanın kazanmasını, emeğinin karşılığını almasını istiyor. Ancak kendi takımı kötü oynadığında kötü oynadık demek yerine hakem bizi doğradı demek psikolojisini tercih ediyor. Ya da böyle bir psikolojide kendisini rahatlatmaya çalışıyor. Hakem günah keçisi haline getirilebiliyor. Konuğumun burada yine kitaptan alıntılayacak olursam sevgili dinleyenler, insanların önemli bir kısmı adalet istemekten çok kendi lehlerine karar verilmesini istiyor olabilir demiş ki, bu da son derece önemli bir tespit. Çok ilginç başka bir düşünce de bu kısımda şu: hakem futbolun en nefret edilen fakat oyunun gerçekleşmesi için de en gerekli aktörlerinden biri. Çünkü hakem ortadan kalktığında oyun kaosa dönüşüyor. Bunlar konuğumun tespitleri sevgili dinleyenler. Kusursuz futbol daha adil olabilir ama daha az insani olabilir mi acaba?
2: Kesinlikle. Yani şimdi hep aynı örneği veriyorum, kitapta da verdim, hatta senelerdir ben bu konu geldiğinde gündeme bunu söylüyorum. Maradona'nın zamanında İngiltere karşısında Dünya Kupası'nda attığı meşhur Tanrı'nın eli, artık ikonikleşmiş fotoğrafları olan, işte çok yakın zamanda hatta o maçtaki top böyle milyon sterlinlere falan açık arttırmada satıldı. Futbol mitolojisinin böyle ana olaylarından bir tanesi Tanrı'nın eli ve bu bir kusur, yani İngiltere'yi turnuvadan eleyen bir hata. Ama bugün üzerinden yıllar geçmesine rağmen futbol anlatısının içinde çok büyük bir yer kaplıyor. Şimdi teknoloji gelişiyor, VAR geliyor, çipli top geliyor. Oyunu mümkün olduğunca hatalardan arındırmaya çalışıyoruz ama bütün bunları yaparken aslında şeyi atlıyoruz. Ya bu oyunu zaten bu kadar cazip hale getiren, bu kadar insan, hani en başında konuştuğumuz o belirsizlik duygusunu besleyen şeylerden bir tanesi de insan hatası. Yani teknik direktör yanlış 11 sahaya çıkartabilir, bir futbolcu yanlış pas verebilir, hakem yanlış karar verebilir ve bütün bunlar bir anda sonucu etkileyebilir. Bir anda işte maçın gidişatını etkileyebilir ve zaten o sürpriz bu oyunu bu kadar cazip hale getiriyor. Ha, ben bunu derken şunu demiyorum, böyle bir anlam tabii ki çıkmasın. Ya boş verin, hatalar olsun değil. Hı-hı. Tabii ki minimize edelim ama bu kadar mükemmelleştirmeye çalışmak oyunu aslında oyunun doğasına da aykırı diye düşünüyorum.
1: Futbol neden bir lider arar sorusuna ve bu arayışa verilen cevaplara baktığımız zamansa belirsizlik insanı lider aramaya yöneltiyor anlıyoruz. Bu bölüme baktığımızda teknik direktör burada yalnızca bir taktikçi değil, otorite, psikolog, kriz yöneticisi, motivasyon kaynağı ve hikaye üreticisi olarak ifade edilmiş. Konum verdiği Ferguson, Mourinho değil mi örnekleri de farklı liderlik biçimlerini bölümde temsil ediyor. Fakat kitap liderliği yalnızca güçlü olmak şeklinde de görmemiş. Özellikle modern dönemde sevgi ve güven temelli liderlik modellerinin yükseldiğini de konuğum kitabında vurgulamış. Bir başka ilginç nokta ise liderin aslında tamamen özgür olmaması. Teknik direktör resmi olarak hiyerarşinin başında olsa da soyunma odasının desteğini kaybettiğinde gücü de eriyor.
2: Aslında kitlelerde de öyle değil mi? Yani şimdi siz siyasi bir liderseniz, toplumun oyunu alamıyorsanız aynı şekilde liderliğinizi kaybedebiliyorsunuz ama hani daha geçmişe dönersek kabile top

0: biraz evvel dediğiniz hani sevgi temelli de işte Machiavelli'nin meşhur Prens kitabında Machiavelli şu soruya cevap veriyor. Yani korkulan bir lider olmak mı önemli, sevilen bir lider olmak mı önemli, hangisini tercih edersiniz sorusuna. Diyor ki eğer sevilen olmak, yani ikisi birlikte mümkün değilse korkulan olmayı tercih etmek gerekir diyor. Çünkü en azından hani yol gösterdiğinde itiraz edilmez. Hani o kaostan çıkmak için kısa vadede daha etkili bir liderlik modelidir diyor. Şimdi eskiden de futbolun içerisindeki biraz evvel saydığınız Alex Ferguson başta olmak üzere Manchester United'ın çok uzun yıllar teknik direktörlüğünü yaptı. Bu modeller işe yarıyordu ama şimdi değişen kuşak, işte bu Z kuşağı diye tabir ettiğimiz ya da bu neslin içerisinde beklentiler ve duygu alışverişi daha farklı bir noktada. O yüzden işte günümüz teknik direktörleri, Türkiye'den örnek verirsem Okan Buruk, ne bileyim işte Avrupa'dan örnek verirsem Jürgen Klopp, bunlar biraz daha artık sevgi temelli teknik direktörlük modellerini işletiyorlar ki bence hani o yaşlarda futbolcular yaşında çocuğu olan evde aileler varsa dinleyen, eminim onların da kendi babalarının kendilerine yaklaştığı gibi çocuklarına yaklaşmıyorlardır. Yani bu aslında güncellenen dinamik bir mekanizma. Devir değiştikçe, insanlar değiştikçe bu modeller de farklı şekilde kendine yer bulabiliyor.
1: Sahadan biraz locaya bakalım isterseniz. Bakalım. Ne dersiniz? Paranın oyunu burada ele alacağımız konu, futbolun artık yalnızca 90 dakika olmadığını da konuşacağız. Herkesin bildiği gibi yayın hakları, sponsorluklar, yatırımlar, transferler, markalar, devlet, siyaset ve finans burada işin içine giriyor. Konuğumun önemli sorusu şu: bir kulübün gerçek sahibi kim? Hissedar mı, başkan mı, devlet fonu mu, yoksa kuşaklar boyunca o kulübü destekleyen taraftarlar mı? Manchester City örneğini kitapta görüyorum. Bu örnek üstünden futbolun yalnızca sportif değil, ekonomik ve jeopolitik bir araç olabileceğinin tartışıldığını okudum. Kitapta yine konuğumun buna ilişkin yaklaşımı dikkatimi çekti. Her şeyi açıklayan tek kavram olmadığını, neyin olduğunu söyleyeceğim sonunda. Ekonomik çeşitlendirme ve küresel yatırım gibi başka motivasyonlarında bulunabileceğini görüyoruz. Sports washing.
0: Hı hı. Bu yine Trump'ın kulakları çınlasın. Manchester City dediniz, o tabii Katar sermayesi. Hı hı. Şu anda sadece futbol değil, dünyanın birçok farklı sektöründe çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Sports washing kavramı futbolun içerisine girişi biraz aslında Orta Doğu'nun, yani Suudi Arabistan parasının da futbola girişi ve onların futbol kulüplerini satın almasıyla başladı. İngiltere'den başladılar, hı hı, buna, sonra diğer ülkelere de kaydılar.
1: Türkiye değil mi, yakın zamanda duyduk?
0: Yani Türkiye'de şu anda daha henüz hani
1: bir
0: böyle bir
1: teklif, bir konuşulma
0: evet,
1: Suudi Arabistan.
0: Evet, ama futbol kulübü henüz alınmış, hı hı, tabii, o noktada evet, değil. Ama olabilir, hani olmayacak, hı hı, demek de değil bu. Hı hı. Şöyle bir şey var burada, şimdi sports washing derken burada bir kara para aklına, hı hı, gelmesin kimsenin aklına. Burada bir ülkenin ya da bir kurumun imajını temizlemesi aslında diye okuyabiliriz. Ne yapıyorsunuz? Siz işte çok tanınmış, çok çok zengin olabilirsiniz, prens olabilirsiniz, şeyh olabilirsiniz ama oradan çıktığınız zaman, yaşadığınız yerden dışarıya çıktığınız zaman sizi kimse tanımıyor ki işte burada sembolik sermaye dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Siz büyük bir İngiltere kulübünün sahibi olduğunuz zaman bu size bir itibar, bir görünürlük, maddi sermaye değil, size başka bir sermaye sağlıyor ve siz açılmayacak birçok kapı, bulunmayacak, davet edilmeyeceğiniz belki birçok yere davet ediliyorsunuz. Yani buradaki zenginlik böyle bir jetler, yatlar gibi bir zenginlik değil. Daha farklı bir itibar zenginliği size sunuyor. Bu kavram, evet, yani futbolun ekonomisi büyüdükçe tabii ki buranın böyle bir cazibe merkezi olmasını bekliyorduk. Daha önce Çin denedi, orada yürümedi. Bundan önce aslında bir 15-20 senesi vardır Chelsea'yi satın alan Roman Abramovich, Ruslar, özellikle Rus oligarklar, onlar tabii birazcık daha o parayı Rusya'dan çıkartmak için kulüp satın alıyorlardı. Ama orada da tabii önemli noktalardan bir tanesi, bu işi yaparken çok layığıyla yaptılar mı? Yaptılar. Yani şimdi bunu eleştirel anlamda bakacak birçok insan olabilir ama şunu da kabul etmemiz gerekir. Chelsea'nin Chelsea olması da büyümesi de Abramovich'ten sonra oldu. Yani o Drogba'ların falan, hani Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea bugünkü haline gelmesi de bu şekilde oldu. Şimdi bu bir süreç, dönem dönem her ülke için cazibe merkezi haline gelebiliyor futbolda. Dolayısıyla şu andaki bu sports washing'de şu an gündemde olan Katar sermayesi, Suudi Arabistan sermayesi, şu anda onlar bu

0: yatırım yapıyorlar ama bunu illa negatif görmemiz gerekmiyor.
1: Zaten kitapta da tek taraflı olarak para kötüdür dememişsiniz.
0: Demiyorum.
1: Tam tersi,
0: evet.
1: Liverpool örneğinden yola çıkıldığında veri analizi ve kurumsal yönetimin başarı getirebileceğini de aslında,
0: evet.
1: Değil mi? O belirtmek, ifade etmek gerekir sizin gibi. Futbolun parasallaşması oyunu bozuyor mu yoksa oyunu daha profesyonel hale getiriyor mu sorusuna belki bir cevap bulmaya çalışabiliriz.
0: Orası iki ucu keskin bıçak gibi. Biraz bu, ben şey diye bakıyorum. Şimdi kulüplerin var olması için bir ekonomiye ihtiyaç tabii ki var. Yani oyuncu, taraftarlar transfer istiyorlar. O transferlerin yapılması için bir para girişi olması lazım. Dolayısıyla kulüpler taraftarları bir noktada müşteri gibi görmek zorunda. Çünkü ben kulüpsem, ben size forma satmak zorundayım, bilet satmak zorundayım. Ben size işte yayın haklarından gelir elde etmek için yayın satmak zorundayım. Orada işte o keskin bıçak dediğim şey şu, hı hı. Her şeyi müşteri memnuniyeti üzerinden okuyamayız. Yani ben size forma satıyorum ve oradaki 100 dolar diyelim, 100 doların hesabını yapıyorum kaç kişiye sattığımı. Ama sizdeki o formanın karşılığı sizin aileniz, sizin hatıralarınız, sizin için manevi değeri var o formanın. Yani orada müşteri dediğiniz zaman taraftardan başka bir profil çizmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla müşteri gözüyle bakmamak gerekiyor. Yani taraftarın formayı alırkenki duygusal motivasyonunu, onun için ne ifade ettiğini bilip öyle bir yapı kurmak daha sağlıklı bir ekonomik yapı gibi gözüküyor.
1: Konuğumun Futbol adlı kitabını inceliyoruz sevgili dinleyenler. Ayrıntı Yayınları'nın yeni serisinin bir parçası. Konuğumun da şimdiye kadar yazmış olduğu kitapların üçüncüsünü oluşturdu bu kitap. Linç Neden Tatlı Gelir?
0: Evet.
1: Son derece güncel bir bölüm bu da. Burada stadyumdaki kalabalıkla sosyal medyadaki kalabalık arasında bir bağlantı kurulduğunu görüyoruz. Tek bir insanın yazdığı saldırgan yorum kendisine önemsiz gelebilir. Fakat binlerce kişi aynı şeyi söylediğinde ortaya ciddi bir psikolojik baskı çıkıyor. Konuğumun önemli tespitlerinden biri şu: tırnak içinde, linç yalnızca cezalandırma mekanizması değil, aidiyet mekanizmasıdır. Diyor ki, birini birlikte alkışlamak nasıl insanları birbirine yaklaştırıyorsa, birini birlikte cezalandırmak da aynı grubun parçası olduğumuzu hissettirebiliyor bize. Burada kalabalık büyüdükçe birey küçülür fikri futbolun dışına taşınıyor ve dijital dünyanın önemi ve farkı ortaya konuyor. Tribünlerde söylenen söz kaybolabilir, internette yazılan sözse burada kalıyor.
0: Maalesef yani özellikle de bilmiyorum sizin başınıza geldi mi, dilerim gelmez.
1: Sosyal medyadaki linç kültürü,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, yani yayıncılık yaptığınız zaman hep böyle bir o ipin ucunda cambaz gibi yürüyorsunuz. Çünkü hiç söylemediğiniz, hiç ima etmediğiniz bir şey bile özellikle de böyle, tabii. Şimdi artık kesitler sosyal, tabii. Medyada çok yürüyor ya. Yani 10 saniyelik bir video alınıyor. Halbuki siz başında sonunda bambaşka bir şey söylemişsiniz. Lince maruz kalabiliyorsunuz. Şimdi buradaki konu şu: eskiden tribüne giderdi taraftarlar, 20 bin 25 bin kişilik tribünler, 90 dakika boyunca bağırırlar, işte öfkelenirler, protesto ederler, çıkarlar, en fazla yolda eve gelene kadar kendi aralarında biraz daha konuşurlar, hadi bilemediniz pazartesiye sarktı biraz daha konuşurlar ve biterdi. Fakat dijital tribün diye bir kavram ben burada ortaya atıyorum. Dijital tribün hiç susmuyor, 7/24 ve bir hafta sonundan öbür hafta sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam ediyor ve burada insanlar kendi sesleriyle bağırmıyorlar, bir megafon var herkesin elinde ve o megafonla sürekli protesto ediyorlar. Şimdi bunun çok tehlikeli yanları var. Zaten hani zaman zaman hep bunu yayıncılıkta da söylüyoruz. Artık hani sosyal medyada konuşulan şeylerin doğruluğu dan emin değiliz. Artık bir de böyle yapay zeka ile görüntüler falan, hiç emin değiliz. Bu yüzden bu dijital lince maruz kalıp, şimdi bunlar genç çocuklar, 20-21 yaşındaki futbolcuların sosyal medyasını kapattığı, psikolojik destek aldığı, bunu sadece Türkiye üzerinde demiyorum. Türkiye'den zaten çok var ama dünyada artık böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Siz o anda diyorsunuz ki mesela maçı seyrederken bir oyuncuya dair işte negatif bir şey yazıyorsunuz. Ya ne oldu ki, ben bir tweet attım diyorsunuz. Evet, ama sizin o bir tweetiniz TT olmasına giden yolda bir adım, evet. Bir basamak oluyor. Dolayısıyla biraz daha empati, biraz daha empatili ve aklı selim olmak lazım.
1: Yönetmenimin de 3 dakika işaretini vermesiyle süper. 90 artı 3 bölümüne evet. geçebilirim. Buradan bir bağlayalım.
0: Geçti, değil mi?
1: Evet, kitabın en güzel yapısal tercihlerinden biri bu. Bu final. Başlangıçtaki sorumuz insan neden futbolu seviyordu? Finaldeki cevabımız çünkü umut ediyor.
0: Evet.
1: Burcu Kapu'nun cevabı futbolun bütün çelişkileri umut etme kapasitesine bağlanıyor ki takım yıllardır şampiyon olmasa bile taraftarlar yeni sezonda yeniden inanıyorlar. Buradaki temel fikir yalnızca futbol hakkında değil. İnsan geçmiş deneyimleri geleceğin garantisi olmadığı halde geleceğe yatırım yapabilen bir canlıdır.
0: Evet. Öyle değil mi ama şimdi mesela geçmişte bir işte başarısız olmuşsunuz. O zaman hani bir daha hayatınızın geri kalanında çalışmamanız gerekir. Geçmiş bir ilişkiniz kötü bitmiştir. O zaman bir daha kimseyle sevgili olmamanız ve sevmemeniz gerekir. Yani insan geçmiş deneyimlerini sadece önüne referans olarak koysa o zaman işte hiçbir, onu diyorum, şehir inşa edilmezdi. Hiç kimse birbirini sevmezdi. Hiçbir çocuk dünyaya gelmezdi. Aslında insanı var olmasına, hayatta durmasına ve her yeni gün uyuyup ertesi gün sabah yeniden uyanıp hayatına kaldığı yerden devam etmesinin taşıyıcı kolonu umut duygusu.
1: Teşekkür ederiz ben geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Burcu Kapu futbolun içinde konuşuyor, çekiyor,
0: yazıyor.
1: Futbolla ilgili yapılabilecek ne yaparsa yapıyor. Oynuyor mu peki?
0: Yok, oynamıyorum.
1: O da olsaymış tam. Hatta yok, çikolata alıyor, o da futbol temalı. Size Atom'dan Yaşam Dersleri kitabını hediye etmek istiyorum. Eda Horozlu'nun Mono Kitap yayınlarından çıkan bir kitabıymış
0: bu. Çok mutlu oldum. Benim için en güzel hediyelerden biri.
1: Teşekkür ederiz.
2: Serhat Sarısözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarısözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarısözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hepimizin zaman zaman ağzından dökülür bu söz. Fitil fitil burnundan getireceğim. Ya da fitil fitil burnundan gelsin. Kulağa sert gelir, kararlılık ve öfke yüklüdür. Peki hiç düşündünüz mü fitil ne demek ve neden burundan gelir? Fitil kelimesinin eskiden dört ayrı anlamı vardı. 1- Kandil fitili. 2- Deriyi ovalayınca çıkan kir. 3- Yaraya konan pamuk. 4- Örgü. İlk bakışta hiçbirinin burnumuzla ilgisi yok gibi. Ancak aralarında biri var ki çok daha ilginç bir yere çıkarıyor bizi. Ağırlık ölçüsü birimi. Eskiden dirhemin dörtte birine denk, dengin dörtte birine kırat, kıratın dörtte birine ise fitil denirmiş. Yani fitil minicik bir ağırlık birimi. Neredeyse bir damla kan kadar. Ve deyimdeki anlamı da tam olarak burada gizli. Zulmeden birinin burnundan hakkını damla damla, fitil fitil alacağını söyleyen kişi aslında adaletin bedelini bu ölçüyle tarif ediyor. Yani o beddua, hakkını yediğin insanların ahı senin burnundan bir damla bile eksik olmadan çıksın demek aslında. Evliya Çelebi'nin anlattığı eski işkencelerde de fitil denen düğümlü iplerin ağız ve burnundan geçirilerek acı çektirildiğini duymuş muydunuz? Bu deyim hem hak aramanın şiddetli bir ifadesi hem de geçmişin içli bir hesaplaşmasıdır. Bugün birine haksızlık yapıldığında ya da ihanete uğrandığında bir beddua gibi söylenir bu söz. Fitil fitil burnundan gelsin. Ama unutmayalım, fitil çok küçük bir ölçüdür. Bazen adalet büyük laflarda değil, fitil fitil işleyen bir zamanla gelir. Ağır ama eksiksiz. Bir deyimin izinden geçmişe, adalete ve dile dair bir yolculuk yaptık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde birlikteyiz. Bu defa ikinci kısımda masalları konuşacağız. Yörük masallarını. Murat Nedim'le hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız? Çok hayırlı olsun. Tebrik ediyorum yeni kitabı.
2: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Sağ olun. Yörük masalları Murat Nedim'in kendi ifadesiyle yalnızca bir metinler toplamı değil, Toroslardan Kaz Dağları'na uzanan Yörük sözlü kültürünün yeniden yazılmış bir iz düşümü. Kitabın 2026 Temmuz tarihli ilk baskısı Karakarga Yayınları'ndan çıktı. Dünya Masalları serisinin 20. kitabı ve devamının da geleceğini, Murat Nedim'in kaleminden devamının geleceğini söylemiş olalım. Kitabın ana fikri ve edebi yaklaşımına baktığımız zaman en önemli tarafı, masalı çocuklara anlatan basit hikayeler olmaktan çıkarıp toplumsal hafızanın taşıyıcısı olarak görmüş olması, ki sonuçta da Murat Nedim masalların bir anlatıcıdan diğerine geçerken değiştiğini, aynı hikayenin farklı yörelerde farklı sonlara ulaşabildiğini özellikle vurguluyor. Hatta Sarı Kız örneğinde farklı hikayelerin bulunduğunu fakat iftira ve masumiyet ekseninin değişmediğini söylüyor.
2: Evet, doğru. Şimdi masalları yakından baktığımız zaman çocuklar için yazılmış olarak görüyoruz ama masallar çocuk eğlemek için kurulan fantastik anlatılar değildir. Öncelikle burada durmak gerekiyor. Biz yayın evi politikası olarak masallara çok ciddi bir açıdan yaklaşıyoruz. Çünkü masallar hafızanın devamı olarak görüyoruz. Bunu dünya masalları olarak biz başladık ama sonrasında rotayı Anadolu'ya çevirdik ve Anadolu'da mikro ölçüye indik yörük masallarıyla ilk olarak. Akabinde ise Laz, Kürt masalları ve Balkan göçmenlerinin masalları olarak da bunu devam ettirme amacındayız. Yörük masallarının devamında da ilk olarak Laz masallarına değineceğiz. Bunun da müjdesini verelim.
1: Burada sizin edebiyat anlayışınızda masal stabil bir metin değil, yaşayan bir organizma olarak ediyorsunuz ki bu nedenle eski derlemeler aynen aktarılmak yerine onları yeniden kuruyorsunuz. Kaynak olarak özellikle Eflatun, Cem Güney, Pertev, Nail gibi çeşitli yöresel denemeleri de gösteriyorsunuz.
2: Evet.
1: Dolayısıyla kitap ne salt folklor denemesi ne de tamamen özgün bir masal kitabı. Daha doğru bir tanımla geleneksel malzemenin çağdaş bir anlatıcı tarafından yeniden işlenmesi olarak da burada dinleyicilere söyleyebiliriz. Bu noktada konuğuma soracağım güçlü meselelerden biri de masalı yeniden yazmakla masalın aslını değiştirmek arasında oldukça ince bir çizgi olduğunu, değil mi, vurgulamak lazım.
2: Ya, masallarda şöyle bir şey var. Masallar insanların içinden geçip kendini yaratır. Ve masallar kimsenin değildir. Masal anlatıcının da değildir. Masal anlatıcıdan nefes olarak çıktıktan sonra dinleyiciye ulaşır ve masal dinleyicinin masalı olur artık. Burada bir ayrım yapmak gerekiyor. Masallar sahipli değildir. Masallar dinleyiciye aktarılır. Dinleyiciden de diğer dinleyiciye, diğer dinleyicilere, diğerlerine, diğerlerine diye devam eder. Masalın en önemli hususu budur ve masal her nefeste yeniden anlam bulur. Buradaki asıl husus budur. Yani masalı tek bir konu üstüne göremeyiz biz. Masal varyant, varyant, varyant, varyant, memleket, memleket, memleket, memleket, kişi olarak değişerek gider ama bütünlüğü, anlamı aynı kalır. Bu da masalı özel yapar zaten.
1: En belirgin temada masalın hafıza olmasında kendisini gösteriyor. Kitabın bütününü birbirine bağlayan ana damar da bu. Sonuçtaki yine masal unutmaz, söz uçar, o kalır cümleniz. Evet. Aslında kitabın manifestosu gibi ortaya çıkmış ki. İlginç olan kitapta hafızanın yalnızca insanlarda bulunmaması. Dağlar, taşlar, ağaçlar, değil mi? Kaval, rüzgar, su, hayvanlar ve hatta çiçekler hafızanın taşıyıcıları haline geliyorlar.
2: Evet, doğru.
1: Örnek verelim. Sarı kız dağın ruhuna karışıyor. Evet. Kara kızın saçları salkım söğütün dallarında yaşamaya devam ediyor. Evet. Gelincik ananın acısı kırmızı çiçeklere dönüşüyor. Şahitler kayası yaşayan olayın tanığı haline geliyor. İki örnek daha vereceğim, sonra sözü size bırakacağım. Evet. Kara koyun çobanın aşkını ve vicdanının taşıyıcısı oluyor. Ve gümüş boynuzlu koçta kaval cennetten dünyaya gelen bir kültür nesnesi haline dönüşüyor. Yani kitapta doğa dekor değil, anlatım karakterlerinden biri.
2: Ya şimdi aslında bu yörüklerde de var, eski kadim topluluklarda da var. Şöyle ki onlar için doğa bir fon değil, doğa bir muhatap. Doğa muhatap olduğu için de ölüm olmuyor. Ölüm, yani bizim yaşamımız sonlansa da, hayvanın yaşamı sonlansa da veya bir nesnenin yaşamı sonlansa da o doğada, fiziksel dünyada veya nasıl derler ona, kuantum evreninde günümüz tabiriyle o devam ediyor. Yani ölüm hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Biz kimin DNA'sını taşıyoruz? Dedemin veya anneannemin diye devam eder bu. Fakat DNA sonsuza kadar sürüyor. Yani hücre devam ediyor. Hücreye devam ettiği için, masal da bir hücre olduğu için masal da devam ediyor. Anlatım sonsuza kadar devam edecek. Bu böyle, yani sonuç olarak masal nefes olarak aktarıla devam edecektir.
1: Yörük kimliğine isterseniz bakalım birazcık da. Kitapta yörüklük yalnızca göçebe yaşamak şeklinde ele alınmamış.
2: Evet.
1: Göç, çadır, sürü, kaval, yayla, kışlak, deve, keçi, koyun, oba ve dağ bütün bir yaşam biçiminin parçaları olarak sunulmuş. Özellikle boş beşik, kanlı beşikte göçün kendisi trajedinin taşıyıcısı oluyor.
2: Evet.
1: Çadırların sökülmesi, develerin hazırlanması, beşiğin devenin üzerine bağlanması ve dar geçitte yaşanan felaket, yörük yaşamının romantik bir folklor görüntüsünden çok risklerle iç içe bir hayat olduğunu da okuyucuya sunmuş oluyor. Aynı şey çömlek kırdıranda daha da belirgin bir biçimde okuyucuya sunulmuş ki göç kervanı, dar geçit ve uçurum bir anda toplu bir ölümün tehlikesine dönüşmüş. Mehmet'in kendisini feda ederek kervanı durdurması bireysel kahramanlığı oba sorumluluğuyla birleştiriyor.
2: Yani şimdi yörük, yürüyen Türk demek aslında.
1: Hı hı.
2: Ve masallarda, yörük masallarındaki anlatılan şey yol hikayesi değil aslında. Yolda geçen hikayeyle yol hikayesi başka bir şeye dönüşüyor. Yani yerleşik insan toprağa, göçebe insanı ise yola bağlanıyor ama tek cümle bile iki farklı dünyanın zihniyetini anlamak için yeterli. Yerleşik hayatın temelinde mesele sahip olmak. Göçebe hayatın temelinde, yani yörük kültürünün temelinde ise mesele sürdürülebilirlik. Yani yaşamak da değil aslında burada, sürdürülebilirlik. Birinde mülkiyet temele dayanıyor, diğerinde ise hareket.
1: Hı
2: hı. Masalların, yörük masallarının temelinde de mesel olan hareket. Bunu sürekli hissedebilirsiniz masalları okurken de. Kahramanların çoğu bir yere tutunmaya değil, yola çıkmaya, yolda olmaya hazırlanıyor. Onlar için yalnızca iki nokta arasındaki mesafe de değil, insanın kendini sınadığı, olgunlaştığı bir yer. Biz bunu görüyoruz masallarda. Sınanıyor, o yolda sınanmak. Bugün modern insanın en büyük kaygılarından biri kaybetmek olarak önümüze çıkıyor. Çünkü sahip olduğumuz arttıkça onları koruma telaşı büyüyor. Oysa göç kültüründe insanın değeri taşıdığı eşyayla değil, taşıdığı karakterle ölçülü. Cesaret, söz, misafirperverlik, dayanışma.
1: Bu arada söz demişken özellikle yörük ağzını da koruduğunuzu görüyorum. Yerel kelime ve cümle yapılarının değiştirmeden kitapta okuyucuya aktarmışsınız. Metinlerde bunu yer yer görüyoruz. Ses ve ritim unsurları yalnızca süs değil.
2: Buna özellikle dikkat ettik. Hı-hı. Çünkü hem yerleşik Anadolu kültürlerindeki insanlarımızı hem yörüklerde bizim Türkçemizin güzide ikilemlerini kullanmak çok önemli. Yörük kültüründe de ikilemler çok önem teşkil ediyor. Şırıl şırıl, mışıl mışıl, yassı yumru gibi ifade
1: edilir. Delik deşik.
2: Delik deşik.
1: Dize dize. Kitaptan dize. Alıntılar evet. Yapacak olursam az gitmiş, uz gitmiş.
2: Bunlar benim kaybetmekten korktuğum kelimeler ve bizim de aslında kaybetmekten korktuğumuz kelimeler olmalı ki Türkçe devam etsin. Hı hı. Türkçenin süsü bunlar. Güzelliği bunlar diyelim. Ve buna dikkat etmek de önemli bir ne gösterdik deyip hassasiyet gösterdik. Diğer kitaplarda da buna hassasiyetle eğileceğiz. Yani Laz masallarında da, Kürt masallarında da, göçmen masallarında da dilimizin getirdiği ikilemler, dilimizin getirdiği
1: o ağız,
2: yörenin getirdiği, evet, ağzın getirdiği, hı-hı, kelimelere özel hassasiyet göstermeye gayret edeceğiz.
1: Kitabın açılışındaki o bir varmış bir yokmuş kısmı, evet, aslında varla yok arasındaki belirsizlik üzerinden zaman, gerçeklik ve masal ilişkisi kurmuş. Ardından işte karpuzun içinden başka bir dünyaya, değil mi, geçilmesiyle, evet, masalın kendi gerçeklik kuralları devreye giriyor. Sonunda da herkes inanır kendi masalına,
2: evet,
1: kelime grubuyla sürdürdüğünüzü görüyoruz. Bu önemli çünkü kitabın ilerleyen bölümlerindeki fantastik unsurların nasıl okunacağını da okura baştan söylemiş oluyor. Masalın amacı gerçekliği taklit etmek değil, başka bir gerçeklik yaratmak.
2: Kişiden kişiye göre değişir, dinleyenden dinleyene göre de değişir masalın sonu. Yani mesela kötü niyetliyseniz masalın içindeki kötü karakterin yaptığı davranışı kendinize göre yorumlayıp daha kötü olmaya çalışabilirsiniz. De böyle bir şey var. Masal illa iyiye veya sizi iyiye götürecek diye bir şey yok. Yani sizin niyetinize göre de masal değişebilir. Kötü niyetliyseniz kötü tarafından alırsınız ve onu kendinize göre değerlendirirsiniz ve size o gökten düşen üç elmadan hangisini veya üçünü birden, kibir sahibiyseniz üçünü birden sahibi olmaya çalışabilirsiniz. Fakat masalların en önemli özelliklerinden biri de şudur: masal zamansızdır ve masal mekansızdır. Masalda bir saray vardır ama o saray nerenin sarayıdır? Masalda bir zaman vardır ama o zaman hangi zamana ait? O yüzden bir varmış bir yokmuştur veya o yüzden az gideriz uz gideriz ama nereye gittiğimizi bilmeyiz veya hangi zamanda hangi zamanın neresinde olduğunu da bilmeyebiliriz. Bu size zamansızlık hissi verir ve bu bir güçtür aslında, zamansızlık. Masal bunu da size öğretir diyelim burada.
1: Üç duruşlara bakalım. Kader, evet, lanet bakalım. Ve insanların seçimi.
2: Evet.
1: Kitabın en klasik masal yapısına sahip anlatılarından birini, evet, oluşturuyor. Şehzadenin geleceğinin bir yetimin kaderine bağlanmasıyla başlayan hikayede, uh-huh, padişahın iki farklı danışmanı temsil ettiği iki ahlak anlayışı var. Kara vezir problemi ortadan kaldır. Uh-huh. Ak vezir iyilik yaparak kaderi dönüştür. Padişah ak veziri dinliyor ve, uh-huh, yetimlere bal kaymak çeşmesi yaptırıyor. Fakat şehzadenin kazara bir yetimi yaralaması bütün iyi niyetin nasıl kırılgan olduğunu da bize göstermiş oluyor. Burada güzel bir paradoks var. Padişah iyilik yaparak kaderi değiştirmeye çalışıyor ama yine bir yetimin ahına uğruyor. Sonrasında şehzadenin üç turunç uğruna çıktığı yolculuk klasik masal motifleriyle ilerlemiş. Üç taş, yedi başlı dev, konuşan hayvanlar, sihirli kapı, turunçtan çıkan peri kızı gibi unsurlar kitapta masalda kendisini göstermiş. Fakat hikayenin asıl güçlü bölümü bence kara kız. Çünkü kötülük burada kaba kuvvetle değil, güzellik, kıskançlığı, manipülasyon ve taklit üzerinden gerçekleşiyor. Turunç güzelinin saf olması, onun zaafı kara kızın, insanları ve zaafları okuyabilmesi ise onun gücü adeta.
2: Şimdi bu masal Türk tarihinin en önemli masallarından biri ve yaklaşık benim tahminime göre ve araştırmalarıma göre 600-700 yıllık bir masal. Bunu ilk derleyen Pertev Naili Boratav Az Gittik Uz Gittik eserinde yazıyor bunu. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de varyantları var. Ve bu masala baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi kötülük, iyilik, kibir, kısmet ve geleceği ele alma biçimi modern senaryo prensipleriyle de örtüşüyor. Şimdi kahraman görünürde değişiyor. Anlatıcının dili ve nefesi de değişiyor o hikayede. Değişik, onlar değiştikçe karakterin durumu da değişiyor. Dinleyicinin ise hayatı değişiyor. Dinleyici nereden bakıyor acaba buna? Yani Kara Vezir'i dinleyip de bir yola çıkabilirdi padişah. Ak Vezir dinleyip de bir yola çıkabilirdi. Burada iyiden yola çıkmak istedi her masalda olduğu gibi. Fakat burada da şöyle bir şey var. İyi insan olmak ile iyi niyetli olmak arasında derin bir uçurum var. Ben bunun da böyle olduğunu düşünüyorum. İyi niyet göstererek birine kötü bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Ama iyi insan olarak iyi yaşayabilirsiniz. Kötü niyet göstererek başkasına iyilik de etmiş olabilirsiniz gelecekte. Bu geleceği bağlayan bir unsur. Ama bunun ne olacağı şimdi de değil, gelecekte belli oluyor. Masalın sonunda da bu ortaya çıkıyor. Diğer masallarda da görünecektir bu daha sonra.
1: Biraz trajedi. Evet. Hangi masala gidiyoruz? Boş beşik,
2: boş beşik,
1: kanlı beşik. Bu hikayeye ya da bu masal diğerlerinden daha sert. 7 yıl bekledikten sonra çocuk sahibi olan Kropa Bey ve obası
2: Kropa Bey.
1: Evet. Göç sırasında bebeği kaybediyor. Sonra bebeğin parçalanmış bedeninin bulunması ve annenin aklını yitirerek dağlara çıkmasıyla masal neredeyse ağıta dönüşüyor. Burada çok dikkat çekici olan trajedinin yalnızca bireysel olmaması. Bütün obaya bu travmayı hissettirmişsiniz, yaşatmışsınız. Annenin söylediği türkü ise hikayenin hafızasına dönüşüyor.
2: Evet.
1: Oba başka yere göçse bile o ses onları takip ediyor. Sonunda Oba Bey'i yerleşmeye karar verdiğinde bile geçmiş ortadan kalkmıyor. Bu nedenle masal bir bebeğin ölümünden çok travmanın toplumsal hafızaya dönüşmesi üzerinden de okunabilir diye düşünüyorum.
2: Ya şimdi o masal ben o masalın yaşandığını düşünüyorum. Yani o masal yaşanmadan yazılmış.
1: O kadar kuvvetli etkide
2: çok,
1: bulunmuş.
2: Çok kuvvetli çünkü Anadolu'da yani geçmiş coğrafyalarda diyeyim yani sadece Anadolu'yu kapsamak gerekmez. Yani bir kuşun bir çocuğu kaçırması veya bir kurtun veya bir yırtıcının bir çocuk kaçırması olası bir durum. Bunun obaya veya kabileye veya aşirete yansıması da değişebilse de acıklı, hüzünlü bir duruma düşer. Burada şöyle bir şey var. Masallarda olduğu kadar eski toplumlarda en büyük kayıp, en büyük hüzün aslında bir yaşlının veya savaşta ölen bir askerin veya savaşa gönderilen birinin geri dönüp dönmemesi değil. En büyük hüzün aslında çocuk kaybı. Geçmiş dönemlerde çocuk kaybı en büyük trajedilerden biri olarak gösteriliyor ki bir çocuk büyütmek gerçekten çok zor. Yani o yüzden çok çocuk var, çok da fazla çocuk ölümü var. Yani 7 tane çocuğun mesela 3'ü hayatta kalıyor. Bu doğal kabul ediliyor eski dönemlerde. Burada ise çocuğun bir yırtıcı hayvan, bir yırtıcı kuş tarafından kaçırılması söz konusu. Kaçırıldıktan sonra da annenin perişanlığı devam ediyor.
1: Peki var mı burada ekleyeceğiniz bir şey?
2: Ekleyeceğim bir şey şu. Bu o zamanlarda aslında bize çok büyük bir trajedi olarak geliyor ama oraya da büyük bir dram olarak yansımasına rağmen büyük de bir dram değil. Olabilir, yaşayabiliriz. Hı-hı. Ve bunu sineye çekip içinden geçmemiz lazım diyor oradaki karakterler. Hı-hı. Önemli olan bu. Yani ne kadar o olayın içinden geçeceğiz, ne kadar hayatta kalabileceğiz, ne kadar kendimizi ileriye taşıyabileceğiz durumunu da anlatıyor o masal. Hı-hı. Sadece orada yaşayıp yani asıl mesel şuna dönüyor. Acımız var, acımızla yaşayacağız ama acımızla yaşamı devam ettirmeyeceğiz.
1: Bu defa kitabın vicdan meselesine bakalım. Hangi masal? Sarı Kız. Sarı Kız'ın suçu yok fakat toplumun söylentisi var.
2: Evet, günümüzde de.
1: Değil mi? Babaların trajedisi de burada kendisini gösteriyor. Kızına inanıp inanmamak arasında evet. Bu trajedi kalıyor. Sonunda gerçeği araştırmak yerine toplumun hükmüne teslim oluyor. Metin bunu çok açık bir biçimde ifade etmiş.
2: Evet.
1: Halkın hükmü bazen hakikatin önüne geçer. Tırnak içinde evet. Bunu vermiş olayım kitaptan. Bu cümle kitabın tamamındaki en güncel cümlelerden biri aslında sevgili evet. Dinleyenler.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Çünkü masal aslında yalnızca geçmişteki bir köyü anlatmıyor. Dedikodu, linç kültürü, itibar cinayeti, söylentinin gerçeğin yerine geçmesi gibi hususlar bugün de fazlasıyla tanıdık meselelerden biri aslında. Üstelik baba tamamen kötü biri olarak da çizilmemiş. Seviyor fakat korkuyor. Sonunda korkusu sevgisini yeniyor. Sarı Kız'ın dağa bırakılması sonrasındaysa dağ toplumdan daha merhametli hale geliyor evet. Değil mi? Dağdaki yalnızlık köydeki iftiradan daha merhametliymiş sonucuna varıyoruz. Murat Nedim'in cümlesiyle tabii alıntılıyorum. Ve Sarı Kız'ın ölmek yerine dağın ruhuna karışmasıyla anlatı folklorik efsaneye dönüşüyor.
2: Kesinlikle öyle. Bu Sarı Kız efsanesi veya Sarı Kız masalı özellikle Kaz Dağları'nda çok çok anlatılan, Kaz Dağları Yörükleri tarafından çok çok anlatılan bir masal, hikaye ve efsane olarak karşımıza çıkıyor ama günümüzün bütün söylencelerindeki, haberlerindeki olaya da parmak basan bir masal. Hı hı. Çünkü biz özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber masumu suçlu, suçluyu masum yapabilme gücünü ele aldık. Bu köylerde daha öncelerde söylence, dedikodu, iftirayla şekilleniyordu. Bu masalda da bir babanın kızına inanıp mı, topluma inanıp mı hareket edip etmeyeceğini görüyoruz. Fakat masallarda kesinlikle şöyle bir şey olmuyor. Bu suçludur, bu kötüdür, bu iyidir, bu böyledir, bu şöyledir diye bir İteleme yoktur masalda. Hı hı. Burada kararı verecek olan dinleyici veya biz kitap yazdığımız için okuyucu. Sizin de dediğiniz gibi günümüzün en önemli yine sorunlarından biri bir itibar cinayeti mi var yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Bunu da dinledikten sonra, özümsedikten sonra karar veriyor Rus. Ve dediğiniz gibi dağ sahipleniyor. Evet, o dağ masumu sahipleniyor. Yani tabiat masumu elbette sahiplenecek.
1: Murat Nedim konuğum, Yörük masallarını konuşuyoruz. Varmışla yokmuş arasında bir zaman varmış
2: evet,
1: diyerek.
2: Varmışla yokmuş arasında bir zaman varmış.
1: Saltım Söğüt ve Karakoyun'a geçelim. Peki diyeceksiniz ki Serhat sen adlandırıyorsun işte Sarı Kız'a kitabın vicdan meselesi dedin. Boş Beşik Kanlı Beşik'e kitabın ağır trajedisi dedin. Üç turunçları konuştun. Peki bu iki ya bu masa bunlara ne diyeceksin? Saltım Söğüt ve Karakoyun'a aşkın dili diyebiliriz belki.
2: Evet.
1: Saltım Söğüt'te kara olanla kızın aşkı neredeyse tamamen sessizlik, bakış ve küçük jestler üzerinden kuruluyor ki bir dal koparılıp düdük yapılması ve kara oğlanın elini kesmesi, kara kızın hemen onun yarısını sarması aşkın başlangıcı oluyor.
2: Evet.
1: Sonra sel geliyor ve kara kız hayatını kaybediyor. Kara oğlanın ardından ağlayan Söğüt'ün adı Salkım Söğüt
2: oluyor. Salkım Söğüt
1: oluyor. Kara koyunda ise aşkın asıl dili kaval. Çobanla bey kızı birbirleriyle doğrudan konuşamıyorlar. Kız çobana saçından bir tel veriyor. Sonrasında çobanın kavalı bu gizli ilişkinin sesi haline geliyor. Kara koyunun sonradan dile gelmesi ise masalın çok güzel bir ironisi. İnsanların söyleyemediğini hayvan söylüyor.
2: Evet. Ya şöyle bir şey var. Günümüzde de iletişim kolaylaştı zannediyoruz ama aslında insanları da uzaklaştırıyor. O zaman da iletişim bu kadar iyi değil ve kısıtlı. Ve aslında kısıtlı da değil de önlerinde ketler var. Baba keti var, ağa keti var. Bu barajı aşmaları lazım. Bu duvarı nasıl aşacaklar? Düdükle, flütle bir şekilde aşıyorlar. Bu aslında aşkı perçinliyor. Günümüzde ise aslında çok fazla iletişim yöntemi var ama bu çok fazla iletişim, çok fazla Arap saçına da dönüştürüyor. Ve iletişimin erken kopmasına sebep oluyor. Özlem ortadan kalkıyor. Özlem ortadan kalkınca sevda sekteye uğruyor. Ben öyle görüyorum günümüzdeki durumu. Günümüzün masallarını 2000 yıl sonra okursak belki bunları yazacaklar. Diye bitireyim ben bunu.
1: Peki. Bu defa gelincik ananın doğasına geçelim. Hı hı. Annelik ve fedakarlık üzerine bakalım neler söyleyeceğiz. Bu hikayede doğrudan doğaüstü bir kahramanlık yok.
2: Hı hı.
1: Kahramanlık dayanmakta.
2: Evet.
1: Çocuğun sırtına alınması suretiyle obanın peşinden gitmeye çalışan annenin son duası, ardından onun öldüğü yerde kırmızı çiçeklerin açmasıyla doğa annenin acısını saklayan bir mezara dönüştüğünü görüyoruz. Burada çiçek artık çiçek değil.
2: Hı hı.
1: Annenin hafızası. Ve yörüklerin o çiçekleri koparmaması masalın ahlakını günlük davranışa dönüştürmüş.
2: Evet, orada aslında bir saygı var.
1: Hı hı.
2: Bir annenin dirayetine ve sonrasındaki trajedisine olan saygıyı yörükler böyle gösteriyor. Yani biraz önce de dedim, yörükler için doğa bir fon değil, muhatap. Biz modern insan dünyada kendini merkezde sanıyor ama biz parçayız.
1: Evet.
2: Parça olduğumuz sürece yaşayabiliriz. Masal da bunu anlatıyor. Yani sen doğanın parçasısın. Ve bu parçaya riayet et. Bu parçanın dışına çıkıp kendini merkeze koyduğun zaman doğa seni yok eder. Aslında doğa seni çekmesi lazım. Doğanın seni büyütmesi lazım. Doğayla iç içe olman lazım. Ama biz bu iç içeyi Instagram'dan fotoğraf paylaşmak olarak görüyoruz günümüzde. Bu masalda biraz da onu göz önüne getiriyor diyelim burada.
1: Çömlek kırdırana bakalım. Burada ne diyebiliriz? Kahramanlık ve bedel konuşabiliriz. Çoban Mehmet'le Elif'in sessiz aşkı.
2: Bu biraz da şeye dönüyor işte. Kahramanlık ve bedel. Sonunu düşünen kahraman olamaz meselesine
1: olamaz
2: dönüyor ama.
1: Acaba gerçekten?
2: Bilmiyorum. Masal da buna değiniyor aslında. Yani pek de sonu düşünmemek lazım. Evet. Çünkü sonu düşünerek hareket ettiğimiz zaman yolda yürüyemiyoruz. Bir süreçte kalmamız lazım.
1: Siz inanır mısınız sessiz aşka? Çoban Mehmet ve Elif'in aşkı gibi sessiz
2: ya aşka. Orada ne yapsın Çoban Mehmet? Yani Çoban Mehmet'in durumu biraz aşağıda kalıyor Çoban Mehmet. Yani kendini aşağıda hissediyor. Yani ben o kıza nasıl erişebilirim, nasıl erişebilirim gibi düşünüyor ama aslında aynı obadalar. Aynı obada olmak, aynı havayı solumak, aynı şarkıyı dinlemek, aynı ateşe bakmak demek.
1: Evet.
2: Çoban Mehmet biraz kendini nasıl derler ona ya? Ulaşılmaz gözüyle baktığı için de gidemiyor ona. Sonrasında ise sonunu düşünmeden hareket ediyor.
1: Evet. Aşk toplumsal sorumluluğa dönüşmüş. Sadece bu kadarını evet. söyleyelim bu masala ilişkin olarak. Küçük Hasan ve Yol Düşmez Devi kitabın en zekice masallarından, en zekice masalı da diyebilirim hatta. Hasan'ın gücü fiziksel değil, akıl yürütme yeteneği. Hüseyin kuvveti temsil ediyor, Hasan'sa düşünmeyi. Hasan'ın devin atını ve kilimini alması bile doğrudan güç kullanarak değil, fırsatları okuyarak gerçekleşiyor. Ama hikayenin asıl güzel kısmı son bölümü. Hasan devle tekrar karşılaştığında geri çekilmiyor. Hatta evet, çaldığı atı ve kilimini geri getiriyor. Sonra dev gururundan yakalıyor onu. Devin gücünü kanıtlama ihtiyacı üzerinden onu dağa vurmaya ikna ediyor ve dev kendi gücüyle kendisini yok ediyor. Burada masalın mesajı bence oldukça net. En büyük güç karşı tarafın gücünü kullanmayı bilmektir. Bu arada tespitlerim yanlışsa lütfen.
2: Yok estağfurullah. çok iyi yerlere değiniyorsunuz. Ya burada masalların en büyük unsurlarından biri de şudur. Yani çoğu masalda kaba gücün yenildiğini görürüz biz. Kaba gücü yenen ise zekadır. Ve şöyle bir şey de ortaya çıkar. Yani günümüzde de bu zekanın bilimin kullanımı açısından da çok değerlidir. Zekayı kullanıp kullanmamak etikle alakalıdır. Yani sen zekan varsa kullanmıyorsan bu ahlaksızlığa da tekabül eder. Masal da bunu söyler. Yani sen zekanı ölçüde ahlaklısın der. Burada da küçük Hasan bunu yapıyor. Benim diyor zekam var diyor. Babamın veya abimin veya toplumun söylediği beni ırgalamaz. Onların durduğu yer ahlak başka yerdedir. Ben zekamla bu meseleyi çözebilirim ve onlara başka bir şey gösterebilirim. Bu masal bu açıdan çok değerlidir. Ben öyle görüyorum.
1: Evet, yani zaten hani zekice derken de aslında evet, ölçüler içerisinde değil mi? Evet. Adını koymak lazım. Kösenin tavşanları ve Tilki Paşa kurnazlık üstünden kendisini gösteriyor. Bu iki masal özellikle birlikte okunabilir. Kösenin tavşanı hikayesinde ya da masalında algı yaratmak üzerinden kandırma var. Tavşanın gerçekten konuşabildiğine kimse kanıt olmadan inanıyor.
2: Evet.
1: Tilki Paşa'da ise kurnazlık daha ileri gidiyor. Fakir Mehmet Bey'i padişahın damadı yapıyor. Sahte zenginlik görüntüsü yaratıyor. Ve sürülere Mehmet Bey'inmiş gibi isim veriyor. Fakat kitabın güzel bir ahlak sürprizi var. Tilki sonunda Mehmet Bey'in kendisi hakkında ne düşündüğünü görerek insanlarla dostluk kurmanın yalnızca çıkar üzerinden yürümemesi gerektiğini öğreniyor.
2: Evet. Gerçek mi böyle mi acaba? İnsanlar çıkar üstünden mi?
1: Ne dersiniz?
2: Günümüz habercilik anlayışı derim.
1: Derin sular.
2: Derin sular. Girelim mi, girmeyelim mi? Hakikaten öyleye döndü iş. Algı yönetimi, algının çekilmesi, algıyla toplum yönetiminin doğuracağı sonuçların masala yansımış versiyonu.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Kara yılan ve görünmez deve baktığımız zamansa korkunun psikolojisi olduğundan söz edebiliriz. Buna bu iki masalın yan yana konmasının özellikle verimli olacağını söyleyebilirim. Kara yılanda dışarıdan gelen tehdit gerçekten var fakat çözüm savaşmak değil, müzakere etmek. Evet. Delikanlı yılanın eski sahip olduğunu kabul ediyor ve ona sürüden pay veriyor. Böylece çatışma bitiyor. Görünmez devde ise tam tersine. Ortada gerçekten bir dev yok. Dev söylentiyle büyüyor. Osman gidip bakıyor ve dev yok diyor. Ama insanlar buna bile inanmak. Çünkü korku bazen gerçek ortadan kalktığında bile yaşamaya devam eder. Murat dedim program başında şey demişti hatırlarsanız. Evet. Zamansız yani hani bir zaman değil. Hani şu anda bile belki bu cümleyi kullanabilirsiniz kendinize. Bu kitabın çağdaş dünyaya en kolay taşınabilecek fikirlerinden biri olduğunu söyleyelim.
2: En sevdiğim masallardan biri burada görünmez dev benim. Şimdi biz bu kitabı yazarken karakteristik masallar ve çok bilinen masallar var. Hem Yörükler'de hem Anadolu'da. Çünkü şöyle bu masallar bazısı, şimdi ben Bertev Naili Boratav Hoca'nın araştırmalarında şöyle. Masalın çıkış yeri Selanik. Selanik'e bakıyorum. Selanik Türklerinden çıkıyor. Balkan Türklerinden ama bunlar Yörük. Şimdi bu bir varyant. Aynı masalın bir benzeri Balıkesir'de görülüyor, bir benzeri Kütahya'da görülüyor, bir benzeri Malatya'da görülüyor, bir benzeri Bayburt'ta görünüyor. aynı masal sürüklenerek gitmiş veya öteki taraftan buraya gelmiş, doğudan batıda, batıdan doğuya. Şimdi görünmez devde anlatılan şey, mesele çok çok derin. Bunu tek cümleyle anlattığımız zaman insan tanıdığı acıyı, tanıdığı korkuyu bilmediği mutluluğa tercih ediyor.

0: sokağa çıkabiliriz veya akşamları da ateş yakabiliriz veya dans edebiliriz burada. Yani dev yok diyeceksiniz. Bu aslında oba için korkulacak bir şey haline geliyor. Aslında biz ona alışığız. Korkumuz var bizim. Evet. Yukarıda duran, dağın tepesinde duran çok büyük korku var. Eğer biz yanlış bir hareket yaparsak kafamıza kaya atabilir, şimşekler yağdırabilir, üstümüze yürer, bizi ezer.
1: Bu dev çıplak bile değil. Yok aslında.
0: Dev yok. Dev çıplak da değil. Dev yok. Evet, çok güzel. Dediğim gibi insan tanıdığı acıyı, bildiği korkuyu, bilmediği mutluluğa tercih ediyor. Ve güzel bir anlatım o. Yani çok kısa bir masal olmasına rağmen çok güzel bir anlatımı var. Ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, yörüklere mal olmuş bir masal tabii. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de bu masalın baş kahramanı çoğu yerde taşlanıyor, öldürülüyor, dışlanıyor.
1: Siz bunu tercih ettiniz, bu varyasyon.
0: Bu varyasyonu tercih ettim ben.
1: Evet, tabii bu kitabın güzel tarafı da şu. Bir masal kitabının zaten bilebilirsiniz ama sizin bildiğiniz varyasyon olmayabilir.
0: Evet, kitaptaki evet, anlamı. Yani kesinlikle. Yani bu masalların bazılarını zaten büyüklerimizden, anneannelerimizden, dedelerimizden dinlemiş olabiliriz. Farklı evet. Versiyonlarını bana mailler de geliyor veya Instagram'dan ulaşanlar oluyor. Ama bu masal böyle değildi ki. Evet. Ben de diyorum ki evet değil. Asıl dinlediğin senin din, o senin masalın. Evet. Aynı masal ama o senin masalın.
1: Evet. Yazık gariban evet. Z kuşağının X kuşağı dedesinden masal dinlediği de yoktur bu arada. Muhtemelen size ulaşanlar X kuşağıdır.
0: Olabilir. Yani aslında bu kuşak farkı da yoktu. Bize sonradan empoze edilen bir şey.
1: Ama mesela Z kuşağına masal anlatılıyor mu, ben sanmıyorum. Şaşırırlar birisi böyle bir şey anlatsa. Ne diyorsun da?
0: Sanırım öyledir ama dinleyen de vardır ya.
1: Var mıdır? Hani okumaya bir şey demiyorum ama hani böyle akşam uykuda yatmadan ya. Önce masal anlatımından söz ediyorum.
0: Belki dinlemiştir ya.
1: Peki. O kadar da önyargılı olmayalım. Evet. Gümüş boynuzlu koç. Ha, bunu nasıl adlandırabilirim? Merak ve insan zaafı üzerinden okuyabiliriz. Burada masalın çok eski bir uyarısı var. Arkana bakma. Çoban 40 gün boyunca bunu başarıyor. 41. gün merakına yeniliyor.
0: Bakayım.
1: Sonuçta gümüş boynuzlar kemik oluyor ve bir koç cennette kalıyor. Son bölümde şeytanın kavalın sağır deliklerine takılması ilginç. Asıl işlevi sağlayan şeyin insanın ilk bakışta gereksiz gördüğü ayrıntılar olduğu fikri ortaya çıkıyor.
0: Aynen öyle. Bu aslında bu masal yörüklerin çok bildiği bir masal. Fakat bu masalın şöyle bir karakteristik özelliği var. Çok mitolojik figür var burada. Cennetten çıkma, kaval, boynuz, arkana dönme, bakma. Bu masalı o yüzden çok seviyorum ve eğer mitolojiye meraklı olanların da bunu okumasını ben tavsiye ederim. Sizin dediğiniz gibi buradaki çobanın merakı nereye varacak? İnsan niye merak ediyor? Bu soruyu bu masalda bir gözden geçirmek lazım.
1: Halktan gelen yorumların ötesinde yörük olan halkın, yörük kesiminden gelenler acaba var mıydı? Kısa bir süre olduğu için kitap çıkalı çok uzun bir zaman olmadı. Belki yeni yeni haberdar oluyor olabilirler. Ya. Onları daha merak ediyorum. Yani hani asıl yörükler nasıl dönüşler sağladı size?
0: Şöyle kitap daha henüz yeni. Şimdi Antalya'da bir iki dernekten arandım ben. Bu tür şeylere çok şey bakıyorlar. Yani çok sahiplenici bakıyorlar ve bu tür bakış açısı bana çok iyi geliyor. Çünkü aynı masalı dinledi ama aynı masalı farklı nefesle dinlese bile o masal onların masalı. Sahiplenmek güzel ve hiçbir kötü dönüş almadım ben. Ah bana hatırlattı, ah dedemin nefesi, ah obamı özledim. Keşke bir daha deveyle çıksam da şangırtıyı duysam falan gibi de tepkiler aldım. Bunlar çok zevkli ve çok hoş geri dönüşler.
1: Laz masalları, Türk masalları başka var mıydı?
0: Göçmen Türklerin masalları.
1: Sıralamayı yörüklerle başlatmanızın özel bir sebebi var mıydı?
0: Tamam, hani
1: belki sayı itibariyle daha azdır, çoktur.
0: Hiç alakası yok. Sadece Anadolu'ya mikro ölçekli inelim dedik. Çok

0: Zengin ya. Ya muazzam bir toprak üstünde oturuyoruz.
1: Elik keçisi.
0: Evet.
1: Uzun kızlar uzun ve kızlar kurt oğlan doğa insanı sahipleniyor buralarda. Evet. Da bu üç hikayede masalda daha neredeyse canlı bir varlık. Elik keçisinde insanın göremediği yolu keçi biliyor.
0: Evet.
1: Kayıp sürüyü bulan da zaten o oluyor. Uzun kızlarda daha üç kardeş oluyor ve onlar üç kayaya dönüştürüyor. Uh-huh. Ancak masal daha onları aldı derken kardeşlik bağını ortadan kaldırmıyor. Kurt oğlandaysa kurtlar kaybolan çocuğu koruyor ve çocuk insan dünyasına döndüğünde artık yalnızca insan toplumunun çocuğu olmaktan çıkıyor. Bu üçünde ortak bir düşünce var. İnsan doğayı kontrol eden taraf değil, bazen doğa insana yol gösteriyor, bazen onu koruyor, bazen de onu kendine katıyor.
0: Ya biraz önce de dedim ya, sen onunla hareket etmek zorundasın. Yörükler de bunu biliyor. Yani hı hı. Ben doğanın bir parçasıyım. Ben doğadan ne üstünüm, ne ondan ayrıyım, ne de başka bir varlığım. Yani burada herhangi bir hayvanla insanın, herhangi bir ağaçla toprak parçası, iç içe, her şey aynı. Hı hı. Ve bana bir ağaç da yol gösterebilir, bir kurt da yol gösterebilir, bir taş da yolumu buldurabilir. Evet. Ki keza da böyledir. Taşın bir tarafı yosun tutmuşsa orası, hı hı, kuzeyde kalıyordur yani. Hı hı hı. Ve bu ne demek? Taş sana yol gösteriyor demek. Bu kadar basit. Sen onu dışlarsan, üstüne dozerle ezersen olmuyor işte. Sonuç olarak doğa aldığını geri alır. Sen alamazsın doğadan.
1: Ve sizi sert bir aile hikayesiyle karşılaştırayım sevgili dinleyenler. Bu masalları Murat Nedim'in Yörük Masalları kitabını aldığınız zaman tabii daha böyle sindire sindire okumuş olacaksınız. Biz böyle biraz birkaç cümle konuşuyoruz üstüne ama asıl olay kitabın içinde tabii. Tak tak kabarcık. Hı hı. Burada kötülük doğaüstü varlıklardan değil insandan geliyor. Babasının çocuklarını terk etmesiyle başlayan masalda tak tak sesi önce güven duygusu yaratıyor. Çocuklar babalarının çalıştığını düşünüyor. Sonra aynı ses terk edilmişliğin sembolüne dönüşüyor. Ardından burada bir şey geliyor. Cazu karısı denilen bir, değil mi, biri geliyor. Evet. Bir şey geliyor diyeyim. Çocukların kurtuluşu ise onlara yardım eden başka bir kadının verdiği nesnelerle mümkün oluyor. Tırmık diken yaratıyor, oklava orman yaratıyor, su testisi pınar oluşturuyor. Evet. Hikayenin sonunda küçük kardeşin keçiye dönüşmesi bile kötülükten kurtuldum, her şey bitti dedirtmiyor. Büyük kardeş kardeşini terk etmiyor ve en sonunda fedakarlığı sayesinde onu geri kazanabiliyor. Bir aile masalı. Nasıl ya da evet, nasıl diyelim?
0: Bir aile masalı yani... Zamanında söylene söylene gelmiş ve fantastik öğelerle beslenmiş, çok ciddi ve çok yaralayıcı ve çok korkutucu bir aile masalı. Benzerlerini sabah program kuşaklarında görüyoruz günümüzde. Kimin kime güveneceğinin zamanla ortaya çıktığını anlatan bir masal.
1: Sevgili dinleyenler, Murat Nedim'in kitabını genel olarak ele aldığımızda Yörük Masalları'nın en güçlü tarafının masalları folklorik bir müze objesi haline getirmemesi. Kitapta eski masal motifleri var ama bunlar bugünün meselelerine dokunuyor. İftira, toplumsal baskı, söylenti, korku, aile, annelik, yoksulluk, sınıf farkı, fedakarlık, dayanışma, doğayla ilişki, merak, güç, adalet, hafıza, bunlardan birkaçı. Üstelik bunların çoğu ders veriyorum diye bağırmadan olayların içine yerleştirilmiş. Bir diğer önemli özellikse erkek kahramanlıklarının yanında kadınların ve hayvanların da anlatımının belirleyici aktörler olması. Sarı kız, gelinci kana, evet, turunç güzeli, kara kız, kara koyun, birçok örnek verebilirim. Buna ilişkin yine biraz önce bahsettiğimiz elik keçisi gibi.
0: Kara yılan bile kötü karakter değil.
1: Değil. Evet. Evet, ve bütün kitapta sürekli aslında aynı soru dolaşıyor. İnsan doğayla mı mücadele ediyor, yoksa doğayla birlikte mi yaşamayı öğreniyor? Bence Murat Nedim'in programdaki en güçlü aslında kitabının, Murat Nedim'in kitabının dikkat çeken özelliği de bu saydıklarımdı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Geldiğiniz için. Var mı son olarak söyleyeceğiniz şeyler?
0: Son olarak şeyi diyelim. Yani ben arkadaşlarıma da, dinleyicilerime de, okuyucularıma da bazı yerlerde söylüyorum. Ya masallarda zaman ne ilerler ne de gelir, geriler. Dönüp durur. Çünkü masallar takvime göre değil, hafızaya göre yaşıyor. Hangi yıl, hangi padişah döneminde veya hangi yüzyılda, hangi mevsimde geçtiğinin bir önemi yoktur masalın. Yani biz ne yaşıyorsak masal da onu yaşıyor. Aynı mekanı, aynı zamanı, aynı duygu durumunu. İşte masalda bir çocuğu kurt kapıyor, bir kahraman yola düşüyor, bir zalimin başı vuruluyor. Bunlar belirli bir tarihe veya belirli bir zamana göre gitmiyor. Ve masal bu yüzden eskimiyor. Yani olay eskiyor ama mesele hiçbir zaman eskimiyor. Ritme sadık kalmak çok önemli burada. Masallar da her zaman hayatın ritmine göre devam eder.
1: Peki, size Kılınç Orhan Erdemir'in Mona kitaptan çıkan Tüketici Nörobilimi adlı kitabını hediye etmek
0: çok
1: istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Gündem dışından bugün de bu kadar sevgili dinleyenler. İlk kısımda Burcu Kapı'yı konuk ettik, futbol konuştuk. İkinci kısımdaysa Murat Nedim'le yolumuzu masallara çevirdik ve Yörük masallarını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dedikodu, kim zaman boş zaman eğlencesi, kim zaman zararsız bir laf arasında dolaşır. Ama bazen biri gelir ki söyledikleri bu deyimi hak eder, tavuk ayağı yiyor sanki. Bu deyim gevezelikte dedikoduyla eşleştirilir. Tavuklar yere düşen en küçük kırıntının peşinde çılgınca gagalar ama ortada dişe dokunur bir şey yoktur. Tavuk ayağında da doğru düzgün et yoktur zaten. O kadar uğraş ama elde var sıfır. Tıpkı dedikoducular gibi. Laf üretirler, konuşurlar, ağızlarında laf tutmaz ama sonunda kimseye fayda gelmez. Yazar Memduh Şevket Esendal öyküsünde şöyle yazar. Bunlar da tavuk ayağı yemişler, ağızlarında bak da ıslanmıyor. Bugün hala sabah kahvesinde komşusunu çekiştiren biri için şöyle denir. Bırak şu tavuk ayağını, işine bak. Deyimler davranışların aynısıdır. Bugün tavuk ayağı yemek deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Moda yıllarca bu iki sezon arasında düzenli işleyen bir takvim kurdu. Ancak önce mevsimler, ardından moda değişmeye başladı. Sonbaharda koleksiyonlarda yazlık elbiseler, yaz döneminde ise daha kalın kumaşlar görmek artık şaşırtıcı değil. Çünkü değişen yalnızca podyumlar değil, gardıroplar da mevsimlerin dönüşümüne ayak uyduruyor. İklim krizinden sosyal medyanın hızına, alışveriş alışkanlıklarından lüks modanın değişen kurallarına kadar pek çok dinamik, sektör en köklü sistemlerinden biri olan moda takvimini yeniden şekillendiriyor. Peki moda takviminin sonuna mı gelindi, yoksa moda yalnızca zamanı farklı okumayı mı öğreniyor? Moda dünyasının uzun yıllar boyunca oldukça düzenli işleyen bir ritmi vardı. İlkbahar-yaz koleksiyonları kış aylarında tanıtılıyor, sonbahar-kış koleksiyonları ise daha yaz bitmeden mağazalara ulaşıyordu. Tasarımcıdan satın almacıya, moda editöründen vitrin hazırlayan ekiplere kadar sektörün tamamı aynı takvim üzerinden ilerliyordu. Ancak zamanla iki ana sezonun arasına yeni koleksiyon dönemleri, özel seriler ve işbirlikleri eklendi. Yılda iki koleksiyon yeterli olmamaya başladı. Daha bir koleksiyon vitrindeyken diğeri podyuma çıkıyor, tasarımcılar bir koleksiyon mağazaya inmeden yenisini hazırlıyordu. İndirimler sezon başlamadan yapılırken, kışlık parçalar henüz yaz sıcakları devam ederken satışa çıkabiliyordu. Başlangıçta daha fazla yenilik, daha fazla alışveriş ve daha fazla heyecan anlamına gelen bu tempo, zamanla yetişilmesi zor bir döngüye dönüştü. Moda, zamanı yönetmeye çalışıp gerçek hayatın ritminden uzaklaşmaya başladı. 2020 yılına kadar sektörde yavaşlamak başarısızlıkla eş anlamlı görülüyordu. Daha fazla koleksiyon, daha fazla yenilik ve daha fazla satış hedefleniyordu. Pandemiyle birlikte ise üretim yavaşladı, defileler iptal edildi ve moda uzun yılların ardından ilk kez kendi temposuna dışarıdan bakma fırsatı buldu. Sektörde sezon odaklı sistem sorgulanmaya başladı. Bazı moda evleri geleneksel takvimden uzaklaşırken, tasarımcılar da daha az koleksiyon ve daha doğru zamanda üretim fikrini tartışmaya açtı. Değişen yalnızca sektörün kendi kuralları değildi. Sosyal medya sayesinde koleksiyonlar aylar öncesinden telefon ekranlarına ulaşırken, hava koşulları da geleneksel mevsim takvimine her zaman uymuyor. Eylül aylarında yaz sıcakları devam edebiliyor. Nisan ayında ise yeniden soğuk havalar görülebiliyor. Gardıroplar da buna göre şekilleniyor. Bu nedenle sezonsuz moda olarak tanımlanan yaklaşım, yalnızca yeni bir moda akımı değil, günlük hayatın değişen koşullarının podyuma yansıması olarak görülüyor. Son dönem podyumları da bu dönüşümün izlerini taşıyor. Koleksiyonlar artık yalnızca tek bir mevsime ait görünmek için hazırlanmıyor. Kalın ve hafif kumaşlar, farklı dokular ve katmanlar aynı koleksiyonlarda bir araya gelebiliyor. Eskiden sonbahar kış koleksiyonlarında daha koyu renkler, daha kalın kumaşlar ve belirgin bir kış geliyor hissi öne çıkarken, bugün bu sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Parçalar yalnızca tek bir sezon için değil, gardıropta daha uzun süre kullanılabilecek şekilde düşünülüyor. Böylece yeni bir renk ya da silüetten çok, bir kıyafet gerçekten tek bir mevsime mi ait olmalı sorusu öne çıkıyor. Türkiye'de de sezonsuzluk aslında günlük hayatın içinde uzun süredir hissediliyor. Özellikle İstanbul'da aynı gün içerisinde farklı hava koşulları yaşanabiliyor. Sabah ceketle dışarı çıkılırken öğlen daha ince kıyafetlere geçilebiliyor. Akşamsa yeniden hırkaya ihtiyaç duyulabiliyor. Bu değişim tasarımlara da yansıyor. Son yıllarda keskin sezon tanımları yerine farklı dönemlerde giyilebilecek parçalar, katmanlı silüetler, zamansız renkler ve daha küçük koleksiyonlar öne çıkıyor. Çünkü artık mesele her sezon yeni bir gardırop kurmak değil, mevcut gardırobun ömrünü uzatmak. Türkiye açısından bir diğer önemli başlıksa üretim. Avrupa daha az ancak daha doğru üretmenin yollarını ararken, güçlü üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de bu dönüşümün içinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de üretim etiketinin hızlı üretimin yanında uzun ömürlü tasarımla da anılması ihtimali öne çıkıyor. sunuyor. Moda takvimi ise tamamen ortadan kalkmış değil. Moda haftaları yapılmaya, ilkbahar, yaz ve sonbahar, kış koleksiyonları tanıtılmaya devam ediyor. Ancak bu başlıklar eskisi kadar belirleyici görünmüyor. Kışlık montlar yalnızca takvim kışı gösterdiği için alınmıyor. Keten gömlekler de sadece yaz aylarına ait görülmüyor. Bu nedenle asıl soru, moda takviminin ortadan kalkıp kalkmadığından çok, modanın gerçek hayatın değişen ritmine yetişip yetişmediği. Çünkü stil giderek hangi mevsimde olduğumuzdan çok, o gün ne giymek istediğimizle şekilleniyor. Takvim hala duvarda asılı. Ancak modanın gözü artık eskisi kadar orada değil. İklim krizi, sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim alışkanlıkları ve değişen hava koşulları modanın yıllardır ilkbahar, yaz ve sonbahar, kış üzerinden işleyen düzeyine dönüştürüyor. Sezonlar tamamen ortadan kalkmasa da farklı mevsimlerde kullanılabilen daha uzun ömürlü parçalar giderek öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Trabzon'da Verda ve Peyami N çifti karşılıklı boşanma davası açtı. Gümüşhane'nin Kelket ilçesi aile mahkemesinde görülen davada tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulunduğu değerlendirildi. Mahkeme, erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığını, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığını ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi. Kadınınsa erkeği ortak konuta almadığına dikkat çekildi. Mahkeme erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu bularak boşanmaya karar verdi. Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesinin ardından dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların söz konusu olayların ardından birlikte yaşamaya devam etmesini dikkate alarak bu durumun affetme anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme ayrıca evlilik birliği içinde erkeği eve almaması nedeniyle kadını tam kusurlu buldu. Böylece boşanma kararı bu kez erkeğin lehine sonuçlandı. Kadın eş, Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz ederek Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kusur değerlendirmesini yerinde bulmadı. Daire, erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan Yargıtay, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının açtığı davanınsa kabul edilmesine hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeği tam kusurlu bulurken, erkeğin nafaka yönünden yaptığı temyiz başvurusunu da kabul etmedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatan, eşinin dedikodusunu yapan ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamayan erkeği tam kusurlu buldu. Daire, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının davasınınsa kabul edilmesine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en büyük seyahat rehberi olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa'nın en iyi kış rotası seçildi. Lonely Planet'in 20 Ağustos 2026'da hazırladığı Avrupa'da kışın ziyaret edebilecek 13 en iyi yer başlıklı seçkide Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek 13 önemli destinasyonu sıralandı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı. Seçkide Kapadokya, İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Baviera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi destinasyonları geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'yı kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon olarak tanımladı. Yayında bölgenin karla kaplanan peri bacalarından yeraltı şehirlerine, kaya kiliselerinden mağara otellerine kadar uzanan kış deneyimine dikkat çekildi. Kapadokya'nın karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, kar örtüsünün bölgedeki doğal oluşumlara, kayalara, oyulmuş tarihi evlere ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Kış aylarının Kapadokya'da aynı zamanda düşük sezon olduğu belirtilen yayında bu dönemin ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği aktarıldı. Bölgedeki çok sayıdaki yeraltı yapısı ve kayaları mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya'yı keşfetmeye imkan verdiği belirtilirken açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı. Kapadokya'daki butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı. Lonely Planet'in Avrupa'da kış rotalarını sıraladığı listede Türkiye'den Kapadokya ilk sırada yer aldı. Kapadokya, Kanarya Adaları, Baviera Alpleri, Santorini ve Fransız Rivierası gibi önemli destinasyonları geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında en çok izlenen film Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında 243'ü yeni olmak üzere toplam 372 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonlarındaki toplam izleyici sayısı 21 milyon 54 bini aştı. Listenin ilk sırasında 31 Temmuz'a vizyona giren Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün yer aldı. Destin Daniel Cretton'un yönettiği yapım 2 milyon 459.888 kişi tarafından izlendi. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, Mark Ruffalo ve Florence Pugh'un rol aldığı film 690 milyon liraya aşkın gişe geliri elde etti. Yılın en çok izlenen ikinci filmi ise Christopher Nolan imzalı Odyssey oldu. Homeros'a atfedilen Odyssey destanını beyaz perdeye taşıyan yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu anlatıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron'un rol aldığı filmi 1 milyon 686 binden fazla kişi izledi. Filmin gişe geliri ise 583 milyon lirayı geçti. Listenin 3. sırasında yerli yapım Disco bulunuyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği komedi ve aksiyon filmi 1 milyon 70 bin aşkın izleyiciye ulaştı. Animasyon filmi Oyuncak Hikayesi 5, 928.507 seyirciyle 4. olurken, Berran Güzel'in yönettiği Kardeş Takımı 3 ise 716.336 izleyiciyle 5. sırada yer aldı. James Cameron'ın yönettiği Avatar Ateş ve Kül de yılın ilk 8 ayında 662.153 kişi tarafından izlendi ve listenin 6. sırasına yerleşti. Aralık 2025'te vizyona giren filmi toplamda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi izledi. Gökhan Tiryaki'nin yönettiği tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan Efes'in Sırrı 640.742 izleyiciyle 7. oldu. Sünger Bob Korsan Macerası ise 628.565 seyirciyle 8. sırada yer aldı. William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini konu alan Chloe Zhao imzalı Hamlet 616.746 izleyiciyle 9. sıraya yerleşti. Listenin 10. sırasında ise Curry Barker'ın yönettiği Saplantı bulunuyor. Yapım ilk 8 ayında 581.791 kişi tarafından izlendi. Böylece yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmin 7'sini yabancı, 3'ünü ise yerli yapımlar oluşturdu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında 21 milyondan fazla izleyici ağırlandı. Dönemin en çok izlenen filmi 2 milyon 459.888 seyirciyle Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde pestisit kullanımının çiftçiler ve tarım işçileri üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir araştırma, her yıl yüz milyonlarca kişinin bu kimyasallara maruz kaldığını ortaya koydu. 139 ülkeden verilerin değerlendirildiği araştırmaya göre dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Pestisit zehirlenmelerinin özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'da yoğunlaştığı belirlenirken, araştırmacılar sağlık kuruluşlarına bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek sayının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekti. Ölümle sonuçlanmayan pestisit zehirlenmelerinin en fazla Güney Asya'da görüldüğü, bu bölgeyi Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'nın takip ettiği belirlendi. Ülkeler arasında en yüksek oran Burkina Faso'da kaydedildi. Araştırmaya göre ülkedeki çiftçi ve tarım işçilerinin yaklaşık %84'ü her yıl istemeden akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Dünya genelinde kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu ölümlerin yaklaşık %60'ının da Hindistan'da gerçekleştiği belirtildi. 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan tahmine dünya genelinde tarım sektöründe çalışan 84 milyon çocuk dahil edilmedi. Pestisitlerin çevreye yayılması nedeniyle kimyasallara maruz kalan kırsal kesimdeki ailelerde bu sayının dışında bırakıldı. Çiftçilerin pestisitlere en fazla kimyasalları hazırlarken ve tarlalara uygularken maruz kaldığı belirtildi. İlaçlanmış ürünlere, kirlenmiş ekipmanlara veya kıyafetlere temas edilmesinin de zehirlenmeye yol açabildiği ifade edildi. Pestisit maruziyetinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut zehirlenmelerde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmacılar uzun süre tekrarlanan pestisit maruziyetinin ise hemen belirti göstermese bile daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Penn United Kingdom Uluslararası Programlar Başkanı Dr. Sheila Wills, araştırmanın pestisit zehirlenmelerinin gerçek boyutunun uzun süredir yeterince görünür olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Willis, yeni araştırma dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse %50'sinin her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşadığını ortaya koydu dedi. Willis, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve sağlık sistemlerinin pestisit zehirlenmelerini tanıma ve kaydetmedeki yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda vakanın da resmi verilere yansımadığını belirtti. Araştırmacılar yalnızca pestisit kaynaklı ölümlere odaklanılmasının sorusunun gerçek boyutunu ortaya koymadığını vurguladı. Penn Germany Pestisitler ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Danışmanı Susan Hoffman, ölümle sonuçlanmayan vakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Penn United Kingdom, yüksek derecede tehlikeli pestisitlerin tarımdan aşamalı olarak kaldırılması ve çiftçilerin daha güvenli üretim yöntemlerine geçişinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Araştırmacılar ayrıca çiftçilerin pestisitlere maruz kalmasının yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirtti. Bazı üreticilerin belirli kimyasalları kullanmak zorunda kaldığı, koruyucu ekipmanların ise özellikle sıcak bölgelerde pahalı ve kullanışsız olabildiği ifade edildi. Dünya genelinde 139 ülkeden verilerin incelendiği araştırmaya göre çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi geçiriyor. Kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle yılda yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. A Milli Kadın Voleybol takımımız ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Okula uyum haftası bugün başlıyor. Gülistan doku soruşturmasında çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Ayrıntılar haberimizde olacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Ay Yıldızlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan finalde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalya ile yetindi. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Gülistan doku soruşturmasında yıllar sonra dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den Türkiye'ye iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandı ve verdiği 34 sayfalık ifadenin Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Firari sanık Altaş, Doku'nun dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araçta vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ve cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini söyledi. Altaş ayrıca Sonel'ini tehdit ettiğini ve "biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar" dediğini ileri sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi. DEM Parti'nin Ankara'da düzenlenen 5. olağan büyük kongresinde Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkan seçildi. Kongrede 80 kişiden oluşan parti meclisine 33 yeni üye seçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Soruşturma Davutoğlu'nun yaklaşık 6 yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesi üzerine başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan gemiden 6. naaş çıkarıldı. TCG Işın ve TCG Alemdar arama kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaş da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi. Yaz boyunca meydana gelen orman yangınlarında 16 şüpheli tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Buna göre 1 Haziran'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
2: Hava durumu.
1: Thank you. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 27, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır 35, Antalya 40 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 28. Trabzon çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Van parçalı bulutlu 25 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk gününde İstanbul'a bu dakikalarda %36'lık bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere baktığımızda her iki köprüde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda sahil yolu Balat-Ayvansaray yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğunluk başlamış durumda. TEM'de ise Elmalı-Kavacık yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bu bölgede de gün içerisinde yoğunluk oluşuyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Eylül 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özkan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın elbette. Ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız örneğin x@radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Bir konudaki fikrinizi, düşüncenizi merak ediyorum. Nedir, ne değildir diye. Bu son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede geçen hafta sonu itibariyle yayınlandı. Takip ediyorsunuz elbette. Köprülerin, İstanbul'daki köprülerin ve otoyolların, ki Türkiye genelindeki pek çok otoyol içinde bir özelleştirme kararı, 30 yıllık bir özelleştirme kararı aldı hükümet. Bu konudaki düşüncenizi, doğrusunu söylemek gerekirse, merak ediyorum. Yani bu kararı almasına neden olan mesela motivasyon ne olabilir? Hayırlı mıdır size göre, yoksa yine bir bedel mi ödeyeceğiz örneğin gibi sorular benim aklımda. Sadece kendi kendimize sormayacağız elbette bunu. Biraz sonra eğer bir sorun olmazsa, çünkü şu an bir havaalanına uçağa yetişme meselesi var. Deniz Yavuz Yılmaz, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz yaklaşık bir 15 dakika sonra 7.30 gibi konuğum olacak. Kendisine de aslına bakılırsa tüm bu soruları yönelteceğim. Muhtemelen daha fazla detayda kendisinde olacaktır diyelim ve başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Güzel haber vermeyi çok seviyorum. Dahası güzel haber vermeyi çok özlüyorum. Neden bahsediyorum? Filenin Sultanları kadın voleybol milli takımımız dün Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yendiler 3-2 ve gerçekten bir inanılmaz keyifli bir maçtı. 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Konuşuruz maçla ilgili, maçın en değerli oyuncusu Santarelli'nin büyük başarısı son dönem itibariyle, elbette bunları konuşacağız tabii ki. Ama benim görebildiğim kadarıyla, bilmiyorum katılıyor musunuz, ama güzel bir voleybol izliyoruz. Çok keyifli kadın voleybol milli takımımız. Biliyorsunuz programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz, biz maçlarını ilk günden beri takip ediyoruz. Detayları hep sizlere aktardık ve ilk günden beri dedim ki ben hiçbir şüphem yok. Çünkü bu sadece hani böyle bir inanç, milli takıma olan inançtan kaynaklanmıyor. Bir de hani görünen köy durumu var. Gerçekten çok kaliteli bir basket voleybol oynuyor. Voleybolcularımız çok başarılı bir oyun sergilediler tüm turnuva boyunca. Bence hiç sürpriz değil ama büyük keyif. Sadece güzel voleybol izlemiyoruz. Aynı zamanda benim daha çok mutlu olduğum güzel, iyi, keyifli, oyundan keyif alan, neden orada olduğunu çok iyi bilen bir voleybol izleyici kitlesiyle de, sadece saha açısından söylemiyorum, Sinan Erdem'deki manzara açısından söylemiyorum, ekranları karşısında da artık daha bilinçli ne olduğunu ne bittiğini bilen, nasıl oyunun ilerlediğini gittiğini gören bir voleybol izleyicisi görüyorum. Bu da aslında bakılırsa oldukça sevindirici bir durum. Gelelim düne, şöyle neler oldu. Melisa Vargas efsanesi hem maçın en değerli oyuncusu seçildi, hem de turnuva açısından bakılırsa yine aynı şekilde, ki Rüya Takım 2026 Avrupa Şampiyonası Rüya Takımında 4 oyuncumuzun olması, Melisa Vargas, Gizem Örge, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu gibi isimlerin de Rüya Takıma seçilmiş olmaları, bu başarının aslına bakılırsa hiç de bize tesadüf olmadığını gösteriyor ki istikrar diyoruz değil mi? Santarelli yönetimindeki A milli kadın voleybol milli takımımız 2023'ün ardından 2026'yı da kazandılar. Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenmişlerdi, hatırlayınız. Orada ilk madalyasını da kazanmıştı Santarelli. Dediğim gibi yani bu büyük bir başarı, daha da önemlisi bu başarıda bir istikrar görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor. Hani hep söylerim, futbol konuşurken burada diyeceksiniz ki voleybol konuşurken şimdi futbol nereden çıktı? Hep derim hani voleybol taraftarın futbolu sevdiği kadar futbol taraftarı ülkede maalesef sevmiyor demiştim, diyorum bunu her fırsatta. Futbolcusundan yöneticisine kadar taraftarın duyduğu bağlılığı futbol dünyası bunun karşılığını veremiyor, ama voleybola bakıyorum tam tersi bir tablo var. O yüzden helal olsun diyorum. Tebriklerimizi de buradan ve alkışlarımızı da elbette kadın voleybol milli takımımıza gönderiyoruz. Bir diğer konu geçeceğim tabii ki o ağır konulara. Siyasette neler var, soruşturmalarda neler oluyor bitiyor, bunlara, ekonomide tabii ki neler oluyor bitiyor, bunlara bakacağız tabii ki. Ama oradan önce okul zili onlar için erken çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası da bu sabah itibariyle, bugün itibariyle başladı. 11 Eylül'e kadar devam edecek. 14 Eylül'de de zaten normal eğitim öğretim dönemi de başlayacak. Şimdiden önce öğrencilere, sonra öğretmenlere, ondan sonra da velilere, hani burada bir astlık üstlük sıralaması yok, içimden bu sıralamayı yapmak geldi, herkese başarılar, keyifli başarılı bir eğitim öğretim dönemi olsun diyorum. Benim demem çok önemli değil. Profesör Doktor Selçuk Şirin'in böyle küçük birkaç önerisi var. Hani bu haftaya başlarken bu o birkaç öneriyi sizlerle de paylaşmak istedim. Diyor ki Amerika Pediatri Akademisi'nin 6-12 yaş için ya da işte farklı yaş grupları için uyku düzenleri konusunda bazı önerileri var. Mesela bunları anlatıyor. Bu konularda uyarıyor Selçuk Hoca. 8-10 saat arası uyku çocuklarımız için, çocuklar için oldukça doğru bir karar olur. Bir başka konuda yine şunu hatırlatıyor hoca, cep telefonu sahipliği Türkiye'de TÜİ'ye göre 6-10 yaşta %66, 11-15 yaş arasında %86'ya kadar çıkmış durumda. Evet, sosyal medyayı yasaklamak tek çare değil diyor ve hatırlatıyor Selçuk, Profesör Doktor Selçuk Şirin, hani günde en az 1 saat fiziksel aktivite, o ekranlardan çocukları uzak tutmak bir şekilde, ya da ekransız bir akşam yemeği örneğin, değil mi? Böyle önerileri var. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir diğer konu da akşam yemeği dedim ya size, ilginç bir hatırlatma yapıyor o pizza, bari değerlendirme testleri vesaire, bunları da bizlerle paylaşıyor. Ne akşam yemeklerinde ne yediğinizin önemi çok yok, ama diyor, ama diyor, ya da o sizin tercihinizdir elbette, ama çocuklarla akşam yemeği mutlaka ve mutlaka akşam yemeğini çocuklarla birlikte yiyiniz, sohbet ediniz. Bugün en çok neye güldünüz, ne yaptınız, ne ettiniz, o sohbetleri de çocuklarla mutlaka ve mutlaka akşam yemeğinde yapabilirseniz tabii ki, hayat şartları bir yandan da tabii, herkes işinde gücünde, ona da bir şey diyemiyoruz tabii, ama hani ben bir profesyonelin, Profesör Doktor Selçuk Şirin'in hatırlatmalarını, bizlere hatırlatmalarını gördüm, onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve geçelim şöyle diğer başlıklara, günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Girne açıklarında alabora olan o gemiyle ilgili, gemide kayıplar var biliyorsunuz, hala cenazelerine ulaşılamamış yurttaşlar var. Yapılan açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Başbakan Ünal Üstel'den geldi. Son resmi açıklama, hayatını kaybeden yurttaş sayısının 14'e yükseldiği yine maalesef hala ulaşılamayan ve biliyorsunuz şu an itibariyle o arama çalışmaları da devam ediyor. Hala kayıp olan da ulaşılamayan da 14 yurttaş sayısının 14 olduğu bilgisini de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı verdi. Bu arada mesela Kuzey Kıbrıs'ta yine biliyorsunuz Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı. Hani biz de dedik ki çok da alışkın olmadığımız, aslında talep ettiğimiz ama alışkın olmadığımız bir uygulama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bir de siyasi krize neden oldu, o boyutuna girmeyeceğim ama şimdi öğreniyoruz ki yine müsteşarlar, bakanlık müdürleri, limanlar dairesi müdürü örneğin toplamda 3 üst düzey yönetici de bu soruşturma kapsamında görevden alınmış. Hani biz ülkemizdeki diğer davaları takip ediyoruz. İşte program içerisinde de konuşacağız bütün bunları. O davalarda hiçbir yetkilinin yani elini kaldırıp evet bunda ben sorumluyum ya da soruşturmanın doğru düzgün ilerleyebilmesi için ben görevimden ayrılıyorum dediğini görmedik. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki uygulamalara bakılınca da hani bize nasıl tanımlayalım, örnek olduğunu da söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililere de buradan yetkilileri de alkışlıyorum. Doğru hareket, doğru hamle yapıyorlar. En azından dediğim gibi soruşturmanın doğru düzgün ilerleyebilmesi için bu kişilerin görev bir süre bile olsa görevde olmamaları doğruysa bu doğru harekettir diye düşünüyorum. Bu arada kazayla ilgili bir not daha, hani gemi kaptanı tutuklanmıştı, hatırlayınız. Onları zaten aktarmıştım size. Gemi kaptanıyla ilgili bir yeterlilik belgesi, biliyorsunuz işte kaptanlık belgesinden bahsediliyordu ya, Honduras'tan aldığı yönünde bir bilgi vardı. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu mesele medyada çokça tartışılıyor. Kaptan Mustafa Öz'ün yeterlilik belgesi 2029'a kadar geçerliymiş efendim, ama ilginç bir röportaj okudum. Orada ayrıntıyı sizle paylaşayım. Uzak Yol Gemi Kaptanlar Derneği Başkanı Zafer Akbulut diyor ki ciddi bir tehlikeye dikkat çekiyor aslında. İşte bu denetimlerin tamamının yapılması gerekiyor. İfade çok dikkat çekici, bir profesyonelden geliyor çünkü. Honduras bir yapı var diyor. Yetkili bir kurumdan ziyade bir ticarethane gibi çalışıyor. 3-5 bin dolar arasında bir ödeme yaparsanız eğer gemi ehliyeti alabiliyorsunuz diyor. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan o katamaranla, o yolcu gemisiyle ilgili de bu iddiaları tartışırken, konuşurken bir de buradan bakmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Peki biz devam edelim diğer başlıklarımızla. Nedir mesela çözüm süreci? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o tartışmalar, ki onun da hala siyaset içerisindeki artçı sarsıntıları o tartışmanın devam ediyor. Ama şunu söyleyelim, birkaç detay, birkaç ayrıntı, hani ne oluyor, nasıl ilerliyor diye merak ediyorsanız Emeğe Saygı Nefes Gazetesi'nden bu haberi aktarıyorum size. Bu çözüm süreci kapsamında biliyorsunuz 467 milletvekili meclisten geçmesini sağladı. Evet oyu vererek. Şimdi tabii terör örgütünün silah bırakması, kampların ya da mağaraların boşaltılması gibi bir süreç ilerliyor. O süreç içerisinde Ankara, Bağdat ve Erbil arasında oluşturulan üçlü güvenlik mekanizmasıyla terör örgütünün Türkiye-Irak sınırındaki 72 noktadan çekilip çekilmediği, ağır silah ve mühimmatların toplu olarak gizlendiği o yeraltı depolarının yine bölgesel Kürt yönetimine bildirilip bildirilmediği meselesi ne zamana kadar takip edilecek? 1 Ekim tarihine kadar yakından takip edilecek. İşte bu plan doğrultusunda elbette Milli İstihbarat Teşkilatı da yine teyit ve tespit çalışmalarına devam ediyor şu an itibariyle. Ki bu plan doğrultusunda, bunlar yeni netleşen ayrıntılar, Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Haftanin de bunların da aralarında bulunduğu tabii Kandil'e uzanan bu bölgede kamp ve mağaralarında 1 Ekim'e kadar boşaltılması, 18 kamptaki 3800 terör örgütü üyesinin de silahlarını teslim etmesi, yine 1 Ekim tarihine kadar bekleniyor. Göreceğiz, hepsini takip edeceğiz. Bütün bu tartışmalar yaşanırken bir de bu sürecin içerideki boyutu var. İçeride neler olup bitiyor? Şimdi DEM Parti'de bir parti meclisi değişikliği yaşandı. Bir bunu hatırlatmış olalım. Bir kongre gerçekleşti hafta sonu itibariyle. Parti meclisinin parti meclisine 33 yeni isim geldi. Tuncer Bakırhan'la Tülay Atimoğulları da yeniden eş genel başkan seçildiler. Burada benim dikkatimi çeken konu Pervin Buldan'dan bir açıklama geldi. Ne olacak bundan sonra diye. Çünkü yeni bir parti tartışmaları var. Yani işte DEM Parti'den sonra yeni bir siyaset, yeni bir söylem gündeme getirecek bir partiden bahsediliyor. Aslına bakılırsa Pervin Buldan, ki DEM Parti'den biliyorsunuz İmralı heyeti üyelerinden bir tanesi Pervin Buldan, bu konuyla ilgili de bir açıklama yaptı. Dedi ki yani yeni aşamalar var önümüzde, bu aşamaları Türkiye'nin barışa ihtiyacı var ve bunun için de yeni adımlar, yeni söylemler gerekiyor. Peki bu yeni söylemleri gündeme getirecek olan, nasıl tanımlayalım, oluşumun adı ne? Bu konuda da bir bilgi verdi. Dedi ki muhtemelen işte DEM Parti'nin feshi mi gündeme gelir, yoksa yani bir ekstra bir yeni bir parti mi kurulur, onu bilemeyiz. Göreceğiz elbette, ama dedi ki Pervin Buldan, muhtemelen birkaç ay sonra yeniden bir kongre olacak. Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir siyasi süreç başlatacağız dedi. Hatta işte dün hafta sonu gerçekleşen DEM Kongresi'nde o yönetiminde gördüğümüz 33 yeni isimden bahsettim ya. Tam olarak da bu. İşte bu değişimin nedenlerini de tam olarak bu şekilde anlattı. Neymiş? Demokratik Cumhuriyet Hareketi. Önümüzdeki günlerde, biliyorsunuz işte günlerde, biz bu ismi, muhtemelen bu tanımlamayı da sıkça duyacağız. Programda sadece gündemi anlatmıyoruz. Bugün ne oldu, ne bitti, dünden neler kaldı demiyoruz. Aynı zamanda gelecek gündemlere de, olası gündemlere de hep beraber hazırlanmaya çaba gösteriyoruz, değil mi? Demişken mesela MHP liderinin açıklamaları var. Nasuhi Güngör'e, gazeteci Nasuhi Güngör'e konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli, ilginç bir açık ifade orada benim dikkatimi çekti. Doğrusu dedi, 467 oyla. O yasadan bahsediyor, meclisteki yasadan bahsediyor MHP Genel Başkanı. 467 oyla kabul edilmesini ben de beklemiyordum. Benim için de büyük sürpriz oldu. Açıklaması önemli. Bu bir. İki, bir diğer konu yine Devlet Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'nın gündeminden düşürmediği bir konu. Anayasa değişikliği, her ne olursa olsun dedi, her koşulda Türkiye'nin, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için bir anayasaya, yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Açıklaması da yine benim dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Şunu da söyleyeyim, hazır açılım süreci ya da işte nasıl tanımlanıyor, terörsüz bir Türkiye süreci olarak tanımlanıyor ya, Müsavat Dervişoğlu'nun da, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da Özgür Özel'e bir tepkisi var. Hani partinin, İyi Parti'nin biliyorsunuz bir kısmı evet oyu verdi, bir kısmı hayır oyu verdi. Bu tavrı eleştirdi. Hem verdiğin hayır oyuyla övünüyorsun, hem de evet oyu veriyorsun şeklinde bir eleştirisi vardı İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun. Şöyle devam ediyorum diğer başlıklar, diğer detaylar üzerinden. Şu var, tabii bugün Ahmet Davutoğlu eski başbakanlardan, eski dışişleri bakanlarından son olarak görevi neydi? Gerçi partiyi kapattı, kilit vurdu kapısına, ama Gelecek Partisi'nin de genel başkanıydı. Ahmet Davutoğlu da bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması, kendisine başsavcılık tarafından re'sen bir soruşturma başlatılmıştı. 2021 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle, hatırlayınız değil mi? Tam olarak da o konuşma sonrasında işte bir şekilde ortaya çıktı o konuşma. Aradan 5 sene geçtikten sonra ve Ahmet Davutoğlu da bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gidecek ve bir ifade verecek. Biz de elbette detayları sizlerle paylaşacağız. Az önce programa girerken söyledim, günün gündemi ne? Aslına bakılırsa Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla gündeme gelen köprülerin ve otoyolların özelleştirilmesi. Bu konuyla ilgili çok soru var aklımızda. Kiminle konuşacağız? Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la. Sayın Yavuz Yılmaz, günaydınlar ve hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydın.
2: Şimdi bu kararı konuşacağız. Elbette ekonomik boyutu konuşulacak ama önce siyasi boyutunu bir konuşmak istiyorum. Böyle bir karar almaya neden karar verildi size göre? Siyasi açıdan bir yorum, siyasi açıdan bir değerlendirme yaparsanız, sonrası bizim cebimizi tabii nasıl etkileyecek bunun bütçesini nasıl etkileyecek onları da sorarız. Ama önce bir siyasi yorum rica ediyorum sizden.
3: Evet, özelleştirmeler konusunda sıranın köprü ve otoyollara gelmesi tabii iktidarın mali açıdan ne kadar sıkıştığını gösteren bir gerçek. 30 yıllık köprü ve otoyol gelirlerini seçime kadar olan süreçte özelleştirme ihaleleriyle bir peşinat almak suretiyle siyasetin finansmanında AKP kullanmak istiyor. Açıkça görülen bu. Yani 30 yıla yayılan ve gelecek nesillere ait olan bu gelirler üzerinden iktidarda kalmanın yoluna bakacak AKP. Eğer iktidarda kalmayı becerebilirse özelleştirdiği bu otoyollarda yandaş şirketler zam üstüne zam yaparak vatandaşın canına okuyacak tabiri caizse. Eğer seçimi kazanamazlarsa bu kez de bu özelleştirme köprü ve otoyolların özelleştirme ihalelerini alan yandaş şirketler büyük ihtimalle bunu yabancı ortaklarıyla birlikte yapacakları için iktidara yeni gelen parti otomatikman tahkim sürecine yurt dışında Londra tahkimi, Paris tahkimi o süreçlere girecek ve dolayısıyla da ülkemizin başına büyük bir belayı sarmış olacaklar. Böyle bir süreç.
2: Sizin paylaşımlarınızı da görüyorum. Yani bu konuda bazı bilgilendirme konusunda, kamuoyunun bilgilendirmesi konusunda köprülerin gelirleri ve bu köprülerle ilgili ya da otoyolların giderleriyle ilgili bilgilendirme konusunda bazı sorunlar olduğunu, yanlış ifadeler, yanlış rakamlar kullanıldığını söylüyorsunuz. Onu biraz daha açabilir misiniz bize?
3: Evet, özellikle bu Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve vatandaşımızın köprü ve otoyollardan geçerken ödedikleri araç geçiş ücretlerinin kavramları ve terminolojileri AKP tarafından kurnazca manipüle ediliyor ve bu nedenle de buna dayanarak da yapılan açıklamalarda halkı yanıltıcı oluyor. Üstelik de bunu bakanlıklar yapıyor bu açıklamaları. Buradan baktığımız zaman aslında bu köprü ve söz konusu iki Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllık özelleştirme sürecini incelediğimizde yıllık olarak bu söz konusu köprü ve otoyolların 600 milyon dolarlık bir kar getirdiğini görüyoruz devlete. Devlet 2 Boğaz Köprüsü ve 8 otoyolu ücretli işletiyor. Özelleştirme kapsamına alınan 2 çevre otoyolu ücretsiz olarak işletiliyor. Burada yıllık 600 milyon dolarlık bir kar var. Şimdi bu 30 yılda 18 milyar dolar gibi bir rakam yapıyor. Buradan hareketle yapılan açıklamalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yanıt yayınladı ve yanıtta dedi ki efendim dedi bu 600 milyon dolar diye bahsedilen rakam bu söz konusu köprü ve otoyolların yıllık net karı değildir. Bu geliridir dedi. Ayrıca dedi bu köprü ve otoyolların dedi bir de dedi bakım ve onarım masrafları var. Onlar da 300 milyon dolardır dedi. Yani çıkarıyorsunuz gelir gider. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre geriye cepte elde 300 milyon dolar kalıyor bu açıklamaya göre. Oysa biz belgeleriyle birlikte hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın raporlarına dayanarak hem Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporlarına dayanarak ortaya koyduğumuz gerçeğe göre bu söz konusu köprü ve otoyolların 2025 yılı geliri 806 milyon dolar. Yani 600 milyon dolar değil 806 milyon dolar. Bakım ve onarım masrafları ise yine aynı raporların belgelerine göre 126 milyon dolar. Yani 300 milyon değil 126 milyon dolar. Dolayısıyla burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verileri çarpıttığını, kavramlarla oynayarak kamuoyunu yanılttığını ve şu anda bu açıklamaları yaptığı andan itibaren de özelleştirme sürecine şaibe karıştırdığına şahitlik ediyoruz. Yani bu köprü ve otoyolların gelirlerini daha düşük, giderlerini daha yüksek gösteren, verimliliğini düşük gösteren bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yani ülkemizin çıkarlarına da aykırı. Yani 18 milyar dolarlık 30 yılda kar getirebilecek, devlet işlettiğinde kar getiren bu köprü ve otoyolları sanki 9 milyar dolar kar getiriyormuş gibi lanse eden bir hükümetin bu özelleştirme sürecinden ne elde etmeye çalıştığını da buradan aslında görmüş oluyoruz. Bir diğer konu da konuşuluyor. Bu bir satış mı? Bu nedir? Bir işletme hakkı devrimi, işletme hakkı devrimi nedir diye. Ona da açıklık getirelim. Bu 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkındaki kanuna göre işletme hakkı devri bir özelleştirme yöntemi. Yani bizim üzerinde konuştuğumuz, iki gün önce gece Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlanan bu konu bir özelleştirmedir. Ve iki Boğaz Köprüsü, 8 otoyol, 2 de çevre otoyolu işletme hakkı devriyle özelleştirilmek isteniyor. Yani 30 yıl boyunca köprü ve otoyolları işletilmesi karşılığında tüm gelirleri AKP'ye yakın şirketlere pazarlanmak isteniyor. Yani bu gelirler satılıyor aslında. Öyle diyebiliriz. İşletilmesi karşılığında. Yoksa köprü ve otoyolları, yani ihale yapıp da bir şirket alıp da dur efendim ben bunları yerinden sökeceğim, getireceğim Boğaz Köprülerini, işte oradan sökeceğim, İskenderun'a getireceğim, Adana'ya götüreceğim diyecek hali yok. Yani dolayısıyla zaten bu satılabilecek bir mal değil. Yani ama siz bunun gelirlerini işletmesi yöntemiyle sattığınız anda, özelleştirme ihalesiyle dolayısıyla aslında kullanım haklarını da özel şirketlere devretmiş oluyorsunuz ve neye dönüşüyor? Örnek olarak

0: dönüşmüş olacak. Zira vatandaşlarımız bu şirketlerin işlettiği köprülerden geçmeden Anadolu'dan Avrupa'ya uçarak geçemez. Veya Avrupa'dan Anadolu'ya ışınlanarak da geçemeyeceğine göre dolayısıyla mecburen böyle bir durumla karşı karşıya kalacak ve bu durum tabii haliyle de anayasaya aykırı olmuş olacak. Çünkü alternatif yol yok. Alternatif bir yöntem yok. Böyle bir durum.
1: Bu geçiş ücretlerinde bir fiyat artışı yaşanması kaçınılmaz mıdır? Bunlar çok konuşuluyor çünkü.
0: Yani bunu bunu bir örnekle verelim. Tabii kaçınılmaz. Şimdi Türkiye'de özel şirketler eliyle hangi otoyollar işletiliyor diye baktığımız zaman yap işlet devlet modeliyle yapılmış otoyolları özel sektör eliyle işletiliyor. Tabii burada yani özel sektör derken bütün özel sektöre bir olumsuz yaklaşım sergilemiyoruz aslında. Ama anladım. AKP'nin bu yap işlet devlet modeli ihale süreçlerine sadece yandaş şirketleri girdiği için ve bir süreden sonra da onların dışında hiçbir şirket bu ihaleleri alamadığı için dolayısıyla aslında ihalelere girip çıkanın özel sektör alelade şirketleri değil AKP'nin ortağı olan şirketler olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani bu yönüyle aslında bir eleştiri var. O noktalarda hep ihaleye fesat karıştırma, ihalenin edimine fesat karıştırma iddialarıyla suç duyurularında da bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Şimdi bakalım hangi noktaya gelecek bu fiyatlar? Ben bir örnek vereyim. Örnek olarak şu anda özelleştirme kapsamına alınan KGM İzmir Çeşme otoyolu var. Bu otoyol 56 kilometre. Aynı zamanda da aynı bölgeye yakın yap işlet devlet modeliyle işletilen Menemen Ala Çandarlı otoyolu var. Şimdi İzmir Çeşme otoyolunu devlet işletiyor 56 kilometre. Bu yap işe devlet modeliyle işletilen Menemen Ala Çandarlı otoyolunu bir yandaş şirket işletiyor. O da 56 kilometre. İkisi de aynı. Devletin işlettiği yol 53 lira. Bu AKP yandaş şirketin işlettiği yol 205 lira. Biri 53 lira, biri 205 lira. Birinin kilometre başına araç geçiş ücreti 0,95 lira, ötekinin 3,66 lira. Yani bu özel sektör eliyle yandaş şirketleri işlettirilen otoyolda otoyol devlet eliyle işletilenin 4 katı. Şimdi soru şu. Yarın bir gün özelleştirme ihalesi yapıldığında bu özelleştirme ihalesini Menemen Ala Çandarlı otoyolunu işleten şirket kazanırsa ne olacak? Ne yapacak? Menemen Ala Çandarlı otoyolunun araç geçiş ücretini mi düşürecek? Hayır, düşürmeyecek. Ne yapacak? O devlet özelleştirme ihalesiyle aldı. Şu anda devletin işlettiği İzmir Çeşme otoyolunun fiyatlarını kendi halihazırda yap işlet devlet modeliyle yapılmış olan Menemen Ala Çandarlı otoyolunun fiyatlarına yükseltecek. Önce kademeli olarak onu 4 katına o fiyatları çıkaracak. Sonra artık İzmir ve Çeşme arasındaki yolda bir tekele dönüştüğü için dolayısıyla da sonra da bu fiyatları eşitledikten sonra bunların yine üzerine bir zam yapacak. Aynı durum pek çok yine aynı şekilde otoyol içinde şu anda geçerli. Ayrıca da yani bu tekel olacak şirketler ihale aşamasında kendilerini gizleyip ihale sonrası şirket el değiştirmeleriyle bu tekeli hayata geçirebilecekler. Yani dolayısıyla bu nereden bakarsanız bakın anayasaya da aykırı.
1: Oraya geleceğim. Evet. Özür dilerim. Çok özür diliyorum Sayın Yavuz Yılmaz. Yani stratejik ulaşım ağlarının özelleştirilmesini konuşuyoruz aslında bakılırsa. Köprülerden bahsediyoruz. Hani İstanbul'la ilgili bu tartışmalar çokça yapılıyor. Bir yargı yolu ya da yargıya başvuru konusunda bir adımınız olacak mı? Ya da hangi gerekçelerle örneğin başvuracaksanız ya da vurursanız hangi gerekçelerle olacak bu?
0: Yani tabii bunun yargı tarafıyla ilgili başvurularda biz de bulunacağız.

0: şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir sendika bu konuyla ilgili bir yargıya başvurdu. Bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve anayasaya aykırılığı üzerinden bir başvuru gerçekleşti. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı verilerin gerçeğe aykırı olması noktasından hareketle ve ulaşım hakkı bir anayasal hak, bu hakkın kısıtlanması, tekeller oluşturmak suretiyle vatandaşların bu konuda artık bir vatandaş olmaktan çıkıp bir müşteriye dönüştürülmesi noktasında anayasa Danıştay'a başvurularımızı biz de yapacağız. İstanbul Boğaz geçişi bu anlamda verilebilecek en net örnek. Vatandaşımız başka türlü Anadolu ve Avrupa yakası arasında geçiş yapmaları da mümkün değil. Dolayısıyla da bu özelleştirmelerin faturasını yine vatandaşa ödetilmek isteneceği istendiği çok açık. Zaten halihazırda bakın bir örnek verecek olursak halihazırda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 2025 yılı geliri 87 milyon dolar. Gideri sadece 2 milyon dolar ve yıllık net karı 85 milyon dolar. Yani 15
1: İşte bu sorduruyor zaten. O zaman niye satıyor, yani özelleştiriyorsunuz diye soru geliyor aklı. Bu rakamları hatırlıyorum ben de, evet.
0: Yani yıllık kar oranı %97,60. Şimdi buradan baktığınız zaman zaten şu soruyu insan soruyor. Diyor ki yani zaten bu kadar kar eden, yüksek karla devlet tarafından işletilen bir köprü zaten halihazırda şu anda bile neden geçişi 59 lira? Aslında bunu da tartışmak gerekiyor. Zaten şu anda siz gideri karşılığında 5 liraya bile işletseniz giderlerini karşılayacak durumda. Tabii, ve neden zaten 59 lira diye tartışmak, konuşmak gerekirken şimdi o 59 lira nereye çıkacak? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 110 lirayla yarışacak ve özelleştirme ihalesini eğer Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni işleten şirketler kazanırsa doğrudan Boğaz'da bir tekel oluşacak. Önce iki patron oturacak ve diyecekler ki ya biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de bir Boğaz geçişi yapıyoruz 110 lira. Devletin işletip de bizim özelleştirmeyle aldığımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Boğaz geçişi yapıyoruz ama 59 lira. Ha, o zaman ne yapacağız diyecekler. 59 lirayı 110 liraya eşitleyecekler. Zam yapacaklar. Ardından da onların daha da fiyat yükseltmesine engel olacak bir durum var mı? Yok. Ardından da o rakamı zaten özelleştirme peşinat tutarını yurt dışından yabancı kredi kullanarak tahkimi de dahil etme yolu yöntemi olarak zaten AKP'ye ödemişler. AKP'nin söyleyecek sözü yok. Dolayısıyla da o rakamı 110 liradan daha da yukarılara çıkaracaklar. Tabii ki hangi sınıra kadar? Vatandaşın isyan etme sınırına kadar. Yani onu da dikkatle takip ediyorlar. Bunun için de bu özelleştirme sürecini yaptıktan sonra ilk genel seçimlere kadar o şirketlere baskı uygulayarak herhangi bir araç geçiş ücreti zammı yaptırmayacaklar. Klasik bir AKP kurnazlığıyla. Tabii ama seçim bitti. Seçim AKP kazanırsa ondan sonrası tamamen vatandaşın canına okuyacaklar. Kazanamazlarsa zaten artık yeni gelen iktidar bunu düşünsün durumu söz konusu olduğu için. Tabii. Böyle hayırsız mirasları önceden yiyen evlatlar gibi zaten tabii. 30 yıllık geliri çoktan satmış olacak ve bu beladan biz kurtulana kadar düşünün benim kızım var 4 yaşında 35 yaşına geldiğinde tabii. Hala bu sorunla boğuşması muhtemel olacak ama tabii bizim de bu konuyla ilgili pek çok çalışmamız, pek çok önlemimiz oldu, yaptılar. Biz de iktidara gelirsek ne yapabileceğimiz konusunda bizim de asimetrik bazı tedbirlerimiz var, çözüm yolları var.
1: Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz şunu sormuş. Direkt doğrudan aktarıyorum size soruyu. Hani yandaş firmaların almasına mı böyle bir yani bir hani tekelden bahsediyorsunuz? Böyle bir riskten bahsediyorsunuz. Deniz buna mı yoksa yani bunu anlamaya çalışıyor sizin tepkinizi. Yoksa özelleştirme politikalarına tümden mi karşısınız diye bir soru var dinleyicimizden gelen. Ben de size aktarmış olayım.
0: Evet, yani özellikle kar eden yani AKP bugüne kadar yaptığı özelleştirmelere gerekçe olarak zarar eden kurumları, işletmelerinin verimli olmamasını ve işletmesinin devlet eliyle sürdürüldüğü durumlarda daha büyük kamu zararlarına yol açacağını gösteriyor. Yani bu bahsettiğimiz köprü ve otoyol özelleştirmeleri bu yönüyle AKP'nin genel gerekçe olarak özelleştirmelere sunduğu gerekçelerden çok farklı bir yerde. Otoyollar ve köprüler adeta Merkez Bankası gibi para basıyor. Yani burada artık zarardan çıkış için bir uygulamaya geçmiyor. Burada bir karı veya gelirleri adeta pazarlıyor. Yani bu aslında bu en sıkıntılı ve en tehlikeli atılan adımlardan biri. Diğer taraftan şöyle yani yandaş şirketlerin bu ihaleye girecek ve buradan bir yol alacaklar ve vatandaşın gelirlerinin üzerine çökecekler tespiti maalesef bugüne kadar AKP realitesinin bize öğrettiği bir durum. Yani şu anda zaten büyük bu ihalelere girip de buradan işletmelerini alacak yandaş şirketler dışında Türkiye'de çok az sayıda, yani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda şirket kalmış durumda. Onlar da baskı ve tehditle zaten bu ihalelere giremezsin denilerek sokulmuyor. Diğer taraftan da ihalelere sadece kendi davet ettikleri şirketleri çağırıyorlar. Yani herhangi özel sektör şirketinin dur ben de bu ihaleye gireceğim ve kazanacağım demesi neredeyse imkansız. Kaldı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı böyle bir durumla karşılaştığı anda o şirketi devre dışı bırakmak için gerekiyorsa kağıt üzerinde kendi yandaş şirketlerini daha avantajlı kılacak şekilde karı düşük bir görüntüyle işleri o şirketlere verip daha sonra çeşitli mutabakatnameler imzalayarak o şirketleri yeniden onlara bir kar garantisi aslında vererek yol almalarını sağlıyorlar. Çünkü bu şirketler aslında sadece yandaş AKP'den farklı bir mekanizma ile işleyen yandaş şirketler değil aslında. Bunlar AKP ile belirli bir menfaat ortaklığı yapan, kazandığı gelirle birlikte AKP'yi de iktidarda tutacak şekilde finansman sağlayan şirketler. Yani o nedenle bu AKP'nin kurduğu düzenin içinde herhangi bir özelleştirmede yandaş şirket olmayan şirketlerin girerek bu özelleştirmeleri alması, kazanması, yani şu anda içinde bulunduğumuz geldiğimiz noktada 2025 yılı itibariyle söylüyorum artık mümkün değil. Belki hani ilk yıllarında AKP'nin daha henüz bu sermaye transferleri gerçekleşmeden önce, kendi sermaye yapısını oluşturmadan önce bu noktada başka şirketlerde bu süreçlere dahil olmuştur ama şu anda bunu söylemek pek mümkün değil. Diğer taraftan yani özelleştirmeleri artık neredeyse karşı olmak ya da olmamak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü özelleştirilecek bir şey kalmadı. Yani köprü ve otoyollar bu anlamda son nokta. Yani artık hani bizim şunu konuşmamız gerekiyor. Kamunun artık bu enerji tarafında da aynı şekilde. Yani elektrik üretiminin %83'ü özel sektörün eline geçmiş durumda özelleştirmelerle. Yani özel sektörün eline geçmiş derken AKP'nin peşkeş mekanizmalarıyla bu yapılmış. Sıkıntılı kısmı orada. Diğer taraftan yani sadece %17'si kamu eliyle elektrik üretiliyor. Elektrik dağıtımının %100'ü yine özelleştirmelerle özel sektör şirketlerine devredildi. Perakende satışının %100 aynı şekilde. Türkiye elektrik iletiminin de iletimi de şu anda özelleştirme sürecinde. Yani zaten kamu kalmamış vaziyette neredeyse. Dolayısıyla bunun önce daha dengeli hale getirilmesi gerekiyor. Yani kamu ve özel sektör dengesinin oluşturulması gerekiyor. Ve sonra da ona uygun olarak bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şu anda biz bu anlamda çok uzak bir yerdeyiz. Yani hala böyle AKP'nin elinde aslında satabileceği çok fazla bir şey kalmadı veya özelleştirebileceği çok fazla şey kalmadı. O nedenle de sıra 2026 yılına geldiğimizde artık köprü ve otoyollara gelmiş oldu.
1: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Deniz Yavuz Yılmaz, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili. Değerli zamanınızı ayırdınız. Bizi aydınlattınız bu konuyla ilgili olarak da. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Tablo bu. Cumhurbaşkanı kararıyla beraber cuma akşamıydı yayınlandı. Resmi gazetede yayınlandı o karar ve köprü ve otoyolların özelleştirilmesi kararının alındığını hükümet tarafından öğrendik. Aslında bakılırsa biz bunu biliyorduk. Nereden biliyorduk? Daha aylar öncesinden özellikle yabancı medya kuruluşları, Bloomberg gibi yabancı medya kuruluşları zaten bu konuda bir altyapı, bir fizibilite çalışmasının yapıldığını, yaptırıldığını açıklamışlardı. Buna dair bir doğrulama, yalanlama da gelmemişti. Hatırlayınız, yani bundan 3-4 ay önce biz bu meseleleri konuşuyorduk ve biz yine bir gece yarısı resmi gazetede yayınlanan bir kararnameyle bunu öğreniyoruz. Kamuya ait bu köprülerin, otoyollarının 30 yıllık süreçte işletilmesinin devredileceğini bir şekilde öğreniyoruz. Muhalefet bu şekilde eleştiriyor. Sendikalar da aynı şekilde eleştiriyor ki enteresan, sendika demişken şu detayı da mesela bütün bu özelleştirme süreçlerinde sadece şimdi bu köprüler ve otoyollar için söylemiyorum bunu. Geçmiş dönem itibariyle yapılan özelleştirme uygulamalarında biz en çok etkilenen kesimin, evet biz de etkileniyoruz. Yani o köprüleri, otoyolları kullananlar ya da işte %80'in elektrik üretiminin %83'ünün özelleştirildiğini söyledi az önce Deniz Yavuz Yılmaz. Bunun bir mali karşılığı, hepimize bedeli, karşılık çok hafif kalıyor. Bedeli oluyor elbette ama bir yandan da bu kurumlarda, bu kuruluşlarda çalışanların durumu, mesela Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde çalışan bakım onarım yetkilileri çok gerçekten çok nitelikli personel, yıllardır işte köprülerin bakımı, çünkü ayrı bir uzmanlık gerektiriyor bu, değil mi? Peki mesela bu süreçlerde hani bu özelleştirme kararıyla şimdi geldi benim aklıma, yoksa daha önce de termik santrallar durum içinde aynı şey, Soma, Tunçbilek, hatırlıyoruz bunların hepsini, orada da aynı şekilde çok yetkin, çok tecrübeli personelin, işçinin daha doğrusu da neler yaşadığını sonraki süreçlerde tanıklık ettik, bunları da gördük. Hani bu şu günlerde daha olay sıcağı sıcağına çok tartışılmıyor ama belli ki bundan sonraki süreçte tartışılacak. Sizlere sormuştum ne düşünüyorsunuz alınan bu kararla ilgili olarak, ya da nasıl yorumluyorsunuz demiştim. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp attı. İşte oraya gelen birkaç mesajı, sizler çok mesajınız var, teşekkür ediyorum, birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin devlet, yap işlet devret modeliyle yol ve köprüler bir süre sonra devlete geçecekti, kamunun eline geçecekti, kamunun idaresine geçecekti ama şimdi var olanları, kamunun elindekileri de bir şekilde satıyorlar ya da özelleştiriyorlar, bunun nedenini anlamıyorum diyor mesela bir dinleyicimiz. Ödenemeyecek borçlar altına giriyoruz, yüksek faiz sebebiyle satarak ya da işte bu özelleştirme kararlarıyla da bir şekilde borç kapatma niyetinde hükümet, böyle eleştiren dinleyicilerimiz de var. Şöyle bakıyorum, devam ediyorum. Ali Çağatay ile ilgili çok mesajınız var. Tabii ki onu konuşuyoruz. Her gün aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz elbette. Perşembe günü ayın 10'unda davası var, duruşması var Ali Çağatay'ın da. Hani şimdiden ikinci bölümde daha detaylı aktarırım. Tabii ki daha detaylı da hatırlatacağım size, saat 11.40'da Çağlayan'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki orada olacağız biz de. Ali Abiyelen, Ali Çağatay'a gelen mesajları görünce hani ikinci bölümü de bırakmayayım. Onu da hatırlatırım ikinci bölümde ama şimdiden söyleyeyim istedim. Bir dinleyicimiz diyor ki çok doğru, Göcek Tüneli'ne benzeyecek süreç. Gerçekten de böyle hani işte Deniz Yavuz Yılmaz da bu özelleştirme politikalarını eleştirirken şunu söyledi, son derece de doğru bir yaklaşım. Bir alternatifi yok ki, yani buradan gitmeyeyim de hani işte kamunun elinde olan, kamunun yönetiminde olan bir başka yoldan karşıya geçeyim. İstanbul örneğinden konuşuyoruz. Böyle bir şansımız yok ki, arabanızın yüzme yeteneği yoksa, suda gitme yeteneği yoksa mesela, değil mi? Ya da başka bir yol bulabiliyorsanız bilmiyorum ama alternatifsiz bir güzergah için böyle bir kararın alınması en hafif tabiriyle haksızlık olarak değerlendirilebilir. Şöyle bakıyorum, devam ediyorum şöyle. Evet, bol bol Ali abiye de selamlarınız var. Yarınlar bizim olacak ama biraz biz olmayacağız. Her gün biraz daha umutsuzluğa kapılıyoruz demiş bir dinleyicimiz. Hiç gerek yok. Umutsuzluğa kapılmanın da hiçbir anlamı yok. Onu da söyleyeyim. İşte konuşuyoruz. Burada tartışıyoruz, eleştiriyoruz. Alkışlanacak bir yer varsa alkışlıyoruz, değil mi? Hala da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Onları ikinci bölüme bırakacağım izniniz olursa. Konuğuma gitmeden önce Deniz Yavuz Yılmaz'a, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la bu özelleştirme kararını konuşmadan önce son olarak demiştim ki Ahmet Davutoğlu bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek. Bir başka ifade de yine aynı şekilde Melih Gökçek'in, Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek'in ifadesi biliyorsunuz alınmıştı. Hatta bir sakız tartışması da yaşandı. Onun arkasından yine savcılık iki ismi daha çağırdı. Kim o isimler? Oğlu Ahmet Gökçek ve yine Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek. Şüpheli sıfatıyla, bu da dikkat çekici ki yine Melih Gökçek de aynı gerekçeyle ifade vermişti savcılığa. Bu iki isim de, yani Melih Gökçek'in oğlu ve gelini de bugün, evet, 7 Eylül pazartesi saat 14'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek. Şu sakız meselesi, Melih Gökçek dedi ki bir çiğneme tabletiydi, ben savcılığa sakız çiğnerek gideceğim, gitmem dedi. Ağzımdaki hastalığım nedeniyle, şeker hastalığım nedeniyle bir çiğneme tableti kullanıyorum dedi. O yüzden de o konuya da çok eleştirildi çünkü o meselede biliyorsunuz. Böyle bir savunma, böyle bir açıklık getirdi. Doğrusu bilmiyorum hani gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Bütün samimiyetimle söylüyorum, öyle bir çiğneme tableti var mı yok mu doğrusu bilmiyorum. Peki ne yapalım, ilk bölümü yavaş yavaş kapatalım, ilk bölümü yavaş yavaş toparlayalım, haber merkezine gidelim, bakalım haber merkezinin gündeminde neler var, haber merkezimizin gündeminde neler var, Selin Yazıcı'dan öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlarız.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. A Milli Kadın Voleybol takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Melih Gökçek'in oğlu ve gelini şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı. Ay Yıldızlı ekibimiz üst üste gelen ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından Los Angeles 2028 Olimpiyat oyunlarına doğrudan katılma hakkı kazandı. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma yürütüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen başlattığı soruşturma sürüyor. Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturmada ifadeye çağrıldı. Gökçek çifti şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere bugün saat 14'te başsavcılıkta olacak. İstanbul Boğazı'nda 4141 yapı için yıkım süreci başlıyor. Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar, Beykoz'daki yapılara ilişkin listede Ferdi Tayfur, Hacı Ömer Sabancı, Mustafa Koç ve Mehmet Ali Erbil gibi tanınmış isimlerin mülklerinin de bulunduğu belirtildi. Yıkım ihalesi 22 Eylül'de yapılacak. Kağıthane'deki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Kılıç için bugün ilk tören saat 12'de İstanbul'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek. Kılıç'ın cenazesi buradaki törenin ardından yarın öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından memleketi Ankara'da toprağa verilecek.
0: Ekonomi.
1: Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararına çevrildi. Politika faizinin %37 seviyesinde bulunduğu süreçte yatırımcılar 10 Eylül Perşembe günü açıklanacak kararı yakından takip ediyor. Darphane'de kuruş devri bitti. Resmi verilere göre 2026'nın ilk 7 ayında 1 ve 5 kuruş basımı sıfırlandı. Toplam madeni para arzı %53 azalırken en çok kullanılan 1 liralık paraların üretim hacmi %69,4'e geriledi. Tek artışsa 16'la 50 kuruşta yaşandı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle sosyal ağlar, ilan siteleri ve ikinci el satış platformlarındaki alım, satım ve kiralama işlemleri vergi denetimi kapsamına alındı. Buna göre platformlar kullanıcı ve işlem bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. İnternetten düzenli gelir elde ettiği belirlenen kişiler gelir vergisi ve KDV yükümlülükleriyle karşılaşabilecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece mevsim normalleri civarında seyredecek, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 27, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır 35, Antalya 40 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 28 derece. Trabzon çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Van parçalı bulutlu 25 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %58'lik bir yoğunluk bekliyor. Güngören Osmaniye Mahallesi yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. İki şerit birden trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. D100'de ise Anıt Mezar Otakçılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını görüyoruz. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kaldığı yerden devam edecek.
2: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümde ağırlıklı olarak ekonomiyi, bu özelleştirme politikalarını konuştuk hükümetin. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Görüşleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Neyi konuşacağız? 8 Kasım 2025 Dilovası'nı bir hatırlayacağız. Üçü çocuk Yeşil'in hayatını kaybettiği o Ravive kozmetik fabrikasındaki ya da atölyesindeki, fabrika demek bin şahit gerekiyor. Yaşananları, raporları okuyunca da aslına bakılırsa oradaki yangınla ilişkin davanın dördüncü duruşması ne zaman? Yarın görülecek. O duruşmada aileleri temsil eden avukatlardan biri Onur Fırat Kaynun konuğum ve hem davayı konuşacağız. Ailelerin bazı beklentileri var, talepleri var. O talepler nelerdir, ne değildir, onları bir konuşacağız. Hoş geldiniz yayına.
3: İyi yayınlar Yusuf Bey.
2: Çok çok teşekkürler. Şimdi yarınki duruşmada mahkemenin gündeminde tam olarak ne var? Yani dosyada bir yeni bilirkişi raporu vesaire ya da tanık dinlenmesi, yeni sanık dinlenmesi, bunları takip edecek miyiz? Biz yarın itibariyle öyle bir genel bilgi alarak başlayalım istiyorum.
3: Hı hı. Yani yarınki başlayacak duruşma celsesinin esas gündemi kamu görevlileri olacak. Dilovası Belediyesi'nin personelleri vardı. Bildiğimiz gibi tutuklananlar var. 7 tane kişi hakkında da dava açıldı. Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten ötürü. Bu kişilerin savunma ve sorgularıyla başlayacak yargılama. Celse arasında kayda değer başkaca bir gelişme olmadı. Sadece bu kamu görevlileri hakkında dava açıldı. Şimdi kamu görevlileri hakkında açılan dava da ilk davayla birleştirildi. Biz yarın başlayacak celsede buradaki 7 tane kamu görevlisinin savunmalarını dinleyeceğiz. Ve biz de sorgu yapacağız, sorularımızı soracağız. Esas olarak bu celsenin gündemi kamu görevlileri olacak.
2: Belediye yetkilileri mi?
3: Evet. Dilovası Belediyesi yetkilileri. Arasında bir tanesi belediye başkan yardımcısı, imar müdürlüğü yetkilileri, yine yapı kontrol denetim müdürlüğü yetkilileri ve zabıta müdür vekilleri var sanıklar arasında.
2: Aileler geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Bununla sınırlı kalmamasını istiyorlar ama, değil mi? Yani kamu görevlilerinin yargılanması ya da işte soruşturulması için sadece belediyeyle bu meselenin sınırlı kalmasına tepkili aileler benim görebildiğim kadarıyla.
3: Tabii ki biz en başından beri söylüyoruz. Burada yargılanması gereken kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yine Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkililerin de biz burada sorumlulukları olduğunu biliyoruz. Ve bu kişiler hakkında savcılıkça istenmiş henüz herhangi bir soruşturma izni de yok. Gerek bakanlık müfettişleri, gerek ülke müfettişlerinin herhangi bir incelemesi de yok. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu mesele sadece Dilovası Belediyesi'ndeki sorumluluklarla sınırlı tutularak yargılamaya konabilmek isteniyor. Ancak şunu da biz gördük. Dilovası Belediyesi çalışanlarının savunmalarında bile kendilerinin Çalışma Bakanlığı'na ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin sorumluluk atıkları yaptığını da gördük. Bu noktada bizce şu an başlayacak kamu görevlileri yargılaması da nereden baksanız eksik kalmış bir yargılama olacak yani.
2: Evet, yani diğer davaları da hatırlıyorum, yine sizde de konuşmuştuk, benzer durum. Yine bakanlıkların bu konudaki koruyucu tavrı, tırnak içinde kullanıyorum bu koruyucu ifadesini, çok dikkat çekici. Yani geride kalan bir tartışma ama dinleyicilerimizin aklında kalsın diye, hafızasında kalsın diye bir daha konuşmak istiyorum. Bu duruşmanın görüldüğü adliye, uzaklığı, ulaşım sorunu, aileler hani ne düşünüyor, ne hissediyorlar diye soracağım ama oradan önce çok ciddi bir lojistik sorunu var değil mi ailelerin, hatta gazetecilerin de davayı takibi konusunda?
3: Kesinlikle öyle. Yargılama en başından beri Kandıra Hapishanesi'nin kampüsünde yapılıyor, Kandıra'da. Bu ailelerin yaşadığı Dilovası'na da, Gebze'ye, Kocaeli'ne de nereden baksanız 1,5 saatlik bir mesafe. En başından beri hem aileler hem bizler bunu söylüyoruz. Diyoruz ki yargılama doğal hakim ilkesi gereği Gebze'de yapılmalı. Gebze Mahkemesi'nde görülmeli. Ve bunun için fiziki imkanlar da var. Ve adliyede diyelim ki yoksa bile başka bir spor salonu veya bir sosyal tesiste de bu imkanlar sağlanabilir diyoruz. Tabii. Niye bunu söylüyoruz? Birincisi bahsettiğiniz gibi yakınlarını kaybeden insanlar oldukça yoksul insanlar. Gidip gelmelerini finanse etmek bile gerçekten zor. Yine arasında kanser hastası olan insanlar var. Gidip geliyorlar, bütün gün orada bir sefalet içinde yaşıyorlar. Dediğimiz gibi bir öğle yemeğini bile organize etmek orada çok zor bir şey. Bazen organizasyonu bile yapamıyoruz. Bir de basın ayağı ve kamuoyu ayağı var. Bu da toplumsal muhalefetten bu dosyayı kaçırmak için yapıldığı kanaatindeyiz. Biz de bunları duruşmalarda da biz söylüyoruz. Sadece böyle röportajlarda vesaire değil, mahkemeye de söylüyoruz. Siz kamuoyunun basıncından dosyayı kaçırmayı düşünüyorsunuz diye. Ki öyle oluyor. Mesela duruşmanın ilk günleri yine nispeten bir yoğunluk oluyor, ancak tutuk halinin devamına ilişkin karar verilecek son günde mahkeme salonunda kimse kalmamış oluyor ki yakınlarını kaybedenler bile yorulmuş dönmüş oluyor. Çocukları var, okulları devam eden, kendi çalışmaları var, işe gidip geliyorlar. Ama hiçbir şekilde biz bunu bakanlıkla da yazışmaları yaptırdık, zorla da olsa. Ama henüz bir yol kat edemedik. Hala bir hapishane kampüsünde bu devam ediyor. Sanki bu darbe yargılamaları yapılıyormuş gibi ya da İmamoğlu dosyası yapılıyormuş gibi. Ki tabii. Kaldı ki bu kadar büyük bir kalabalık da yok dosyada, inanın. Yani yapılabileceğini de biz biliyoruz. Örneklerini de yaşıyoruz zaten.
2: Evet, yani anlattınız ama yine de yani yıllardır bu tip davaları takip eden bir avukatsınız, bir hukukçusunuz. Ailelerin başka bir talebi var mı bütün bunun dışında, ya da psikolojileri ne durumda? Konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz onlarla da sık sık.
3: Yani psikolojileri ne durumda diye soracak olursak, yargı açısından baktığımızda yani etkili bir soruşturma yapılmadığını, yargılamanın rahatlı gitmediğini düşünüyorlar. Onlar da artık yara avukat oldular. Hepsi. Nereye varacağını öngöremiyorlar yargılamanın. Yine unutulup gitmesinden çekiniyorlar. Kamuoyunun bunu unutmasından endişe duyuyorlar. Genel kaygıları bu şekilde.
2: Son bir soru, biliyorum Gayrettepe de yaşanan o cinayetle ilgili davaları da takip ediyorsunuz. Hayatını kaybedenlerin ailelerin de temsilciliğini yapıyorsunuz. O dava ne aşamada? Duruşma ne zaman olacak? Hani onu da konuşuruz zamanı, yeri ve zamanı geldiğinde, ama bir dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum.
3: O davanın da duruşması 30 Ekim'de bitti ve orada da biz yine Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki sorunlara ilişkin yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştu. Üniversitedeki hocalardan 3 tane hukukçudan oluştu bu heyet ve mahkeme bu heyetten kamu personelinin sorumluluğuna ilişkin bir rapor tanzim etmesini istedi. Geçen cerfe bu yetişmemişti rapor. Biz hala orada bilirkişi raporunu bekliyoruz. 30 Ekim tarihinde bu bilirkişi raporu gelirse eğer yargılamada bir aşama kaydetmiş olacağız. O Gayrettepe dosyasında durum bu şekilde.
2: Tamam, siz dava salonunda, duruşma salonlarında, biz de buradan o davaları yakından takip ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Avukat Onur Fırat Kaynu, çok çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun, iyi yayınlar.
2: Sağ olun. Tablo bu, yani 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği. Hatırlıyorsunuz o yangın anını değil mi? Neredeyse canlı yayınlanmıştı televizyonlardan. Dilovası'nda Raviva kozmetik yangınını hatırlatmak istedim. O yangınla ilgili yargılama süreci devam ediyor. İşte yarın dördüncü duruşması başlayacak. Muhtemeldir ki tüm hafta boyunca devam edecek. Duruşmaya, bu davaya dair başlıkları da elbette sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, söyleyeceğiz. Aileler bir basın toplantısı. Orada hayatını kaybeden işçilerin aile toplantısı, dördüncü duruşma öncesi Kocaeli'de SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya geldiler geçtiğimiz günlerde. Tabi talep ortak, kamu görevlilerine yönelik hazırlanan bir iddianamenin eksik olduğunu vurguluyor işçi yakınları. Sadece belediye çalışanları açısından değil, bakanlık mesela, sadece bakanlık da değil, İşkur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin yine aynı şekilde gerekli denetimleri yapmadığı gerekçesiyle yine bu isimlerin de ya da bu kurumlardaki yetkililerin de soruşturulmasını istiyorlar. Yargılanır, yargılanmazlar ama en azından haklarında bir soruşturma yapılmasını talep ediyorlar. Çünkü savcılık buna karar verecek. Tabii burada detay dikkat çekeceği, atölyenin hemen yanında o fotoğrafı hatırlıyor musunuz? İşkur binası bulunuyordu. O sigortasız çalıştırılan işsizlerin bulunduğu atölyede, fabrika demiyorum, özenle fabrika demiyorum. Hemen yanında da İşkur'un binası vardı ama SGK'dan ya da İşkur yöneticileri arasında mesela hani açığa alınanlar var ama daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Tamamı neredeyse görevlerine iade edildiler. Bilirkişi raporları oysa ki diyor ki o işçiler sigortasız çalıştırılıyordu. Sadece bilirkişi raporları değil, işte o mahallede yaşayan diğer işçiler ya da hemen tanıklıklarını anlattıklarında oradan da gördük. SGK'nın da, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da kusurlu gösterilmemesine, örneğin bilirkişi raporunda da dikkat çektiler. Daha doğrusu bu duruma bir tepkileri vardı. Biz de buradan elbette onları hatırlatmış, onların bu söylediklerinde hatırlatmış olalım. Bırakacak mıyız peşini? Hayır, elbette bundan sonraki süreçte de konuşacağız. Sadece bu dava değil, çok sayıda davayı biliyorsunuz yakından takip ediyoruz. İşte Gayrettepe, 29 işçinin hayatını yine kaybetti. Gayrettepe'deki o gece kulübü cinayeti, böyle tanımlıyoruz. Onun davası da 30 Ekim'de görülecek. Yine ben tabii ki size hatırlatacağım. Şöyle devam edelim, diğer başlıklar üzerinden gidelim. Deniz Göktaş, komedyen Deniz Göktaş. Biliyorsunuz önce bir serbest bırakılma kararı verildi kendisine. Yaklaşık birkaç saniye sonra aynı gösterisindeki bir başka ifadesi nedeniyle, neydi, suçu ve suçluyu övme gerekçesiyle bir kez daha tutuklandı. O da bunu böyle çok kendi tarzında eleştiren bir sosyal medya paylaşımı da yapmıştı avukatları aracılığıyla. Şimdi iddianameye baktığımızda Deniz Göktaş'la ilgili iddianameye, o ölü Deniz isimli gösterisindeki sözleri nedeniyle gözaltına tutuklanmıştı kendisi, hatırlayınız. Şöyle söyleyeyim, 3 yıldan 9 yıl 8 aya, 3 ayrı suçtan düzeltiyorum, 2 yıldan 9 yıla kadar, 9 yıl 8 aya kadar bir hapis cezası talep ediliyor. Nedir o 3 suçlama, onları da hatırlatayım. Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ve suçu ve suçluyu övme olarak o iddianamede sıralanmış durumda. Ne zaman görülecek dava? 28 Eylül'de 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Peki cezaevlerindeki diğer isimlerle ilgili biliyorsunuz her gün hatırlatıyoruz, hatırlatmaya da devam edeceğiz. İşte Deniz Göktaş dedik, 65 gündür. Gazeteci Merdan Yanardağ 315 gündür. Tayfun Kahraman Mine Özer'den 1599 gündür. Ali Çağatay 72 gündür cezaevinde. Duruşma tarihi belli olmuştu Ali Çağatay'ın. Soruyorsunuz, bir kez daha söyleyeyim bunu. Bu Perşembe saat 11.40'da, 10 Eylül Perşembe günü saat 11.40'da nerede? Çağlayan'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 5 yıl talep edilmişti. 5 yıl hapis cezası Ali Çağatay ile ilgili talep edilmişti. Tabii isimleri sıralamak mümkün değil tamamını ama şöyle bir bakınca gazeteci Oya Lale Arslan, Nasuh Mahruki, Türker Ertürk, emekli amiral Türker Ertürk, Can Atalay, daha bu listeyi böyle bütün program boyunca sizlere aktarabilirim, sizlere paylaşabilirim. Cezaevi demişken benim dikkatimi çeken bir haber, Hadi onu da sizlere aktarayım. Emeğe Saygı Bir Gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin haberidir. Sadece bir kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hani tutuklu sayısı cezaevlerinde işte anlatıyoruz, isimleri sıralıyoruz burada değil mi? İşte seçilmiş milletvekilleri, gazeteciler, belediye başkanları konuşuyoruz burada. 1 Eylül 2026 itibariyle diyor Mustafa Bildirici'nin haberinde cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı 70 bini aşmış durumda. 70.693'e çıkmış 73'e ulaşan bir rakamla karşı karşıyayız. Tabii bunu sadece rakam olarak tanımlamamak gerekiyor. Hepsi ayrı bir hikaye. Şu an cezaevlerinde kaç kişi var diye merak ediyorsanız 434.681 kişi var. Dediğim gibi 70.693'ü de şu an itibariyle tutuklu. Birkaç ayrıntım daha var size. Gülistan Doku soruşturması, bu da takip ettiğimiz soruşturmalardan bir tanesi. Ailenin avukat, Doku ailesinin avukatlarını sık sık konuk alıp bütün detayları, bütün ayrıntıları aktarmaya, birinci ağızdan aktarmaya çaba gösteriyoruz elbette sizlere. Tıpkı Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili olduğu gibi bir isim vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu, hatta bir de Türkiye'nin de bir kırmızı bülten çıkarttığını da hatırlatalım. Kim? Firari sanık Umut Altaş. FBI'da 2 gün boyunca sorgulanıyor. Enteresandır o da ki dönemin Tunceli valisi Sonel'in tutuklu oğlu Mustafa Türkay Sonel. Bununla ilgili, bu süreçle ilgili o gün neler yaşandı, ona dair ilginç bir bilgiyi paylaşmış. Bu bilgilerde, bu soruşturmanın da ki bu sorgunun metinleri de Türkiye'ye gönderilmiş. Biz de buradan öğreniyoruz efendim. Hani FBI'dan bir bilgi sızılması. Bu tartışmalar yapılıyor sosyal medyada. Yani davayı bir şekilde, şöyle söyleyeyim size, benim görebildiğim kadarıyla hani bir gazeteci okuması olarak değerlendiriniz. Davayı sulandırmak, bu tip bilgileri, belgeleri sulandırmak ya da güvenilirliğini sarsmak adına birçok sayıda paylaşım yapıldığına da tanıklık ediyoruz. Şöyle, araç içerisinde öldürüldüğü Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarında itiraf ediyor FBI'ye verdiği ifadede. İşte bu ifadeler sonrasında edildim diyor Mustafa Türkay Sonel tarafından. O yüzden açıklayamadım, o yüzden konuşamadım şeklinde bir ifadesi var. 5 Ocak 2020'den beri kayıp ve ulaşılamıyor Gülistan Doku'nun cenazesine. Hani onu bir kez daha söyleyelim. Gerçekten empati gerekiyor. Empati ne? Aileyle empati kurmak gerekiyor. Ablasıyla da, diğer aile bireyleriyle de konuştuğumuz zaman, merhabalaştığımız zaman da tek bir şey istiyorlar. Kardeşimizin, kızımızın cenazesine ulaşmak ve tabii ki yasımızı tutmak istiyoruz diyorlar. Bu kadar istedikleri, sadece bu. Ve işte bütün bu süreç yani o süreçten beri, yıllardır biz bu meseleyi tartışıyoruz. 2020'den beri bunu gündemde biz de tutmaya çalışıyoruz. Tabii önce ailesi, işte nedeni de tam olarak bu. Böyle bir talepleri var. Biz de bu talebi buradan sizlerle paylaşmış olalım diyelim ve dilerseniz bir kısa müzik arasına gidelim. Bugün Led Zeppelin'den seçti sevgili Ozzy şarkıları, listemizi o hazırladı. Çok hoş notları var, dikkat çekici notları var. Bir müziğe gidip gelelim. Ondan sonra Ozzy'nin notlarını size aktaracağım. Led Zeppelin tarihine dair enteresan notlar.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar. Ya,
2: öyle demiyorlar.
0: Demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşmelerinde denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam. Şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz? Mobilde 60.yüz bu soruya. Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanın son bölümündeyiz. Son 20 dakika şöyle bir genel toparlama yapacağım ama müzik arasına gitmeden önce de söyledim. Müzik listelerimizi, şarkı listelerimizi sevgili dostum Ozzy hazırlıyor bizler için. Bugün de Led Zeppelin'i seçmiş. Neden? Led Zeppelin'den şarkılar paylaşıyoruz sizlerle. Çünkü bugün 7 Eylül Led Zeppelin'in ama The New Yardbirds grubu olarak ismiyle daha doğrusu sahneye çıktığı ilk gün. Yıl 1968. 1968 yılında 7 Eylül günü ilk kez sahneye çıkıyor ve ne oluyor? Elbette rock tarihinin, rock müziği tarihinin en sert ve en ikonik gruplarından biri olma başarısını gösteriyor. Tabii Robert Plant yine davulda, vokalde biliyorsunuz. Davulda John Bonham, bas gitarda, klavyelerde John Paul Jones ve yine gitarda Jimmy Page'den oluşuyor bu grup. 1968'den 80'e kadar aktif bir grup. Grubun davulcusu Bonzo lakaplı John Helen Bonham'ın ölümüyle tabii çalışmaları, büyük üretimleri daha doğrusu ve çalışmaları da ciddi şekilde hız kaybediyor. Yani şöyle söyleyeyim, öylesine büyük bir grup ki rock, daha doğrusu dünya müzik tarihine adını öyle bir yazdırdı ki grubun yayınladığı, Led Zeppelin'in yayınladığı albümler bugüne kadar 300 milyondan fazla satmış. 300 milyondan fazla satmış. Şu an mesela gitaristi 82 yaşında. Bas gitaristi 80 yaşında. Vokalisti ki Robert Plant'tan bahsediyorum 78 yaşındalar ve takdir edilmesi gereken şey ne? Hala üretmeye, hala müzik üretmeye devam ediyorlar ki 2 Temmuz 2026'da daha iki ay önce İstanbul'da açık havada solist Led Zeppelin'in vokalisti Plant'in konser verdiğini de hatırlatalım. Tabii dünyaya bu kadar kendilerini tanıtabilmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Ahmet Ertegün'le çalışmış olmaları. Türk biliyorsunuz faaliyet gösteriyor. Türk yapımcı Ahmet Ertegün'ün sahibi olduğu Atlantic Records tarafından bu şarkıların, bu

0: şöyle söylüyorum, yeni parti için bir talep var. İşte az önce biliyorsunuz Deniz Yavuz Yılmaz'ı konuk almıştık. Bir dinleyicimiz diyor ki iktidara gelirlerse eğer böyle bir deklarasyon yayınlasınlar ve satılan yollar ya da köprüler, işte özelleştirilen, bunların hepsini devletleştireceğiz şeklinde bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşsınlar, kendini bağlayıcı bir karar alsınlar diyor dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz dünyayı yakından takip ediyor. Belli ki 2000'li yıllardaki Yunanistan'ı hatırlıyorum ben bütün bu süreçlerde, ki sonrasında da işte 2009, 10, 11, 12 o dönemlerde Yunanistan'ın nasıl bir ekonomik krizle karşı kaldığını da hatırlıyoruz. Bir dinleyicimiz tırnak içinde kendimizi özeli tırnağa almış, özel hissediyoruz ifadesini kullanmış, sağ olsunlar diyor. Şöyle bakıyorum, yani şunu söylüyor, onu konuşmuştuk yine, bu köprülerin özellikle İstanbul'da, yani başka bir yolumuz yok bir yakadan diğer yakaya geçmek için. Dediğim gibi, yani eğer aracınız amfibik değilse, yani hem karada hem denizde gitmiyorsa, ki hani Boğaz'dan da geçiş güvenliği, o da ayrı bir tartışma konusu, da gerçekten başka bir yolumuz kalmıyor. Yani bu kararla birlikte diyor, bir yakada oturup öbür yakada çalışanlar var, milyonlarca yurttaştan bahsediyorum, ya da bir yakada anneleri babaları yaşayan ya da bazıları bakıma muhtaç olup hafta sonları en azından onları ziyaret etmek isteyen yurttaşlar var. Onların durumu ne olacak diye soruyor ve hatta şunu da tabii söylüyor. Asıl mesele şu: herkesin tamam arabası yok, evet, ama bir yandan da bu artışlar, eğer bir artış olursa, ki işte Deniz Yavuz Yılmaz farklı örnekleriyle bize bunu anlattı, olacak gibi görünüyor. En azından hiçbir şey olmasa bile ne olacak? Toplu taşımaya bir zaten anormal, yani güncel fiyatlara bile baktığımız zaman gerçekten ağır bir yük hepimizin sırtında. O yük daha da artacak şeklinde bir yorum yapmış. Son derece doğru. PTT'nin tesisinden hatırlıyorum, özelleştirme denilince ilk bunu hatırlıyorum demiş yine bir dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum. Ayşe Hanım diyor ki deniz taşımacılığına önem vermeliyiz. Sadece deniz mi Ayşe Hanım? Yani raylı sistemler konusunda bile ne kadar zorlandığımızı görüyoruz. Bunları hayata geçirme adına ne kadar zorlandığımızı görüyoruz. Yani İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz daha iyi anlayacaklardır söylediğimi. Yani deniz yolunun, deniz taşımacılığının ne kadar verimsiz kullanıldığına tanıklık ediyoruz. Yıllardır yaşıyoruz biz de bunları. Şöyle bakıyorum, ha bir eczacı dinleyicimiz diyor ki, hani Melih Gökçe'nin bir açıklaması vardı, hani ben sakızda gitmedim, ağzında sakızda savcılığa gitmedim, elbette öyle bir fotoğraf vermek istemem zaten, ağzımdaki hastalığı nedeniyle, kendi söylediği için burada kullanabiliriz elbette, yoksa saygımız var herkesin sağlık durumuna, şeker hastasıyım, bir tablet var, o tableti çiğniyordum, bu yüzden öyle ağzımda sakız var gibi görünüyordu diyor bir eczacı dinleyicimiz. 39 yıllık eczacıyım, 30 senedir serbest olarak eczane işletiyorum diyor. Bu söylem, Melih Gökçe'nin bu söylemi doğru değildir. Şeker hastalığı ilgili bir çiğneme tableti yoktur. Çiğneme tableti işte vitaminler, detaylar vermiş kendisi. Bilmiyorum tabii, uzmanın görüşü bu. 39 yıllık eczacıyım diyor kendisi. Ben de hani sizlerle bunu paylaşmış olalım. Şu benim dikkatimi çekti. Yani bu kadar mı çaresiziz? Köprü ve otoyollar özelleştirilmesin, gerekirse 30 lira zam yapılsın ama özelleştirilmesin diyen bir dinleyicimiz de var. Her görüşe, her düşünceye elbette saygımız da var. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Ozi bir not yollamış şimdi, o da kulağı bizde dinliyor. İkarya'da şu an bir tatilde kendisi, bizden selamlar diyor. Biz de sana selamlarımızı gönderiyoruz. İyi tatiller, bekliyorum güzel fotoğrafları senden. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Simge,
1: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Orta vade

Elip programını açıkladı hükümet hafta sonu itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan bir rapordan bahsediyoruz. Büyüme tahmini güncellendi. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Düşürüldü aslına bakılırsa ve enflasyon tahmini de yükseltildi. Benim aslında anladığım bu. Pek çok detayı, pek çok teknik detayı var elbette. Rakamlara boğacak değilim. Bizim hayatımızı ilgilendiren bölüm bu büyüme rakamları ve enflasyon. Bakın yüzde yıl sonu hedefi %28,4'e kadar çıkartıldı ki yani şöyle bakıyorum hükümet 2026-2028 yıllarını kapsayan geçen yılki OVP'de orta vadeli programda 2026 hedefi olarak %16'yı göstermişti. Şimdi görüyoruz ki hayır %28,4 gerçekleşir mi? Göreceğiz hep beraber. 2027'de 21'e, 2028'de 13,5'e, 2029'a geldiğimizde de o tek haneli rakama yani %9'a düşmesi hedefleniyor. Hedef bu yönde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıkladığı veriler bu. Söylediğim gibi çok detayı var. İstihdam hedefleri aynı şekilde açıklandı. Savunma mesela burada şunu öğreniyoruz. Savunma harcamalarının sanayi altyapı yatırımlarının %54 arttırılacağı bilgisi yine hükümet tarafından yapılan açıklamalarda bizimle paylaşıldı. Tabii şunu görmek, şunu anlamak gerekiyor. Esas dediğim gibi bizim hayatımızı ilgilendiren boyutu da bu. Daha önce 2023'te 2026'da enflasyonun %8,5 olacağı bize söylenmişti. Ben bir yurttaş olarak siyasetin ya da hükümetin bana benim önüme koyduğu planla programla ilgileniyorum. Sonra hedef %9,7'ye çıktı. Sonra işte az önce söylediğim gibi %16'ya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada %28. Peki aynı dönemde mesela büyüme tahmini %5'ti. Şimdi ne oldu 2026 için? %3,3'e kadar gerilemiş durumda. Neyi değiştiriyor bu? Böyle somut örnekte söyleyeyim size bunu. Mesela 2023'te dedim ya orta vadeli programda %8,5'luk bir hedef vardı, enflasyon tahmini vardı. Tutsaydı bu hedef 2023 sonunda 100 lira olan bir alışveriş sepeti 2026'nın sonunda 166 lira olacaktı. Ama şimdi ortaya çıkan bu hesapla birlikte ne oluyor biliyor musunuz? 2026 tahmini böyle gerçekleşirse o 100 liralık sepet 2023'te 100 lira olan sepet bugün 243 liraya kadar yükselecek maalesef. İşte ekonomi dediğimiz şey de tam olarak bu. Dün yani işte gıda enflasyonunu mesela çözemiyoruz değil mi? İnan Mutlu hadi buradan selamlarımızı bir kez daha kendisine yollayalım. Ağustos'ta diyor ki Ağustos'ta dünyada %2,5 yükseldi yıllık gıda enflasyonuna bakılırsa böyle bir grafik paylaşmış takipçileriyle bizde ise yıllık olarak %33,8 olarak gerçekleşti maalesef tam olarak gıda enflasyonundan bahsediyorum. Tabii işte bu hedefler tutmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Mesela memurlar için toplu sözleşme zammı enflasyon %16 olarak açıklanmıştı değil mi? Sözleşme zammı bekleyen memurlar için hedef doğrultusunda bir düzenleme yapılmıştı. Peki 2026 sonu itibariyle 116 öngörülüyordu. Ona göre düzenleme yapıldı. Peki ne oldu şimdi? %28'in üstünde. Peki ne olacak? Mesela memurlar açısından söylüyorum bunu. Bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Evet doğru kabul. Tabii ki dünyada savaş hemen yanı başımızda. Değil mi? Tamam buna da itirazımız yok ama yani bu savaşları, bu gerginlikleri, bu gerilimleri, lojistik sorunlarını bütün dünya yaşarken biz neden bu kadar örneğin ya da bu boyutta hissediyoruz? Bu sorunun yanıtını belki yetkililerin vermesi gerekiyor. Alamıyoruz. Yani sorunun yanıtını bilmiyoruz ama o soru ya da o sorun her markete gidişimizde ya da işte her fatura geldiğinde
işte manava, pazara gittiğimizde de yine karşı karşıya kalıyoruz ve böyle düşünüyoruz, böyle görüyoruz. Biz bu soruların da yanıtlanması lazımsa ne düşünüyoruz? Düşünüyoruz deyince şunu da aktarayım size. Genar'ın bir araştırması benim dikkatimi çekti. O araştırmada ekonomi yönetimine yönelik güven üzerinden bir detaylandırma yapılmış. Burada toplumun %32.2'sinin ekonomi yönetimine güvenmediğini, düzeltiyorum, hiç güvenmediğini söylediğini öğreniyoruz. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %35. Yani hiç ya da güvenmiyorum, hiç güvenmiyorum ya da güvenmiyorum diyenlerin oranı %67'nin üzerine çıkıyor. Burada asıl benim dikkatimi çeken, iktidara oy verdiğini söyleyen yurttaşların, seçmenin tavrı, bu önemli. Hani diğerinde muhalif bir yaklaşım var diyebilirsiniz, değil mi? Bu olabilir, böyle bir tablo olabilir. Bakıyoruz, Genar'ın araştırmasından size aktarıyorum. Mesela AK Partililerin %25'i, %24.9'u mesela güvenmiyorum ekonomi yönetimine diyor. %6.9'u hiç güvenmiyorum diyor. MHP'lilere bakalım, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı, yine orada işte güvenmiyorum ya da hiç güvenmiyorum diyenleri toplayınca %53.6'ya kadar çıkmış durumda. Bunu tabii sadece biz görmüyoruz. Bunu elbette hükümet de görüyor. Bu tercihlerin nasıl şekillendiğini ya da bu tip eleştirilerin nasıl şekillendiğini de görüyorlar ve bir şekilde buna göre ne olacak? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler biliyoruz ki seçim meşalesi yandığı zaman, uzakta seçim görüldüğü zaman bu tablo değişecektir. Daha doğrusu bu tablonun değişmesi için yeni adımlar atılacaktır. Göreceğiz hep beraber. Bakalım o zaman o durumda nasıl şekillenecek seçmenin tercihi, hep beraber tanıklık edeceğiz bunlara. Son bir 4-5 dakikam, hızlıca şöyle dünyada neler olup bitiyor, birkaç haber elimde var, onları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Gazze'yi unuttuk, unutuyoruz, dünya unutuyor Gazze'yi ama biz hatırlatmaya devam edeceğiz elbette. Bakın hep söylüyorum bunu, yıkılan binaların altında hala ulaşılamayanlar var. İsrail'in saldırıları sonrası biliyorsunuz, onu aktarıyoruz. İşte bir yandan da kapalı giriş çıkışlar, yani kurtar, daha doğrusu arama çalışmalarının yapılacağı işte araçlar da, o araçların ya da uzman personelin girişiyle ilgili de Gazze'ye sorunlar var. Ama bakın sadece önceki gün yüzden fazla kişinin, örneğin bir Zeytun mahallesinde, Gazze'nin güneyindeki bir mahalleden bahsediyoruz. Tek bir mahalleden bahsediyorum. İsrail ordusunun o saldırılarından sonra enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişiye ulaşıldı. Naaşlarına ulaşıldı elbette ve üzücü olan taraf ne biliyor musunuz? Onlar için bir cenaze töreni gerçekleştirildi. O 100 kişinin 70'inin çocuklardan oluştuğunu görüyoruz. Tabii Gazze Belediyesi'nden yapılan açıklamalar da var. Yani 7-8 bin kişiye hala bu şekilde ulaşılamadığı konusunda bir bilgi yine kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu arada spor malzemeleri üreten bir firma, marka adı vermeyeceğim şimdi, o firmanın bir reklam kampanyası 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yapan işte eski bir askerin, bacağını kaybeden bir askerin, şirketin tırnak içinde tek ayakkabı hizmeti şeklinde bir kampanya düzenlemiş. O kampanyada o kişi, o İsrail askeri kampanyada o markanın, hepinizin bildiği işte spor ayakkabılar, pek çok takımın yine sponsoru olan, onlar için forma üreten bir firmadan bahsediyorum. İşte bu kampanyanın reklam yüzü o İsrail askerin olmasına karar vermiş. Bakıyorum yani dünyadan çok ciddi, çok ciddi tepkiler var. İşte İtalya'dan, yine İspanya'dan, işte Gazze'den, Filistin'den, pek çok noktadan bu kişiye, bu şirkete yönelik eleştiriler var. Sabah bakıyordum hani hangi haberleri sizlerle paylaşayım, ne yapalım, ne edelim. Tabii resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'na da baktım. Burada da haber böyle oldukça detaylı şekilde anlatılmış. Başlık çok dikkat çekici. Soykırımcı İsrail ordusunun askerini reklam yüzü yapan şirkete tepkiler artıyor haberi. İlk sayfadan, daha internet sitesini açar açmaz ilk sayfada görüyorsun. Şu an bakıyorum, o haber
ilk sayfada şu an yok ama sabah o saatinde vardı. Yani sabah böyle 6, 5.30, 6 gibi ilk sayfadaydı. Velhasıl şunu anlatacağım. Çok uzattım bu konuyu. Aynı firma dün kadın voleybol milli takımımız şampiyon oldu. Biz de buradan alkışladık. Böyle bir karşı duruş, böyle bir tepki de varsa aynı firmanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde milli takımımızın bu büyük zaferini kutladığı bir drone gösterisi yaptığını da ben tanıklık ettim. Dünyanın tepki gösterdiği bu, yani benim anladığım kadarıyla resmi devlet ajansında da yine bahsettiğim gibi bu tepki dile getiriliyor ama o firmanın sponsoru olduğu bir gösteri yapılmış. Nereden biliyoruz? Çünkü o firmanın devasa bir logosu da yine İstanbul semalarında dün görülmüştü. Hani madem bir tepki verilecekse eğer o tepkinin ortak bir dille geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu arada son bir not daha aktarayım size. Son iki dakikam Simge de beni uyarıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bir tepki mesajı, Almanya'ya yönelik olarak bir tepki mesajını aktaracağım size. 5 Ağustos'ta Leipzig'te bir havaalanında Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA bulunmasının ardından Almanya somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Rusya'da olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon, o günlerde yapılan tartışmalar itibariyle bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Sonrasında Almanya Büyükelçisi, Rusya'nın Almanya Büyükelçisi 1 Eylül'de Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Rusya'ya yönelik suçlamaları asılsız ve saçma olarak yanıtlamıştı. Bu suçlamalara yönelik olarak böyle bir yanıt vermişti. Dediğim gibi hatta Büyükelçi şu ifadeyi kullanmıştı. Leipzig'teki provokasyon Kiev rejiminin Ukrayna çatışmasını körükleyen amaçlarına hizmet ediyor gibi bir açıklamada bulunmuştu. İşte bu konuya dair son açıklamada Sergey Lavrov'dan geldi. O da Leipzig havalimanı, orada bir insansız hava aracı buldular. Rus İHA'sı olduğunu söylediler ama kimse araştırma zahmetine girmedi. Aslında bakılırsa bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır gibi bir son derece sert, ağır bir ifadesi de oldu. Bunu da size aktarmış olalım ve yavaş yavaş da programı toparlayalım. Ne yaptık efendim? 7 Eylül 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce sizlere aktarma çabası içerisindeydik. Geride kalan 2 saat boyunca programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Ertem'e, editörlerim İrem Başköy ve İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar, yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Antalya'daki yangının enerjisi düşürüldü, Muğla'daki yangına müdahale de sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz son dakika gelişmeleriyle başlıyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınının enerjisi düşürüldü. Akbaş Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 nel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre orman yangınının enerjisi düşürüldü, bölgede çalışmalar devam ediyor. Muğla'nın Menteşe ilçesine çıkan yangına ise müdahale sürüyor. Muğla'nın Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15'te başlayacak toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişine dair gelişmeler paylaşılacak. Ekonomi ayağında orta vadeli program önerileri masaya yatırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul teslim süreçleri de toplantıda ele alınacak. Dış politika konularında ise ABD ile İran arasındaki çatışmaların yol açtığı gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler öne çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında Bami'den 6. naaş çıkarıldı. TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaş da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve Türkiye'ye iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ve verdiği 34 sayfalık ifadenin Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Firari sanık Altaş, Doku'nun dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araçta vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ve cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini söyledi. Altaş ayrıca Sonel'in kendisini tehdit ettiğini ve "biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar" dediğini ileri sürdü. Melih Gökçek'in oğlu ve gelini şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek ve ailesi hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen başlattığı soruşturma sürüyor. Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Gökçek çifti şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere bugün saat 14'te başsavcılıkta olacak. Kağıthane'deki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Kılıç için bugün ilk tören saat 12'de İstanbul'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek. Kılıç'ın cenazesi buradaki törenin ardından yarın öğle namazında Ahmet Hamdi Aksaki Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından memleketi Ankara'da toprağa verilecek. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde dün akşam İtalya ile karşılaştı. Ay Yıldızlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan finalde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. Ve şimdi futbol diyelim. Önce dün akşama döneceğiz. Trabzonspor Gençler Birliği'ni farklı geçti. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği ile karşılaştı. Bordo Maviler Fatih Tekke'nin istifasının ardından teknik direktör Hüseyin Şimşir yönetiminde çıktı. İlk maçtan 5-0 galibiyet ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de bu akşamsa 4. haftanın kapanışında 2 mücadele oynanacak. Saat 20'de başlayacak. Maçlarda Çaykur Rizespor Korendon Alanyaspor'la Göztepe'de Gaziantep FK'la karşılaşacak. Ekonomi. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklandı. Yeni OVP'de makro hedefler güncellendi. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini 12 puanlık yükselişle %28,4'e çıkarken 2026 yılı büyüme tahmini %3,3'e güncellendi.
2: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyor. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Beştepe'de 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın açıklanmasının ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyonda arzuladığımız noktada değiliz dedi.
3: Hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf konusunda önemli sonuçlar alındığını da belirtti.
3: Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0,57 değer kazanarak 14.012 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 28 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altın 6.834 lira, çeyrek altın 11.156 lira. Tam altına baktığımızda 44.411, ata altını ise 45.197 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk gününde İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %54'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söyleyelim. Sahil yoluna baktığımızda Zeytinburnu Yedikule yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Büyükdere Caddesi Gültepe Zincirlikuyu yönünde de sol şeritte yine bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafik de bir hayli yoğunlaşmış durumda. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları 0-10 kilometrelerinde İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Sürücüler buradan D100 karayoluna yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Limontepe kavşakları 0-2 kilometrelerinde 22 ila 05 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47-64 kilometrelerindeki 10 tünel ve yaklaşımlarında saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizm şirketlerinin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte sektörün işleyişinde ise önemli değişiklikler geliyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektöre etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya anlattı. Özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
5: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikte gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
4: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belgi ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
5: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
4: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e değerlendirdi.
5: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı, kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapılardı. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar yıl süresi tanımlandı. Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnafımızı en çok memnun eden madde kademeli filo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersine arttırır.
4: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle konuştu.
5: Birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel. Ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
4: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş süreye denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı.
5: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
4: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
6: Apple ile Google yapay zeka asistanlarının geleceği konusunda endişeliler. Neden? Avrupa Birliği yüzünden. Klasik. Google ve Apple da en az herkes kadar kötü. Hiç kıvırmayalım. Hepsi bunların birbirinden kötücük. Yer bulurlarsa hepsi bizi dövecek, bilgilerimize kucaktan kucağa zıplatacak yer arıyorlar. Ya mesela üçüncü taraf bir yapay zeka ajanı Uber çağırsın, mesaj gönderebilsin veya uygulamalarda işlem yapabilirse doğrudan Google veya Apple hizmetleriyle temas kurmadan telefonu yönetebilir teknik olarak. Ama bunlar her zaman kötü olacak demek değil. İşte siz bunu regülasyonlara bağlarsanız ve denetlemelerini doğru yaparsanız bir şekilde her şeyleri yerine getirebilirsiniz efendim.
7: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
8: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemelerine %23 oranında zam yapıldı. 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya yükseldi. Bu yıl KYK yurt ücretlerine gelen zamla birlikte son 5 yılda yurt ücretleri 230 liradan 1590 liraya çıktı. Böylece öğrencilerin barınması için devlet tarafından tahsis edilen yurt ücretlerine son 5 yılda %591 zam yapılmış oldu. KYK yurt ücretleri son yıllarda düzenli olarak arttı. 2021-2022 eğitim döneminde yurt ücretleri 230 ila 390 lira arasında değişiyordu. 2022-2023 döneminde en düşük ücret 250, en yüksek ücret ise 450 lira oldu. 2023-2024 döneminde ücretler 345 ila 570 liraya yükseldi. 2024-2025 döneminde yapılan %50'lik zamla birlikte yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında değişti. Geçen eğitim döneminde ise ücretler 750 ila 1250 lira seviyesine çıktı. Bugün yapılan son zamla birlikte aylık 1290 lira olan yurt ödemesi 1590 liraya yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 lira arttı. 5 yıl önce en düşük KYK yurt ücreti 230 lirayken bugün açıklanan 1590 liralık ücretle karşılaştırıldığında artış yaklaşık %591'e ulaştı. Başka bir ifadeyle 2021-2022 döneminde 230 lira olan en düşük aylık yurt ücreti yaklaşık 7 katına çıkmış oldu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Yurt ücretlerine %23 oranında zam yapılırken aylık ödeme 1290 liradan 1590 liraya yükseldi.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Süper Ligi'nin 4 yıl üst üste şampiyonu Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir serüvene hazırlanıyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı, ardından UEFA Süper Kupayı kazanarak Avrupa'da zirveye çıkan Sarı Kırmızıların Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı ise 1988-89 sezonunda ulaştığı yarı final oldu. Son yıllarda Devler Ligi'nin gediklileri arasında yer alan Galatasaray son 4 sezonda 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı Kırmızılar 2023-24 ve 2025-26 sezonlarının ardından 2026-27'de de Avrupa'nın en büyük sahnesinde boy gösterecek. Avrupa Fatih Devler sahnesine ilk olarak 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılar sırayla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint Germain ile mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Galatasaray'ın karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım. Okan Buruk'un öğrencileri ilk maçına Portekiz'de Sporting deplasmanında çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Sporting'in toplam değeri 417,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Gonçalo Inacio ve Maxi Arao, ikisi de 40 milyon euro. Sporting'in Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray'la bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 9 Eylül saat 22'de Portekiz'de oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk iç saha maçına Barcelona karşısında çıkacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören Barcelona'nın toplam değeri 1,28 milyar. Takımın en değerli oyuncusu 220 milyon euroluk Lamine Yamal. 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Barcelona Galatasaray'la 10 kez karşılaştı. Galatasaray 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Genç kadrosuyla dikkat çeken Fransız temsilcisi Lille'in toplam değeri 316,6 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Lille'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. İki takım bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. İlk karşılaşmaları 21 Ekim'de Fransa'da olacak. Galatasaray'ın bir diğer rakibi ise Bundesliga'dan Devler Ligi'ne gelen Stuttgart. Alman temsilcisinin toplam değeri 430,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 45 milyon euroluk Angelo Stiller. Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. Galatasaray'la bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İlk mücadeleleri 3 Kasım'da Rams Park'ta olacak. Avrupa'nın

0: AYK'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı grup aşaması. Galatasaray ile bugüne kadar resmi Avrupa Kupası maçına karşılaşmadılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçında Hollanda'nın güçlü kulüplerinden Feyenoord'u konuk edecek. Portakalların temsilcisinin toplam değeri 239 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 25 milyon euroluk Jivario Reid. Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı son 16 ve Galatasaray'la bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. Galatasaray'ın son iç saha karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi son 2 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'in 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Galatasaray ile 6 kez karşılaştılar. Galatasaray 2, Paris Saint-Germain 4 galibiyet aldı. Fransız rakibin toplam değeri 1,48 milyar euro. Takımın en değerli oyuncuları Vitinha, Joao Neves ve Kvaratskhelia. Oyuncularının her birinin değeri 140 milyon euro. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta Fransa'da oynayacak. 4 yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir Avrupa serüvenine hazırlanıyor. 1988-89 sezonunda yarı finale kadar yükselen Sarı Kırmızılar, son 4 sezonda 3. kez Devler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Sporting, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain olacak. Radyo Sputnik editörleri temsilcimizin karşılaşacağı rakiplerin kadro değerlerini, yıldız oyuncularını ve Galatasaray'la geçmişteki maçlarını değerledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinli içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde besleyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk bilim insanlarının da yer aldığı yeni bir araştırma, iklim krizinin dünya üzerindeki etkilerinin yüzyılın sonuna kadar çok daha belirgin hale geleceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı bugün bulunduğu iklim kuşağından farklı bir iklim bölgesine geçebilir. En büyük değişimin ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Araştırmada dünyayı tropikal, kurak, ılıman, karasal ve kutupsal olmak üzere 5 ana iklim bölgesine ayıran Köpenhager iklim sınıflandırılması temel alındı. Bilim insanlarının iklim modelleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yüzyılın sonuna kadar küresel kara alanlarının %38 ila 48'inin iklim sınıfı değişebilir. Kuzey Amerika'da bu oranın %51 ila 66 arasında olması beklenirken Avrupa'da değişimin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre Avrupa'daki kara alanlarının %65 ila 91'i mevcut iklim özelliklerini kaybedebilir. Bilim insanları iklim kuşaklarının bu kadar hızlı yer değiştirmesinin yalnızca sıcaklıkları değil, ekosistemleri ve tarımsal üretimi de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bitki ve hayvan türlerinin değişen sıcaklık ve yağış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği, bazı bölgelerde tarımsal üretiminde ciddi baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Avrupa'da özellikle ılıman iklim kuşağının daha kuzeydeki soğuk bölgelere doğru genişlemesi bekleniyor. Bu değişimin yağış rejimlerinden mevsim sürelerine kadar pek çok doğal dengeyi değiştirebileceği de ifade ediliyor. Araştırmacılar sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde iklim bölgelerindeki dönüşümün hızlanabileceğini ve yüzyılın sonunda bugünkünden çok farklı bir dünya iklim haritasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Türk bilim insanlarının da yer aldığı araştırmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı iklim kuşağı değiştirebilir. En büyük dönüşümün ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. İsrail'in Gazze saldırılarında 5 Filistinli öldü. A milli kadın voleybol takımımız ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine saat 15.30'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda terörsüz Türkiye rejimindeki gelişmelere dair durum değerlendirmesi yapılacak. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşılacak. Okullarda uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 Eğitim Öğretim Yılı uyum haftası sürecini bugün başlattı. Milyonlarca okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencisi dersliklerle buluşurken kamuda çalışan ebeveynlere idari izin hakkı tanındı. Tüm detayları içeren yeni uyum süreci 11 Eylül'e kadar devam edecek. Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Muğla'nın Menteş ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Bölge hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının etkili rüzgarla kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Dış gündemle devam edelim. İsrail'in Gazze saldırılarında 5 Filistinli öldü. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında bir babayla okula başlayan kızının da bulunduğu 5 Filistinli öldü. Çok sayıda kişi yaralandı. ABD'de uçak kazası meydana geldi. ABD'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Nepal'in Çin sınırlarına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi. 21 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği kaydedilirken çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 13.093 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Ekonomi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı 71,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 71 milyar 788 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye ekonomisinin 2027-29 dönemini kapsayan 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Beştepe'de açıklandı. Bölgesel savaşlar ve küresel riskler nedeniyle makroekonomik göstergelerin güncellendiğini belirten Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahmininin %28,4, büyüme tahmininin ise %3,3 olarak belirlendiğini duyurdu.
2: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyor. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.012 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.850, çeyrek altın 11.181, tam altın 44.516, atı altını ise 45.303 liradan işlem görüyor.
0: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan finalde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. İtalya ise gümüş madalya ile yetindi. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlılar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen SEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonunda tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. Futbolla devam edelim. Trabzonspor Gençler Birliği'ni farklı geçti. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençler Birliği'ni ağırladı. Bordo Mavililer Fatih Tekin'in istifasının ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçtan 5-0 galibiyetle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de bu akşamsa 4. haftanın kapanışında 2 mücadele oynanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Çaykur Rizespor, Korendon, Alanyaspor'la Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
0: Hava durumu.

0: hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için mazilerimizi beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 27, İzmir 26, Gaziantep, Diyarbakır 35, Antalya 40 derece, İstanbul parçalı ve az bulutlu 28, Trabzon çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Van parçalı bulutlu 25 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Hande Ünsal'la yapılan keyifli sohbete devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
2: Müziğe olan tutkusu ve sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Hande Ünsal, Radyo Sputnik mikrofonunda hem kariyerini hem de hayatının renkli taraflarını anlattı. Annesi Niran Ünsal'la ilişkisini paylaşan sanatçı, onun kızı olmanın kariyerindeki avantaj ve dezavantajlarından da söz etti. Şarkılarını yazma hikayelerini anlatırken yaptığı işlerde ekip uyumuna ne kadar önem verdiğini de dinleyicilerle paylaştı. Sohbet ilerledikçe konu mutfağa da uzandı. Kendi usulüyle pişirdiği enginarın tarifini veren Hande Ünsal, mutfaktaki becerilerini de anlattı. Dünyayı gezme hayalinden söz eden sanatçı, bugüne kadar aldığı en ilginç hayran hediyesini de Okan Aslan'la paylaştı. Hande Ünsal'la gerçekleştirdiğimiz mimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Ve stüdyomuzda sevgili Hande Ünsal'ı nihayet ağırlamaktan bir şey söyleyeyim mi?
4: Şükür kavuşturan diyelim mi?
3: Şükür kavuşturan
4: yani,
3: çok mutluyum. Bak dün akşam eve gidince ne yaptım biliyor musunuz? Sırf şu gönderdiğiniz çiçeğin fotoğrafını çektim. Ay. Evde şöyle tam karşımızda duruyor ya. Vallahi billahi. Şükür kavuşturana sevgili
4: gerçekten,
3: Hande. Hoş geldin.
4: Şükür
3: nasılsın?
4: Şükür kavuşturana. İyi. Sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Ne yapalım? Biz de işte ülke gibiyiz. arada sizler geliyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz.
4: Bilmiyorum kahveler.
3: Keyif alıyoruz. Ama çok güzel. Sen ekranda da gerçekten harikasın. Çok yakışıyorsun yani ekrana. İnsanlar böyle biz izlediğimiz zaman gerçekten müthiş keyif alıyoruz. Ya bu önemli bir şey değil mi? Yani bir taraftan müzik, bir taraftan da ekran. Da iyi olmak bence bir gereklilik yani.
4: Ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki ama insan kendini nasıl mutlu hissediyorsa da öyle olmalı. O ışık gerçekten içten gelen, ruhtan gelen bir şey. Hı-hı. Ben öyle parladığını düşünüyorum insanların. Görsel anlamda belli kalıpların içine sığmaktan geçmediğini de düşünüyorum. Hı-hı. Işığı olan herkesin parladığını düşünüyorum. Ne mutlu bunları duyduğum için.
3: Yok canım, ışığı olmayıp sönük olanlar var. Işığı olup farkında olmayanlar var.
4: Onlar da zamanla bence o ışığı bulacaklardır. Ben öyle düşünüyorum yani.
3: Ekip çok önemli değil mi? Ne diyorsun?
4: Ekip kesinlikle çok önemli. Hı. Ekipte yaratılan atmosfer, o ruh çok önemli. Ben bizim ekipte bunu yıllardır su götürmez bir gerçeği olduğuna inanıyorum. Hı. Bizim ekibin. Gerçekten çok birbiriyle meç, aynı düşüncede, aynı perspektiften bakabilen.
3: Fikir ayrılıkları oluyor mu? Şurada şöyle olsun, burada böyle olsun falan
4: yani
3: filan.
4: Yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Oluyor mu sence? Yani hep böyle bir aynı noktada buluşuluyormuş gibi geliyor bana.
3: Vay, bu çok önemli. Sevgili Emel Yalçın diyor ki Hande o kadar güzel toparlıyor ki bize en son evet demek düşünüyor. düşüyor.
4: Yani ben içimden geleni yapıyorum. Bir şekilde onlar da aynı fikirde oldukları noktada zaten o iş gerçekten hani çok tatlı bir noktaya geliyor. Çok şükür ki hep böyle oldu. Hep böyle destekleyici bir formda birbirimize ilerledik. Benim için çok kıymetli, o yüzden bütün ekip arkadaşlarım çok kıymetli.
3: Hande Ünsal'ın videoları inanılmaz izleniyor. Yani hani böyle 60 milyonlar, 70 milyonlar daha üstü sayıları görüyoruz. Yani bu çok güzel bir şey değil mi ya?
4: Yani rakamlara çok takılmadan ben daha ziyade dinleyiciye ne kadar ulaştı ve ne kadar onu benimsediler diyeyim. Bunu da çoğunlukla konserde görüyorum aslında bakarsanız. Bir şarkı ne kadar yüksek tepki alıyorsa aslında o kadar bütünleşmiş dinleyicimle gibi geliyor bana.
3: Çok güzel değilmiş. Senin şarkılarını izlemeye gelen insanların seninle birlikte söylüyor olması.
4: Benim susup onların söylediği müthiş an bir şey, benim büyük bir aşkla izlediğim an oluyor. Yani gözümü kapatıyorum ve sadece onlar söylüyorlar. Benim için dünyada daha büyük bir haz muhtemelen yoktur yani.
3: Var mı böyle sahnede enteresan bir an, unutmadığın komik bir şey falan, başına gelmiş bir şey? Yani ben hani gelenlerde böyle duyuyorum, düşenler müşenler,
4: çok şükür
3: tel kopanlar
4: düşmedi
3: falan. Düşmedi zaten lütfen.
4: Yani bir kere böyle dişimi kıracak kadar mikrofonu sert ağzıma çarpmıştım yanlışlıkla. O
3: çok kötü
4: bir andı. Evet, o çok kötü bir andı. Onun dışında da bir kez sinek yuttum. O var. O da çok çirkindi gerçekten. Yani
3: sinek mi yuttu?
4: Evet, yani.
3: Nasıl yani? Nasıl?
4: Bir nefes alırken gitti o an. Yani kötüydü. Hiç hatırlamak istemediğim kötü bir an. Yani sahneye işte atlayanlar oluyor. Onlar bir irkiyor bazen insanı. Korkuyorum öyle olduğu zaman. Onun dışında çok da böyle enteresan bir şeyim olmadı. Geçen hafta bir konserimizde kilom kadar tarhana hediye aldım. Böyle şeyler yaşandı.
3: Bir dakika, kilom kadar mı?
4: Evet.
3: Bunu bilerek getirmişler mi
4: getirdiler
3: yani?
4: Getirdiler böyle. Gerçekten benim kilom kadar tarhana hediye ettiler bana. Onu nasıl bitireceğim onu düşünüyorum şu an.
3: Onu dağıtacaksın mecbur. Ama bir
4: çok
3: şey söyleyeceğim.
4: Çok tatlıydı ama.
3: Azmış. Yani en
4: az
3: azından.
4: Mıymış? Yok canım.
3: O kadar ağır bir şey değilmiş yani.
4: Çok tatlısınız.
3: Öyle bakmak lazım.
4: Çok tatlısınız.
3: Yalnız sinek için de hiç iyi olmamış. İş hesaba yani katmamış yani durumu.
4: Evet.
3: Ay,
4: gerçekten
3: çok fena.
4: O kötü oldu ya. Hatırlamak istemediğim bir an.
3: İlk sahneyi hatırlıyor musun anne?
4: 4 yaşında falandım, hatırlıyorum.
3: Tövbe estağfurullah.
4: Aynen.
3: 4 yaşında.
4: Aynen.
3: 4 yaşındaki sahneyi hatırlıyor musun?
4: Evet, hatırlıyorum çünkü videoları var yani. Cemal Reşit Rey'de burada.
3: Ya videolarını izlersin, hatırlarsın da sen hatırlıyor musun ya?
4: Ya evet, çünkü orada böyle
3: Allah
4: bir
3: Allah
4: şeyle arkada koşturduğumuz, arkadaşlarımızla arkada koşturduğumuz ve çok ciddi azar yediğimiz bir an var. O hiç çıkmıyor aklımdan. Evet, anneannemle beraber buraya İstanbul'a gelmiştik. Hı. Onunla beraber Cemal Reşit Rey'le İzmir'deki yönettiği koroyla beraber bir konsere geldik. Biz de çocuk korosu olarak çıkmıştık. Tabii ki çocuk olduğun için de belli başlı yaramazlıklar yapılabiliyor. Arka tarafta çok koşturmuşuz ki anneannem bizi bir böyle hizaya çekip yeter artık diye böyle bir çıkıştığı bir an vardı. O hepimizin şeyiydi yani, böyle destura geçtiği bir
3: çok iyi.
4: Yani ilkilerken de geldiğimiz bir anda.
3: Bir de böyle bir şey var yani, gerçekten çok iyi müzisyenlerin olduğu bir ailedesin. Zaten hani başka bir şey de beklenemez. Yani o ailenin evladının da günün birinde gerçekten iyi bir müzisyen, iyi bir sanatçı olması beklenen bir şeydir ama olaya bir de senin tarafından bakmak lazım. Bunun avantajları, dezavantajları dediğim zaman falan. Çünkü gerçekten çok iyi isimler yani ailendeki isimler.
4: Avantajı bir kere, en büyük avantajı genetik aktarım. En büyük avantajı ciddi bir yetenekle dünyaya gelmiş olmak. Bunu tabii ki kullanmak ve pekiştirmek insanın kendi çabası ve emeğiyle oluyor. Benim tabii ki en büyük avantajlarımdan biri anneannemin öğretmen ve Kültür Bakanlığı devlet sanatçısı olması. Yani büyük literatüre geçmiş bir kadın olduğu için de aynı zamanda çok küçük yaşta tabii ki eğitim, müzik eğitimi hayatım benim çok küçük yaşta başladı yani. Neredeyse anne karnında bile olmuş
3: evet,
4: olabilir
3: yani,
4: artık.
3: Yani, tabii,
4: dolayısıyla
3: muhtemelen
4: da sonrasındaki dönem benim için hani hep bir eğitim süreci, öğrenme süreciyle geçti. Sonrasında lisede konservatuara girdim. Lisede devam ettim. Üniversitede devam ettim derken tabii ki bu kısmı güzel perçinlediğini düşünüyorum. Dezavantajı da hep en iyisini yapmak zorundayım bilinciydi. Yani ailede bu kadar büyük yetenekler olunca benim için hiçbir zaman şunlar söylenmesin. Ya işte şöyle de, işte onun da torpili vardı, bilmem neydi gibi böyle bir şey söyletmemek adına hep çok iyi olmak zorundaydım. Benim için en zorlayıcı kısım aslında buydu yani. Hani yeteneğinin çok farkında olup normal çalışan insanlardan çok daha fazla çalışmak çalışmak zorunda hissetmek. Tam yani ne kadar yetenekli olursan ol, çünkü bilinç başka bir şekilde çalışıyor ve o yeteneği istemsizce görmezden gelmeye çalışan birçok insan olabiliyor. Dolayısıyla ben hep böyle takdirlerle ömrümü geçirmiş ve kendimi ispatlama çabam diğer benimle aynı sınıfta olan ya da aynı yetenekte olan birçok insandan çok fazla.
3: Şeyi düşünüyor musun sevgili Hande? Yani öyle olmasaydı, ne bileyim, Niran Ünsal annem olmasaydı işim daha kolay olurdu dediğin falan oluyor mu? Yani müzikal anlamda soruyorum bunu. Yani tanınmış bir isim olmasaydı, iyi bir sanatçı olmasaydı biraz daha rahat olurdum falan diyor
4: musun? Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Çok nötralize etmiş bir durumda hayatıma zaten başladım bu noktada yani. Hani bunu pozitif anlamda da negatif anlamda da hiç hissetmeden gerçekten kendi yolumu çizerek, kendime alan yaratarak çıktım. Dolayısıyla benim için çok nötrdü o duygu. İçeride de nötrdü ama yani hani şimdi şöyle bir gerçek var ki o benim annem yani ya, dolayısıyla yani. Da hani iyi ki var ve iyi ki ondan dünyaya geldim çok ve güzel. Hani anneannem vesaire hani bunları yadsınamaz benim için, büyük bir gurur zaten yani bu geni taşımak, bu soy ismini taşımak, bunun son nesilde gerçekten taşıyanı olmak, bir sonraki nesile aktaranı olmak. Birçok insan hala bilmeyen bir sürü insan var yani, işte soy ismi benzerliği olduğunu zannedenler hala bir yer. Lansmanda bile biz bunu yaşadık yani, annem lansmana geldi, albüm lansmanı.
3: Aa, Niran Ünsal'ın burada ne işi var?
4: Aa, Niran Ünsal'ın kızı mıymış durumu gerçekten yaşandı. Bunun da en çok zannedersem ki annem gurur duyuyor. Yani
3: nasıl, aranızı nasıl yani?
4: İyi, çok iyidir.
3: Güzel, bu kadar.
4: Benim sorularım bu kadardı diye bir geçiyormuş
3: ben,
4: değil mi?
3: Ben müsaadenizi isteyeyim. Nasıl bir insan, anlatsana bize sevgili Niran Ünsal'ı.
4: Annem mi nasıl bir
3: kızından
4: insan?
3: Kızından dinleyelim yani.
4: Yani evde, yani tabii ki sanatçı gibi değil evde. Evde başka biri yani. Tıpkı bende olduğu gibi. Yani sen de burada olduğun gibi değilsin.
3: Yok, ben burada olduğum gibi.
4: Böyle misin?
3: Evet, gerçekten şu anda burada nasılsam dışarıda. Hani,
4: annem öyle yani. Değil. O tabii işte, ki yani hani sahnede bir star, evde bir ev hanımı gibi bir durumu var onun. Yani ben yıllarca çok dalga geçtim ve gitgide anneme benziyorum.
3: Bir dakika, ne dedin, ne dedin
4: çok...
3: de dalga geçtin Allah aşkına?
4: Annemin sarı bezlerine aşık oldu konusunda. Yani çünkü çamaşır kuracağım diye uçak kaçırmış bir kadındır.
3: Ciddi hani, misin
4: gerçekten
3: ya?
4: Gerçekten bu konuda çok büyük destek alması gerektiğini düşündüğüm noktalardan biri. Ama yani şöyle de bir gerçek var. Gerçekten gitgide anneme benziyorum. Afitap şarkısı hepimiz için çok geçerli. Bazen böyle kendimi bazı anlarda yakalıyorum ve diyorum ki aa.
3: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
4: Hadi bakalım.
3: Temizlikle müzik yaparken ederken falan mı?
4: Yani
3: yapıyor musun bu arada?
4: Var. Yaparım tabii ki yani. Yapmıyorum diyen var mı?
3: Bir şey söyleyeyim. Bunları öğretiyor muydu sana? Müzikal olarak bilmiyorum. Hani kızım şöyle yap, böyle yap falan filan. Bunun dışında bir de kızım bak gel sana ben yemek yapmayı öğreteyim falan,
4: annem
3: öyle şeyler oldu mu?
4: Annem çok ciddi yemek yapar ve bizim ailenin şeyidir bu.
3: Kaç kardeşsiniz anne?
4: Annemden 3 kardeşim daha var. Ayrı babalardan.
3: Tamam.
4: Son 2 tanesi aynı babadan. Bir arada şeker var. Ondan sonra benim ailem de 3 kardeş. Son ikisi zaten.
3: En çok seni seviyordur zaten benim tahminim yani. Ben...
4: Annem mi? Yok, dün bu konuyu konuştuk. Hiç öyle değil. Herkes aynı
3: ciddi
4: seviyor
3: misin?
4: Yani.
3: Bir dakika, kiminle konuştunuz?
4: Annemle.
3: Annenle konuştunuz. Anne en çok...
4: Alakasız bir mevzuydu ama yani çok denk geldi şu an.
3: Anlatsana, neydi? Konu ne Allah aşkına?
4: Yani şey, daha derinden bir sohbetti yani.
3: Ha. Sen ona anne en çok benim seviyor. Ne? Öyle
4: yok,
3: bir soru
4: hiç
3: mu
4: öyle
3: oldu?
4: Bir şey olmadı.
3: Ne yani, oldu peki?
4: Başkalarının çocuklarına davranışlarından konuşuyorduk. O dedi ki yani ben hiç çocuğumu hiçbir zaman ayırmadım gibi böyle bir hani böyle bir
3: öyle
4: yerdeydi.
3: Öyle miydi peki?
4: Öyleydi tabii ki.
3: Aa, güzel. Öyle. Yalnız şeyi es geçmeyelim. Şu evdeki manzara, durum, yani sana gösteriyor mu edeyim onu falan.
4: Yok, hiç
3: bunlar
4: göstermedi
3: bizim için önemli
4: yani
3: noktalar.
4: İşte mesela ben, o çok iyi çiğ börek yapar ama ben çiğ börek yapamıyorum mesela. Ama
3: yemek
4: konusunda çok iyiyimdir ama çiğ börek öğrenmedim mesela. Şimdi gidince de bunu
3: bir dakika,
4: biraz başına
3: sevgili
4: katayım.
3: Emel oradan şey diyor, efsane yemek yapar
4: diye.
3: Diyor. Bu.
4: Evet.
3: Neyi en çok güzel yaptın mesela?
4: Ya benim meze konusunda çok büyük bir
3: ciddi
4: şeyim
3: misin?
4: Olduğunu söyler bütün arkadaşlarım. Böyle 2 saatte 9 meze falan.
3: Mutfağın 2 saatte 9 meze yapıyorsun.
4: 9-10 böyle, bazen 12'yi durduramayıp böyle bana çok kızarlar yani. Yani insanları mangala çağırıyoruz, et yesinler. Bunu Serkan çok söyler mesela. Niye bu kadar meze? Hani neden? Ne bileyim, İzmirliyim işte. Ben durduramıyorum. Mutfağa girdiğimde de.
3: Seviyorsun.
4: Evet ya, o bir terapi sanki.
3: Tamam, mezeyi yapıyorsun da yemeklerle falan.
4: Yemek de çok iyi yapıyorum.
3: En çok, en güzel yaptığın yemek nedir sevgili Hande?
4: Hepsini yapıyorum desem ayıp olur mu diye düşünüyorum.
3: Bir şeyler söylemen lazım yani.
4: Tüm yemekleri yapıyorum ya.
3: En güzel hangisini? Enginar yapıyor musun mesela?
4: Enginar çok iyi yaparım mesela.
3: Nasıl yapıyorsun enginarı? Böyle
4: portakal suyunda.
3: Portakal suyu.
4: Evet.
3: Portakal suyunda.
4: Aynen. Enginarı portakalda pişirip yani, üstüne. Yani ben onu doğrarım böyle.
3: İzmir usulü mü oluyor bu?
4: Vallahi bilmiyorum ne usulü. Bu benim kendi...
3: Nasıl doğruyorsun? Dörde bölüyorsun.
4: Dörde bölmüyorum. Ben onu böyle ince ve şey doğruyorum.
3: Bunu gerçekten olarak öğrenmek adına soruyorum. İnce ince doğruyorsun.
4: Soğan kavuruyorsun. İçine enginar atıyorsun. Portakal suyu. Yarım limon. Hı. Ondan sonra cima piştikten sonra üstünü kapatıyorsun. Onun üstüne de bir güzel şey, dereotu. Bay bay.
3: Ya geçenlerde ne oldu biliyor musun? Eve misafir geldi. Bizim arkadaşlar geldi. Ben de annemden öğrendim. Enginar yapayım dedim. Her zaman yaptığım klasik usulü, dur dedim ya, hep aynısını yapıyoruz. Bu sefer de değişik
4: baklalı
3: bir şey yapayım dedim.
4: Baklalı yaparlar İzmirliler
3: tamam,
4: genelde.
3: Tamam işte baklalı, işte ne bileyim böyle patatesli, havuçlu falan. Bu sefer değişik yapayım dedim. Normal bildiğin dörde bölüyorsun. Hı-hı. Önceden hazırladığın bir sosun var. İşte içine az bir şey şeker, limon falan filan bunları atıp döküyorsun. Hepsini güzel bir pişiriyorsun. Ondan sonra üzerine dereotu servis ediyorsun. Hı-hı. Çok kötüydü tadı.
4: Neden
3: limonu
4: öyleydi?
3: Limonu çok kötü kaçırmışım. Ha. Yani oradaki ayarı tutturamamışım. Ağzına attığın zaman küçük çocukların suratını ekşitmesi gibi bir
4: ben
3: hal aldı.
4: Ben çok severim bu arada ya limon. Yani çok alakasız bir konu ama ben mesela sıkıp içerim de falan. Çok hoşuma gider.
3: Yani
4: pilava
3: ya,
4: limon falan döktüğüm falan bile olmuştur. Yani o kadar severim limon.
3: Sevgili Niran Ünsal'dan başlayıp konuyu enginarda bitiriyor olmamız da gerçekten...
4: İnanılmaz. Müthiş.
3: Şimdi
4: şarkıları konuşuyorken bir anda enginar tarifi veren Hande Ünsal diye.
3: Şarkıları konuşacağız tabii ki. Yoğunluk nasıl bu
4: ya
3: arada?
4: Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani bütün programlarda da şarkıları zaten konuşuyoruz. Ben böyle sohbetler beni çok alıyor mesela.
3: Tamam.
4: Ya gerçekten.
3: Tamam hani... O zaman Barbunya'dan devam edelim istersen. Barbunya'yı haşlamak lazım mı yoksa direkt pişirerek mi yolumuza devam edelim
4: yani
3: diye.
4: Yani taze olup olmadığı konusunda bu şey olur yani. Veririm ama lütfen. Mutfak benim özel ilgi alanım. Gerçekten medite olduğum bir yer orası ve gerçekten seviyorum yemek yapmayı. İnsan ağırlamayı çok severim. Arkadaşlarım biz de toparlansın. Ben bir şeyler yapayım falan. İşte Mert alsın gitarını gelsin biz beraber işte şarkılar söyleyelim.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
3: Böyle bir totem varmış.
4: Evet ya, ben böyle şeylere çok inanırım.
3: Var mı totemleri?
4: Var tabii
3: başka
4: ki var.
3: Da
4: biraz
3: var
4: astrolojiyle
3: mı?
4: Fazla içlişliyim ben. Severim, takip ederim ve hayatımı gerçekten ona göre kurgulamaya çalışırım. Böyle arada işte mucizeler oluyor. Burada bir şey oluyor, hayatımıza giriyor. Hiç beklemediğimiz anda yeni gelişmeler gelişebiliyor.
3: Peki şey, şarkı sözü yazmak o nasıl?
4: Deli iş işte bu yani. Bence psikolojik sorunlarımız var. Onları kağıda döküyoruz gibi.
3: Vay arkadaş ya. Ya ilk defa.
4: Yani buna bu kadar dürüstçe değil mi?
3: Gerçekten hani... ya helal olsun sana.
4: Ama öyle yani, bu bir şey yani, özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Yukarıdan ayarlı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani o bir ilham vermeden bence kalem oynamaz burada. Bazen öyle ilhamlar geliyor ki bu lafı ben mi, bu cümleyi ben mi kurdum ya dediğin şeyler yaşayabiliyorsun.
3: Ama hakikaten öyle ya. Bir de üzerine müzik oturtmuyor musunuz?
4: Ya bazen o ikisi aynı anda da gelebiliyor. O kadar ilginç ki yani. Bazen arabada gidiyorum, kafamın içinde bir şey yani. Bu bir cümle, bir şey, bir
3: kaydediyorsun
4: melodi.
3: Kaydediyorsun hemen.
4: Tamamen kaydediyorum tabii. Ondan sonra beni dışarıdan görenler çoğunlukla deli zannediyor. Böyle şeyler çok yaşadık. Havalimanları böyle bir yerlerde saklanıp çok kayıt yapmışlığım vardır. Uçak içleri özellikle sesleriyle beraber olan bir kayıtlarım var ki sorma.
3: Yani özellikle böyle hani şöyle bir ortam olsun, böyle bir ortam olsun.
4: Hiç öyle bir
3: yok.
4: Alanım yok ya. Yani o kendiliğinden doğuyor zaten. Bazen bir cümle yazıyorum, bazen yolda yürüyorum, bazen başka bir şey, bazen yemek yaparken falan. Yani hiç belli olmuyor. Bazen sahnenin
3: yemek yaparken
4: bile olabiliyor.
3: Bir şey söyleyeceğim.
4: Yani.
3: Bu şarkıların arasında yemek yaparken çıkmış olan şarkı var mı?
4: Yok. Yok. 40 derece ateşte çıkmış olan şarkılar var.
3: 40 derece
4: 40
3: ateşte.
4: 40 derece böyle kolumda serum. Yazacağım ben, bir şey geldi ve o sırada onu tutamıyorum yani. Onu yazmam gerekiyor diye yazdığım şarkılar var. Sözüm Söz mesela öyle bir şarkı.
3: Hastayken yazdın yani. 40
4: derece ateşle yazdım o şarkıyı. Ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Yok yok,
3: hakikaten doğru söylüyorum. Normal değilsiniz.
4: Normal iş değil yani. Bu herkes böyle gerçekten çok kalıplar içinde çevireceğin bir duygu da değil. Böyle ne mutlu ki bunu kağıda dökebiliyoruz. Bir şekilde yani onu pozitif anlamda aynı duyguyu paylaştırabileceğin bir şeye dönüştürüyorsun. Bu güzel bir şey yani.
3: Hmm. Şey Hande, böyle çok uçuk bir proje var mı günün birinde yapmayı düşündüğün, istediğin farklı bir tarz, ne bileyim, var mı öyle bir şey, istiyor musun? Hiç düşündün mü böyle bir şey?
4: Hiç düşünmedim. Karakter olarak çok uçuk değilim ki ben. Yani o kadar
3: ya
4: düz
3: Allah'ını
4: bir insan.
3: Ya Allah'ını seversen yani, karar ver. Deliyim dedin az önce. Deli olmak lazım dedin. Biz oraya yoğunlaştık.
4: Şey
3: yani
4: değilim. Uçuk kaçık işler yapacak biri yani değilim. Çok böyle hani ne olabilir ki uçuk kaçık? Sen örnek ver. Senin
3: ne
4: için uçuk kaçık
3: türkü
4: ne
3: albümü
4: demek?
3: Mesela. Türküler
4: benim
3: mesela.
4: Benim için uçuk kaçık mı sence bu?
3: Yok değil. Yaparsın.
4: Bence değil yani. Evet. İşte o yüzden hani çünkü yani Türk sanat müziği söylesem olur. Hani. Türkü söylesem olur. Arabesk söylesem olur. Hepsinin eğitimini almışsın. Hı. Yani bunlar bana çok uzak işler değil ki. Hı hı. İngilizce eğitimi çocukluğundan beri almışsın. Çıkıp bir İngilizce şarkı söylesen o da uçuk bir şey değil benim için.
3: Ya soruyu sorduğuma soracağıma bir pişman etti ya.
4: Buradan diyormuş bana.
3: Vallahi billahi sormaz olaydım ya.
4: Yani çok uçuk bir şey. Yani ne bir de, olabilir onu bilmiyorum.
3: Bir de ne olabilir diye örnek ver dedi ya bana. O an bittim zaten ya. Ne
4: yani
3: rap
4: bir
3: mi?
4: Rap mi?
3: Rap diyor. Ha, rap dedi oradan
4: neden
3: Özgür.
4: Neden olmasın ki?
3: Ha, o da olur
4: o
3: yani.
4: Da niye olmasın ki? Mesleğim
3: Hande
4: bu
3: beni
4: falan
3: bıraktı
4: diye.
3: Orayla muhabbet ediyor yalnız.
4: Mesleğim bu benim, şarkıcıyım ben. Hepsini söyleyebilirim yani.
3: Abi zorlamayın bak, ben yeteri kadar burada eziliyorum zaten. Bari siz kaşınmayın.
4: Hayır
3: yani,
4: ne alakası var?
3: Hayır bari siz kaşınmayın yani. Allah Allah ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok fazla boş vaktin oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Mutfak dışında da yaptığın bir şeyler şüphesiz vardır diye düşünüyorum.
4: Yani işte
3: neler
4: kendi
3: yapıyorsun
4: hayatımda böyle çok böyle bizim sektörde yaşayan insanlar gibi yaşamıyorum ben. Geceleri uyuyorum normal.
3: Genelde geceleri uyumuyorlar evet.
4: Evet uyumuyorlar genelde. Ben uyuyorum tercihen. Hatta yani tavuk gibi erken yatmalar başladı şu son bir 6 aydır. İyice yani saat 10.30'da da yatma artık gibi. Ama evet, çok mutluyum bundan. Sabah 6'larda uyanıyorum falan böyle çok tatlı. Ondan sonra cuma hemen sporuma gidiyorum falan. Oradan dönüyorum kendime vakit
3: ediyorum. Düzenli olarak yapıyor musun spor?
4: Evet her gün neredeyse pazarlık hariç öğretmenimin canından bezmediği günler dışında yani. Hı. Artık gelme dediği noktalar.
3: Ya o kadar ya. Öğretmen bezdiren birisin yani. Vay arkadaşlar.
4: Ya seviyorum ben. Ya bu benim motive alanım. Kendimle baş başa kaldığım zaman iyileşme, ruhumu iyileştiren bir şey, bedenime iyi gelen bir şey. Serotonin salgılıyorum. Çok güzel, müthiş yani. O yüzden kendime hani kaldığım noktaları seviyorum. Bunları fazlalaştırmak için neler mümkün bakalım.
3: Seyahat etmeyi seviyor musun? Bak neler mümkün. Vay yani, kaçırmam onu.
4: Böyle,
3: bundan daha iyi nasıl olur?
4: Aynen. Bundan daha mucizevi neler yaşayabiliriz?
3: Neler yaşayabiliriz?
4: Yani
3: neler mümkün? Hatta. Soruyu soruyoruz, cevabını aramıyoruz.
4: Evet, cevabı o.
3: İlgileniyor
4: bize
3: musun kişisel gelişimle falan böyle,
4: evet,
3: bu tarz
4: biraz
3: şeylerle?
4: Evet.
3: Bayağı ilgilisin. Yazdın mı hiç? Yazdın mı hiç? Anlatsana biraz.
4: Yani yazmadım ama zaten hep sorularla kendimi şey yapıyorum.
3: Ne soruyorsun belki mesela? Sorulardan birkaç tanesini söylesene bize.
4: Biraz önce sordu işte yani. Hani o an geliyor ve o soru tamamen kendiliğinden akıyor.
3: Daha sonrasında oluyor mu?
4: Oluyor,
3: neler mümkün
4: oluyor
3: dediğin? Oluyor bence oluyor. O da tam net bir cevap,
4: evet,
3: değil.
4: Oluyor. Bence oluyor. Yani ben kendi hayatımda çok rastladım olduğuna. O yüzden bence oluyor.
3: Seyahat etmeyi seviyor musun?
4: Çok.
3: Yani bayağı da bol seyahat ediyorsun.
4: Hiçbir işim olmadan dünyayı gezmeyi çok isterdim.
3: Yalnız bunu böyle konserler, monserler falan açısından söylemiyorum.
4: Yok
3: yani,
4: hayır işte konser benim için iş çünkü. O bir iş. O zaman gittiğim zaman ben oraları gezemiyorum, göremiyorum, gerçekten yaşayamıyorum. Benim tamamen dünyayı deneyimlemek üzerine yani hayallerim var.
3: Neyi mesela? Paylaşsana bize ya. Bir iki tane söyle Allah'ını seversen. İlla sordurtma yani.
4: Bir cruise gemisiyle dünyayı gezmeyi çok isterim.
3: Gez, bunda ne var ki canım
4: öyle
3: Allah'ım.
4: Öyle bir vakit var mı mesela?
3: Niye olmasın
4: yok
3: canım, bir haftanı
4: an
3: ayır gez.
4: Bir haftada dünya nasıl gezilebilir?
3: Ha pardon, dünya dedi. Dünyayı o kadar zamanda gezme yani, en azından ne bileyim bir Norveç fiyortlar ara git gez ayarla. Get,
4: İşte öyle değil o git, hayal
3: get,
4: o başka bir şey.
3: Gez
4: get, get hadi get diye.
3: O kanal sandı ne oldu? Vallahi kızcağız herifi böyle bir fena bir şey yaptı ya.
4: Çok güzel, güzel, çok tatlı gidiyoruz bence. Yani çok şey.
3: En çok gitmek istediğin yer ne peki? En çok görmek istediğin yer.
4: En çok görmek istediğim yer. Her yer olabilir yani.
3: Ya vardır özellikle bir
4: Afrika'ya
3: yer.
4: Afrika'ya gitmek istiyorum.
3: Afrika'ya gitmek istiyorsun.
4: Evet.
3: Ha, güzel. Git o zaman.
4: İstiyorum.
3: Gitmen
4: mesela
3: için neler mümkün
4: çok
3: diyelim.
4: Çok iyi, çok iyi. Buradan Kaçıracağız şimdi de.
3: Benim var bir tane arkadaşım var. Böyle bildiğin uyu diyor yani. İşte başımdan bir şeyler yapıyor diyor falan filan. Esma'ya buradan sevgiler, müthiştir yani gerçekten.
4: Esma'cığım.
3: Sosyal medya nasıl aran?
4: Çok kötü ya.
3: Niye çok kötü?
4: İnanılmaz kötü benim
3: sevmiyor
4: sosyal.
3: Musun?
4: Hiç sevmiyorum. Yani bana telefon vermeseniz keşke ve ben hayatımı telefonsuz sürdürebilsem.
3: Ciddi misin?
4: Çok böyle atıyorum 70'lerde yaşasaydım ve sadece ev telefonuyla iletişim kurabilseydik.
3: Ama yani olmazsa olmaz şimdi değil mi yani?
4: Ya olmazsa olmaz, onun için de işte bir sosyal medyacımız var çok şükür. Oraları biraz o takip ediyor. Ben böyle çok hani gerçekten içine girmek dediğim alanlarda bakıyorum, ediyorum falan. Yeni şarkılar çıktığı zaman kontrol ediyorum. Ne oluyor, ne bitiyor, ne kadar geri dönüş alıyoruz vesaire falan. Buralar beni çok almıyor. Çok dürüstçe konuşuyorum ben bu programda. Bu niye böyle oldu ya? Çok filtresizleştim yani iyice. Hani tam dümdüz gidiyorum şu an yani. Olduğu gibi.
3: Lan ben sosyal medyadan dürüstçe konuşup toparlayamadım. Aradaki köprüyü kuramadım.
4: Yani şöyle bu kadar filtresiz söylediğim hiçbir program olmamıştı.
3: Vallahi
4: belki de
3: güzel,
4: yani.
3: Güzel
4: sevmiyorum.
3: Söyledim.
4: Zorla mı mesela? Olmasa daha mutlu olurdum. Hani.
3: Ama işte olmazsa da olmaz yani. Tarhan'ın dışında hayranlarınla yaşadığın böyle enteresan bir şey var mı?
4: Çok fazladır. Canım.
3: Ne var mesela?
4: Yani bir sürü vardır ama şu an böyle spesifik olarak şu vardı değil mi? Ben yakın dönemi B12 eksikliğim var benim. Yani yakın
3: ya
4: dönemi hatırlıyorum ve
3: bizim
4: öncesi yani çok problemli benim için. Hani 5 gün önce ne yedin sor. Yok bende. Yani vallahi yok.
3: Aşkta mı duygusalsın yoksa işte mi?
4: Aşkta duygusalım.
3: Aşkta.
4: İşte çok şeyim, çok başka bir insanım iş konusunda bence.
3: Nasıl yani?
4: Yani işte böyle benim bence aslan tarafım ortaya çıkıyor yani. Yükselen burcum aslan. Orada daha böyle yöneten, daha başka bir kadın olduğumu düşünüyorum. Sahne üzerinde de öyle olduğumu düşünüyorum ama onun dışında gerçekten yani ponçik bir kedi olabilirim de, her şeye ağlayan, her şeyi çok fazla içselleştiren,
3: öyle
4: komedi
3: mi
4: filmlerinde ağlayan falan.
3: Öyle
4: ben
3: misin?
4: Balık burcuyum ben zaten, hani çok duygusalım.
3: Vallahi
4: ve
3: öyle görünmüyorsun ama
4: çok
3: söyleyeyim
4: şükür
3: ben sana. Vallahi
4: iyi ki
3: öyle görünmüyorsun.
4: Yani düşünsene öyle göründüğümü. Biz de acı evde yaşanır hocam.
3: Dışarı dışarı taşımıyoruz.
4: O
3: ağlayacaksak evden çıkmıyoruz.
4: Hemen takıyoruz bütün şeyimizle.
3: Ben inanmıyorum
4: orada
3: senin.
4: Dışarıya öyle.
3: Ben inanmıyorum senin masken falan olduğuna yani. Bence sen neysen olsun ha.
4: Gerçekten.
3: Vallahi o izlenimi, o enerjiyi aldım ben.
4: Ya bilemiyorum. Ben maskeli olduğumu düşünürüm. Maskelerim çoğunlukla duygularımı.
3: Ciddi misin?
4: Evet, maskelerim
3: ha,
4: yani.
3: O anlamda tamam, o anlamda öyle olabilir ama ben genel itibariyle söyledim. Yani neysem oyum olduğu
4: ha,
3: gibi.
4: Ha, o öyledir tabii ki yani. Neysem oyum ama dışarıda bazı durumları yaşamamak gerektiğini düşünürüm. Onları çok da yani hani dışarıdan belli etmemeye tercihen.
3: Bu sana zarar vermiyor mu? İnsan içine atması kötü bir şey değil mi yani?
4: İşte. Evet. İçime çok atıyorum. Ortadan kaybolurum.
3: Ortadan kayboluyorsun.
4: Evet, kaybolurum yani. Ne? Yeryüzünden silinmiş gibi yani.
3: Şaka yapıyorsun.
4: Evet,
3: arasan
4: evet
3: ulaşamıyorsun. Öyle bir an oldu mu?
4: Dönem dönem kaybolurum.
3: Dönem dönem. Niye? Canı
4: yani
3: sıkılıp moralin bozuluyor. Öyle
4: ya
3: mi?
4: Ya hayır, moralin bozulmasıyla da alakalı değil. Yani hani o an öyledir.
3: Tek başına
4: ruhu
3: kalmak istiyorsun.
4: Evet. Öyle. O iyi gelecektir bana ve çekilirim. Kabuğuma çekilirim böyle. Orada kalırım.
3: Düşünüyorsun,
4: sonra
3: taşınıyorsun. Ondan sonra
4: daha doğru olduğunu düşündüğüm bir dönemde ben buradaydım falan gibi ortaya çıkışlarım vardır yani.
3: Oldu mu yakın zamanda böyle bir şey?
4: Olur olur. Hep olur. Kendi içime mesela kolektif olarak mesela hepimiz bir şey yaşarız değil mi? Sen onu çabuk atlatabilirsin diyelim ki.
3: Sen atlatamıyor
4: ben
3: musun?
4: Ben atlatamam onu.
3: Niye?
4: Bilmem. Çok içselleştiriyorum.
3: Allah Allah.
4: Evet. Dedim ya, çok duygusal bir insanım aslında yani. Ben onu çok fazla içselleştiririm ve o benim tamamen içime kapanmama
3: sebep olur.
4: Bir
3: şey söyleyeyim
4: mi?
3: Öyle bir anda ne şarkılar çıkar biliyor
4: evet
3: musun? Var mı öyle yazın?
4: Öyle çıkıyor zaten.
3: Of,
4: o içine
3: sana
4: kapanmayla oluyor yani. Zaten onu yaşamasan onları yazamazsın. O gözyaşı oraya düşmeden de olmuyor bazen. Çok matematiksel zekayla şarkı yapabilen biri olduğumu düşünmüyorum. Yazarken, bestelerken çok bu işin tabii
3: ama
4: ki bir matematiği
3: ama
4: var ama
3: çok
4: o matematiklerde o zaman duygudan
3: ama
4: çok kapılıyor.
3: Gerçekten çok zor bir şey ya. Biz dinlediğimizde ve öğrenip söylediğimizde bize çok kolay gibi geliyor ama aslında hiç öyle değil ya. Baktığın zaman gerçekten çok zor yani. Diyorum ya, ne sözler çıkıyor sonra o müzikle birleşiyor diyor falan. Bazen önce müzik sonra onun üzerine sözleri oturtuyorsun.
4: Ben mesela orada
3: ben konuşurken
4: yani hani müziğin üstüne söz yazmak bana çok zorlayıcı gelir. Yani var mesela çok bu konuda mesela Meldoş, yani ben bestelerim, atarım Melda'ya, döşenir üzerine. O da bir yetenek. O başka bir bakış açısı. Ben daha böyle melodi tarafını ya yapıyor olurum ya da yazdığım sözü beraber gelirse öyle üretebiliyorum. Hı-hı. Böyle.
3: Bir şey soracağım sana. Şarkıları özellikle ve özellikle kesinlikle dinlettiğin, fikrini öğrendiğin, biter bitmez atıp...
4: Halil Güzel.
3: Öyle mi? Mutlaka gönderiyor musun?
4: Hepsini.
3: Hepsini gönderiyor.
4: Dakika skor yani. Yazdığım tek bir cümle bile olsa. Şöyle bir şey geldi diye.
3: Peki bir şey söyleyeceğim. Gönderdiğinde tepki hep iyi mi? Yani şu olmadı bu olmadı falan. Nasıl söyleyemedim de ya. Kaldım
4: ya şöyle yani.
3: Nasıl kıvrandıysam.
4: Her şeyi mükemmel olduğunu söyleyen bir arkadaşın olsaydı o senin bence gerçek dostun olmazdı zaten.
3: Güzel,
4: yani
3: güzel.
4: Sana eksilerini de söyleyebilecek biri olmalı hayatında. Bu olmamış bu ya da bu çok söylenmiş bir şey de diyebilir. Bence güzeliz böyle.
3: Gözünü kapattın, açtın, ne değişsin isterdin?
4: Savaşlar son bulsun isterdim.
3: Savaşlar son bulsun isterdim.
4: Çocuklar ölmesin.
3: Peki.
4: Kedi köpeklere, hayvanlara
3: var
4: daha fazla zarar gelmesin.
3: Var mı sahiplendiğin evde falan baktın?
4: İki tane benim zaten ev kedim var. Onun dışındaki bütün mahallenin kedileri benim kedim. Hepsine bakıyorum, köpeklere de öyle. Yani
3: kedilerin ismi ne evdekilerin?
4: Evdekilerin bir tanesi Şarkı, diğeri Kesper.
3: Şarkı ve Kesper.
4: Evet.
3: Ne kadar zamandır sende?
4: 7 yıl oldu Şarkı geleli. Kesper da zannedersem 5 olacak falan gibi.
3: Bir şey gördüm. Hani bir tane köpek sahibinin mezarının başından ayrılmıyor ya. Aslında içimiz parçalanıyor
4: işte
3: değil mi?
4: Bak işte beni böyle şeyler mesela gerçekten
3: üzüyor.
4: Hani, ya ben buraya bakıyorum ya. Hı. Sen bakıyorsun onu geçebiliyorsun mesela.
3: Sen geçemiyorsun.
4: Ben geçemiyorum. O duyguda kalıveriyorum ve o duyguda kalmak beni yoruyor da aynı zamanda yani.
3: Bazıları çünkü şöyle bir tepki var. Ay ben izleyemem bunları, bakamam, izleyemeyeceğim falan deyip geçiyor. Sen öyle misin? Ben de bazen öyleyim. Ama sen de öyle değil herhalde Hande.
4: Yani ben işte izleyemem dediğim noktada bile onu izlemiş oluyorum ya aslında. O beni tamamen böyle şeye alıyor yani.
3: Çok fena, çok fena. İnşallah bu durumlar bir an önce düzelir. Çok yayın yaptık bununla ilgili. Yapmaya da devam edeceğiz. Nokta nokta olsa dayanamam yerim dediğin şey.
4: Çok fazla var. Ben yemek yemeyi çok seviyorum bu arada.
3: Çok
4: yani,
3: belli.
4: Gerçekten günde bir öğün yiyorum ama canım ne isterse
3: günde
4: onu yiyorum.
3: Günde bir öğün.
4: Evet.
3: Sabah kahvaltı yok mu? Hangi öğün oluyor?
4: Yani akşamüstü işte. Saat akşam böyle altılarda.
3: Sen şimdi hiçbir
4: falan.
3: Şey yemeden mi? Aç mı geldin
4: evet.
3: Buraya? Yazık ya oğlum. Bir simit mimit, bir peynir,
4: yok,
3: bir şey.
4: Yok olmaz. Olmaz.
3: Ya
4: öyle.
3: Arada bir bozmuyor musun? Bu diyet
4: ya,
3: mi ne?
4: Yok,
3: formu korumak
4: değil.
3: Mı ne?
4: Yok.
3: Sağlıklı olmak mı ne?
4: Bilmem.
3: Bir öğün.

0: Sadece olduğunu bilmiyor. Ben de isterdim kardeşim taze fasulyeye ekmek banmak yani. Ama olmuyor
1: ya
0: öyle.
1: Ya haftada bir gün Allah'ını seversen serbest bıraktığında ne yapıyorsun?
0: Pizza falan yiyorum. Ondan sonra makarna yemeye gidiyorum. İşte hamburger falan nerede ne çıkmış, bir yeni lezzet var mı? Onları bir de yani benim hayatımdaki adam da bir boğa burcu olduğu için onunla böyle bir yemek savaşları durumundayız. Birbirimize sürekli değişik yemekler falan atıyoruz. Şurada da şöyle bir şey gelmiş ya falan. Ya şurada şöyle bir şey açılmış, şunu bir denesek mi falan diye böyle birbirimizi sürekli gazlıyoruz ama Allah'tan bunu haftada bir kere yapıyoruz. Yani yoksa gerçekten
1: hani, yoksa hiç böyle olmaz diyorsun yani.
0: Bez ya valla.
1: Nokta, nokta noktayı şimdi görsem dayanamam, ağlarım.
0: Yani çok fazla şey olabilir yani.
1: Ne bileyim.
0: Bir sürü şey olabilir yani.
1: Ne bileyim yani.
0: Şurada bir bebeğin doğumunu görsem ona da ağlarım ben.
1: En çok.
0: Ne kadar mucizevi bir şey falan diye böyle hemen ağlamaya başlayabilirim yani.
1: En çok nokta noktaya sinir oluyorum.
0: Kendime ya.
1: Kendine.
0: Evet.
1: Niye, en çok neyine yani, sinir oluyorsun?
0: Bir sürü huyum var değişmesini istediğim ve bunların üzerinde çalıştığım, değişsin diye uğraştığım falan.
1: Ya bak...
0: Kendimi çok eleştiririm. Mesela ya kendime dönüp şunu diyorum. İnsanlara kibar olduğun kadar keşke kendine de kibar olsan. Yani çok acımasız
1: şey.
0: Eleştiriyorum kendimi. Niye bunu kendime yapıyorum? Mesela gıcık oluyorum böyle olduğu için. Mesela bu değişsin çok istiyorum.
1: En azından bunu fark etmiş olman da güzel yani. Bundan sonrası evet, bundan sonra da toparlayabilirsin.
0: Şey. Evet ama bazen de toparlanmıyor işte yani. Gerçekten toparlanmadığı zamanlar da var. Bence birçok insan bunu yaşıyordur yani. Başkalarına asla atıyorum bu kadar sert eleştirilerde bulunmuyorken kendine aşırı yüklenmeler falan. Ben bunu çok yapıyorum kendime.
1: Kelimelere geçiyoruz. Kelime aklına ilk gelen, yemin ediyorum var ya, hani bu kadar denk gelebilir, yemek.
0: Yemek güzel bir şey. Aklıma ilk gelen.
1: Ya yemekle ilgili o kadar çok muhabbet edip yemekten aklına ilk çok güzel bir
0: çok
1: şey.
0: Çok güzel bir şey yemek. İnanılmaz güzel bir şey.
1: Zaman
0: çok kıymetli benim için.
1: Alışveriş.
0: Yani ihtiyaç dahilinde yapmayı seviyorum.
1: Öyle çok alışveriş yapan.
0: Yok, hiç öyle değil.
1: Hande Ünsal gittikten sonra var ya bizim
0: Hande ya, ne olduğunu algılarımız tamamen değişti yani.
1: Ne olduğunu anlamamız
0: evet,
1: bayağı sürecek.
0: Dışarıda böyle çok daha başka biri ya, dedim ya yani işte o sahnedeki Hande ile buradaki Hande bazen maalesef birbirini tutmayabiliyor.
1: Estetik
0: gerekli olduğu
1: gerekli
0: noktada yapılabilir olduğunu. Bence. Hı. Ben de şu an yok. Yaptırmam yok. Lazım bir botoks falan geldi aklıma.
1: Helal olsun ya samimi, ben böyle samimi insanlara bayılıyorum gerçekten. Yaptıracak mısın?
0: Yaptırırım herhalde.
1: Yaptırdığın zaman da söyle de bilelim bari yani.
0: Yaptırırım zaman belli kıvrandı. Oluyor şurası böyle bir geriliyor falan ya.
1: Kıvrandırma bizi yani, var
0: yok,
1: mı yok mu diye.
0: Yok, ben hemen söylüyorum ki şurama da şunu yaptırdım gibi. Böyle şeylerim.
1: Evlilik
0: şart mı acaba?
1: Şart mı?
0: Yani aşk varsa evlilik şart mı?
1: Diyorsun.
0: Gönülden evli olmak da vardır.
1: Ah, helal olsun, güzeldi bu. Anne.
0: Anne annelerimiz.
1: Anne.
0: Sahne aşk benim için.
1: Aşk.
0: En büyük aşk.
1: Renk.
0: Dans. Bu geldi aklıma çünkü.
1: En sevdiğin, bir şey. Kırmızı mı en sevdiğin renk?
0: Yok değil.
1: Ne?
0: Kırmızı yıllarca, hatta hiç ben kırmızı giymeyi sevmiyorum diye dolaşıp ortalıkta
1: sonra. En son fotoğraflarımın
0: hepsi kırmızı ya.
1: Evet.
0: Böyle de bir tezatlık.
1: Yakışmış ayrı mesele.
0: Yani bunu kim son gelen stylingim. Evet, Yağmurcuğum benim bütün şeylerimi yıkıyor. Ben kot pantolon giymezdim mesela. Kota karşı ya, ben kot giymek istemiyorum.
1: Bu arada bugün kotla geldi.
0: Falan evet. Diye böyle bir ön yargılarım. Kot bana yakışmıyor falan diye. Böyle şeylerim vardı. Bunları düşünüyordum. Yağmur hayatıma girdiğinden beri gerçekten bütün benim bu şeylerimin hepsi yıkmıştır. Yağmur'a teşekkür.
1: Teşekkürler ederim. Karakter.
0: Karakter.
1: Ne bileyim. Bunu ben de
0: cevap
1: söylemiştim
0: ver.
1: Zaten.
0: Ne bileyim. Mühim. Yani önemli.
1: Tamam.
0: Önemli.
1: Radyo.
0: Radyo aşktır be. Radyo candır be. Radyo beni var eden şeydir yani. Hani 5 senedir en çok çalan kadın şarkıcı olmuşum. Bana bu
1: muhteşem
0: hani
1: ya.
0: Nasıl bunu yatsıyabilirim ki yani? Görmezden gelinemeyecek kadar güzel bir şey benim için.
1: Harikasın.
0: Gurur duyduğum bir yer yani.
1: Atatürk.
0: Oo.
1: Son kelimemiz her
0: yani,
1: zaman o.
0: Yani tabii ki de ulu önderimiz, hepimizin en büyük aşklarından biri.
1: Harikasın.
0: Başka var mı soruyor? Çok eğlenceliydi.
1: Kelimeler mi?
0: Evet.
1: Yok, kelimeler
0: bitti
1: bu kadar.
0: Mi?
1: ben sana gönderirim.
0: Evde cevapla falan gibi.
1: Mutfakta uğraşırken. Yayınımızın sonuna geldik sevgili.
0: Ay, bu kadar hızlı geçmesi peki. Vallahi yani. Ya. Bu kadar
1: çok
0: hızlı
1: güzel
0: nasıl
1: ama
0: geçebilir?
1: Senin sayende.
0: Ya ben aynı teşekkürü sana yapmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yayındı. Bu kadar böyle filtresiz olduğum, hı-hı, bu kadar tatlı geçen, ay, bu kadar zamanın hızlı aktığı. Yani keşke daha

0: önce de gelebilseydik.
1: Harikasın.
0: Hani olsun. Şükür kavuşturan ve şükür kavuşturana dediğim bir yayın oldu. Şükür varsınız.
1: Sen de iki varsın.
0: Ben ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir yayındı. Niceler olsun.
1: Senin sayende ama inşallah biz yeni yeni şarkılarda da tabii ki bekleriz. Seni burada ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz.
0: Keyifle geliriz vallahi.
1: Vallahi gel. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: İyi ki varsın.
1: Dinleyicilerimize de sevgiler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Bay bay.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
1: Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde. Hattımızda ilk konuğumuz Evi Deep AG CEO'su Barış Erdoğan. Merhabalar Barış Bey.
3: Merhabalar Serhat Bey. Eskişehir'den selamlar herkese.
1: Özel bir nadir hastalık var mı yoksa nadir hastalıklara böyle total bir bakış açısıyla mı bakıyorsunuz efendim?
3: Biz hastalık agnostik diyoruz ona. Yani bir herhangi bir hastalığa bağımlı değiliz.
1: Saygılar sunuyorum.
3: Çok teşekkürler.
1: Erdem Sağlık Grubu'ndan Doktor Gökay Furkan Özkoç hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
4: Merhaba, sizlerle aranızda olmak benim için çok keyifli.
1: Harikasınız valla. Bu kök hücre tedavisinin ne olduğunu sizden alarak başlayalım mı efendim?
4: Kendimizdeki hücrelerimizin mezenkimel hücre kaynaklı bir hücrenin vücudumuza belirli işlemlerden geçirerek enjeksiyon şeklidir.
1: Çok sağ olun efendim.
4: Rica ederim. Çok keyif aldım.
1: Saygılar sunuyorum hocam.
4: Çok keyif aldım.
1: Dergi toplumun büyüme kavramını bu yeni teknolojik gerçekliğin ışığında acilen yeniden düşünmesi gerektiğini söylüyor. Yani o kralların çocukları teker teker ayrı ayrı hocalarla çalışıyorlar ama adamın parası var yani. Onu yaptırabiliyor. Sizin paranız olmadığı için bunu bilgisayardan yapınca çocuğunuz yalnız dımdızlak hayata karşı ayakta kalacak efendim. Ben Serhat Ayan. Hoşçakalın.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fenerbahçe Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aranın ardından yeniden sahne alıyor. Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ndeki en büyük başarısı 2007-2008 sezonunda ulaştığı çeyrek final oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda lig grup aşamasında mücadele eden Fenerbahçe 17 sezonluk hasretin ardından bu sezon elemeleri geçerek yeniden ana aşamaya yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Devler sahnesine ilk olarak 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile Kadıköy'de karşılaşacak. Sarı lacivertler sırayla Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım. İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk maçına Çobani Stadyumu'nda Roma ile çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da elenen Roma'nın toplam değeri 422 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Evan Nedica ve Miles Sivilla. İkisi de 35 milyon euro. Roma'nın organizasyon tarihindeki en büyük başarısı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final ve Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonunda yarı final. Fenerbahçe ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 10 Eylül'de saat 19.45'te İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk deplasman maçına Aston Villa karşısında çıkacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasında yeniden kalıcı olmaya çalışan Aston Villa'nın toplam değeri 551 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 65 milyon euroluk Johan Mazambi. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Aston Villa ile Fenerbahçe bugüne kadar 3 resmi maçta karşılaştı, tümünü İngiliz ekibi kazanmayı başardı. İki takım 14 Ekim'de İngiltere'de karşılaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak. Slavia'nın güncel kadro değeri yaklaşık 125 milyon euro. Takımda piyasa değeri açısından özellikle Christoph Zaferidis, Igor Okbu öne çıkıyor. Slavia'nın 2026-27 kadrosunda Okbu'nun değeri 10 milyon euro civarında. Takımın toplam değeri ise sezon başındaki güncellemelere göre 113 ila 125 milyon euro bandında değişiyor. Fenerbahçe Slavia ile 3 kez karşılaştı. 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İki takım 20 Ekim'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi ise İngiliz devi Liverpool olacak. Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez müzesine götüren Liverpool, kulüp tarihi açısından önemli bir yere sahip olan İstanbul'a tekrar gelecek. 2005'te Milan'a karşı İstanbul'da kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferi hala kulübün mucizevi hatıraları arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin açık ara en değerli rakibi Liverpool. Transfermarkt'ın 2026-27 kadro değeri yaklaşık 979,5 milyon euro. Liverpool'un kadrosu yaz transfer döneminde de ciddi şekilde değişti. Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yanı sıra Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola da yaklaşık 123 milyon sterline kadroya katıldı. Fenerbahçe ve Liverpool daha önce resmi Avrupa kupalarında karşılaşmadı. İlk maçları 4 Kasım'da Kadıköy'de olacak. 2005'te Boğaz'ın diğer tarafında efsaneleşen Liverpool'u 2026'da Boğaz'ın bir diğer yakasında hezimete uğratmak isteriz. Fenerbahçe'nin bir diğer ilginç eşleşmesi ise Shakhtar Donetsk. Arda Turan'ın yönettiği takıma konuk olacak Fenerbahçe rakibiyle 25 Kasım saat 23'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde değer olarak en düşük rakibi ise LASK. Avusturya temsilcisinin toplam değeri yaklaşık 40.6 milyon euro. İki takım daha önce sadece bir kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 14 Temmuz 2026'da oynanan hazırlık maçını Fenerbahçe 2-1 kazandı. Temsilcimiz 9 Aralık'ta LASK deplasmanında galibiyet kovalayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçında ise İspanya'nın güçlü kulüplerinden Villarreal'i konuk edecek. İki takım 20 Ocak'ta Kadıköy'de karşılaşacak. Villarreal'in güncel kadro değeri yaklaşık 328.2 milyon euro. İki takım daha önce sadece bir kez hazırlık maçında karşılaştı. Tek karşılaşma 3 Aralık 2022'de oynandı. Fenerbahçe Villarreal'i 2-1 yendi. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid. İspanyol rakibin toplam değeri 576 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı 3 kez final oynamak olan İspanyol ekibin henüz bir kupası bulunmuyor. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta İspanya'da oynayacak. Fenerbahçe 17 sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında mücadele edecek. 2007-2008 sezonunda çeyrek finale kadar yükselen Sarı Lacivertler lig aşamasında Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. Temsilcimizin rakipleri arasında kadro değeri en yüksek takım yaklaşık 980 milyon euroluk Liverpool olurken en düşük değere sahip rakibi ise 40.6 milyon euroluk LASK. Radyo Sputnik editörleri Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakiplerini ve takımların geçmişteki performanslarını mercek altına aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Melih Gökçe'nin oğlu ve gelini bugün ifade verecek. Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında can kaybı 14'e yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Melih Gökçe'nin oğlu ve gelini bugün ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında resmen başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında bugün savcılığa ifade verecek. Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya servis aracılığıyla katılıyor. Duruşmada sanıkların mevcut durumlarının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında can kaybı 14'e yükseldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerine 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programında konuştu. Sivil anayasa konusunda kararlılık mesajı verdi.
2: Güçlü Türkiye'ye giden yolda, adaletin yüzyılına aşılan kapıda, sivil anayasanın inşa edilmesi konusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü hukuk düzeninin tesis edilmesine, avukatlık mesleğinin siz değerli mensuplarıyla el ele vermeye edeceğiz. Yargı sistemimizin insan kaynaklarının ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi yönünde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Avukatlarımızın, vatandaşlarımızın haklarını ararken karşılaştığı uzun, adil, adli süreç makul süreleri indirmek, zaman ve emek kayıplarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları teoriden pratiğe geçiriyoruz. Artık bu uygulamaların sonuçlarını almaya başladık.
1: Dış gündemle devam edelim. Kanada, İran'a karşı daha fazla yaptırım için müttefikleriyle koordinasyonu artıracak. Kanada hükümeti, İran'a karşı baskıyı sürdürmek ve daha fazla yaptırım uygulamak için uluslararası müttefikleriyle koordinasyonu artıracağını bildirdi. İran'ın Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini ifade eden bakanlar, İran'ın terörist faaliyetleri finanse etme kapasitesini bozmaya yönelik tüm çabalara verdikleri desteği sürdürdüklerini bildirdi. Endonezya'daki yanardağ patlaması sonrası 1500'den fazla uçuş iptal edildi. Endonezya Ulaştırma Bakanı Dadi Purwaganti, volkanik külün Batı Java'ya doğru yayıldığının tespit edilmesi sonrası bazı havalimanlarının geçici kapatılması kararını verdiklerini bildirdi. ABD'de bir kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Kazada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve incelemeleri sürdüğü bildirildi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırılarında can kaybı 4362'ye çıktı. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4362'ye, yaralananların sayısı 12378'e yükseldi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.064 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.850, çeyrek altın 11.182, tam altın 44.510, atı altını ise 45.297 liradan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 27, İzmir 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35, Antalya 40 derece, İstanbul parçalı ve az bulutlu 28, Trabzon çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, Van parçalı bulutlu 25 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. 1 milyar 416 milyon dolar ise kayıp. Yok ortada. Türkiye parasıyla kaç lira yapıyor? Güncel kurla 58 milyar lira. Kayıp yok bu para ortada. Paralar, milyarlar o kadar çok havada uçuşuyor ki. Yani bununla şu ülkede nerede bir feryat eden, hani aç yatan bir çocuk varsa, nerede et yiyemeyen, süt içemeyen, yumurta yiyemeyen bir çocuk varsa hepsi doyar. Hepsi doyar. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Hani ortada uçuşan paralara bak.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağım sizlere, ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kremlin dış politika uzmanı Uşakov, Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın Moskova ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminin geçici resmi sonuçları açıklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kremlin dış politika uzmanı Yuri Ushakov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun 8. ziyaret olduğuna dikkat çeken Ushakov, ABD'li temsilcilerin Putin tarafından kabul edildiğini kaydetti. Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü, yapıcı, güvene dayalı ve faydalı olduğunu belirten Ushakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını bildirdi. Ushakov, Putin'in görüşmede ABD'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk rolünü takdir ettiğini, Trump'a meselenin çözümüne yönelik girişimlerden dolayı teşekkür ettiğini aktardı. ABD'li temsilciler Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçti. Ukrayna basını Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın Kiev'e ulaştığı ve Zelenski ile bir araya geldiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Lavrov, Rus medyasına verdiği demeçte, Leipzig Havalimanı, orada bir insansız hava aracı buldular, Rus İHA'sı olduğunu söylediler. Ama kimse araştırma zahmetine girmedi. Aslına bakılırsa bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır değerlendirmesinde bulundu. Rus bakan, Alman yetkililerinin Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun kapatıldığını, ayrıca Berlin'deki Rus evi faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın feshedildiğini duyurduklarını hatırlatarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan, daha doğrusu Büyük Anavatan Savaşı'ndan önce de Almanların diplomatik temsilciliklerini kapattıklarını hatırlıyorum diye konuştu. Lavrov, Rus büyükelçilerinin Batı ülkelerinin İçişleri Bakanlıklarına çağrılmasını ise dış etki arayışı olarak nitelendirdi. Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna militanlarının lojistik hatlarını hedef almaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Odessa bölgesindeki liman altyapısına ve Ukrayna ordusuna askeri mühimmat taşıyan deniz araçlarına yönelik İHA'larla hava saldırıları düzenlendi. Açıklamaya göre 6 Eylül akşamı Çernomorsk Limanı'nda bulunan ve askeri teknik malzeme taşıdığı kaydedilen Mavka adlı kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen İHA saldırılarında da İzmail Limanı ve Devriye Botu da hedef alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin uydu kenti Energodar'daki pazar yerini hedef aldı. Energodar Belediye Başkanı Maxim Puhov, Ukrayna ordusunun Energodar'daki pazar yerini bir saat arayla iki kez hedef aldığını, ilk saldırıda 6 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminin geçici resmi sonuçları açıklandı. Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre sağcı Almanya için Alternatif Partisi, kısa adıyla AfD, oyların %43,8'ini alarak açık farkla birinci çıktı. Ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli çoğunluğu elde edemedi. AfD 2021'deki seçimde %20,8'lik oy oranının iki katından fazlasını alarak eyalet meclisi seçiminde elde ettiği en güçlü sonucu kaydetti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise 2021'e göre 19,9 puan kaybederek %17,2 oyla ikinci parti oldu. Geçici resmi sonuçlara göre 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'yi 39, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ni ise 15 milletvekili temsil edecek. Hükümet kurulması için 42 sandalyenin gerektiği eyalet meclisinde AfD tek başına çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı. 1.7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu eyalet seçimine katılım ise %77,8 olarak gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası adli tatilin ardından Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yeniden başlıyor. Duruşmalar bu hafta 4 gün, Ekim ayından itibaren ise haftada 5 gün yapılacak. Netanyahu, 1000, 2000 ve 4000 olarak bilinen 3 dosya kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzalayan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Selanik fuarında konuştu. Mitsotakis kara sularını 12 mile çıkarma hakkının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Dilediğimiz zaman dilediğimiz şekilde kullanırız ifadelerini söyledi. Kuzey Kore nükleer kapasiteli gemilerle filosunu güçlendirme projesi kapsamında yeni Kangkun muhribini hizmete soktuğunu bildirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un liderliğinde Wonsan liman kentinde askeri tören düzenlendi. Törende 5000 tonluk Kangkun isimli yeni muhrip hizmete alınarak Kuzey Kore donanmasının Doğu Deniz filosu envanterine girdi. Kim yaptığı konuşmada ülkenin donanmasını nükleer silahlı bir güç haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Deniz savunması ve savaş caydırma faaliyetlerini daha net bir şekilde yürütmek istediklerini vurguladı. Hindistan'da Satyaniketan bölgesinde bir öğrenci çöktü. Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor. Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım çalışmaları esnasında çöktüğü bildirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangının başlamasıyla salonda panik ve izdiham yaşandı. 22 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar başkentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırılırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar meydana geldi. Kül tabakasının yüzlerce metre yükseldiği yanardağ çevresinde bölge sakinlerine yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Kül bulutları hava ulaşımını da felç etti. Volkanik küllerin ülkenin farklı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde 2300'den fazla uçuş iptal edildi. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya haberi.
2: Evet, yarınlar bizim. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizim. Evet, yarınlar bizim. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin.
3: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
4: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
5: Barış bu toprakların, tüm Ortadoğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
6: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı koordinasındaki 7 bakanlık okullarda sıfır açık stratejisini devreye alıyor. 31 bin personelin görev yapacağı entegre modelle kapılar ardındaki her risk adım adım takip edilecek. Türkiye genelinde milyonlar öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi zilleri çalmaya hazırlanırken okul kapılarının ardındaki güvenlik anlayışı baştan aşağı değişiyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonuna bir araya gelen 7 bakanlık eğitim kurumlarında hiçbir açığa izin vermeyecek devasa bir koruma kalkanını devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ayrıntıları açıklanan strateji, öğrencilerin evden çıkış anından evlerine dönüşüne kadar uzanan süreci tek bir ağ üzerinden kesintisiz bir denetim altına alıyor. Eğitim ortamını çevreleyen tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen dev protokol için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarının imzalarıyla yürürlüğe girecek sistem, emniyet tedbirlerini sosyal ve psikolojik takip mekanizmalarıyla birleştiriyor. Çocukların hem ders saatlerindeki hem de okul dışı zaman dilimlerindeki hareketliliği çok boyutlu bir gözetim çemberiyle kontrol edilecek. Yeni modelin en radikal adımı okul bahçelerindeki kadro yapılanmasına atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 31 bin bahçe güvenlik personeli eğitim kurumlarının fiziksel güvenliğinde birinci hatta oluşturacak. Rutin bahçe asayişi için görevlendirilen bu kadrolar sayesinde polis ve bekçiler asli operasyonel alanlarına dönerken okul çevrelerinde kesintisiz bir gözetim sağlanacak. Tüm eğitim kurumları güvenlik açıklarına ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrıldı. Kuvvet dağılımı şu hiyerarşik yapıya göre şekillenecek. 1. ve 2. derece riskli okullar. Bizzat emniyet personeli olan polis memurları görev alacak. Asayiş durumu valilik ve kaymakamlarca her ay masaya yatırılacak. 3. ve 4. derece riskli okullar. Okul ihtiyat görevlisi statüsündeki polislerle yeni göreve başlayan bahçe güvenlik personeli koordineli şekilde nöbet tutacak. Sistemin en dikkat çeken ve gizli tehlikeleri önceden tespit etmeyi hedefleyen ayağını ise kurumlar arası anlık bilgi akışı oluşturuyor. Okul idarelerince psikolojik desteğe ya da tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen her öğrenci anında Sağlık Bakanlığı birimlerine yönlendirilecek. Eş zamanlı olarak polis ve jandarma kuvvetleri de durumdan haberdar edilerek riskli olayların büyümeden engellenmesi amaçlanacak. Çocukların okul sonrası denetimsiz internet kafe gibi ortamlardan uzak tutulması adına belediyelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli güvenli sosyal alanlarda devreye girerek yeni dönemde şiddetsiz bir eğitim iklimi sağlanacak. Türkiye'de yeni eğitim öğretimi dönemi öncesinde okullarda güvenlik tedbirlerinin kapsamı genişletiliyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 7 bakanlığın dahil olduğu yeni modelle öğrencilerin evden çıkışından okul sonrası zamanlarına kadar karşılaşabileceği risklerin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 31 bin bahçe güvenlik personeli görev yapacak, okullar güvenlik açıkları ve konumlarına göre risk kategorisine ayrılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kiracının ödediği depozitonun kiralanan evin satılması halinde kim tarafından iade edileceği konusunda Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, eski malikin depozito bedelini yeni malike devrettiğini kanıtlayamaması halinde sorumluluğun eski malikte olabileceğine hükmetti. Dava, kiracının taşınmazın satılmasının ardından ödediği 300 dolarlık depozitoyu geri istemesiyle başladı. Kiracı, depozito bedelinin kendisine iade edilmediğini belirterek eski ev sahibine dava açtı. Eski ev sahibi ise kiracıyla bu konuda anlaşmaya vardıklarını ileri sürerek davanın reddedilmesini istedi. Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi taşınmazın kiracının eşine satıldığını belirledi. Bu nedenle depozitonun iadesi için davanın eski ev sahibine değil, taşınmazın yeni sahibine yöneltilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, eski ev sahibinin davada taraf sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Kararın ardından Adalet Bakanlığı devreye girerek hükmü kanun yararına temyiz etti. Bakanlık, eski malikin depozitoyu kiracıya iade edip etmediğini veya yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiğini savundu. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın talebini kabul ederek kararı bozdu. Yargıtay, taşınmazın eski sahibinin depozito bedelini yeni sahibine devrettiğini kanıtlaması gerektiğine dikkat çekti. Bu durumun kanıtlanamaması halinde depozitonun iadesine ilişkin sorumluluğun eski malikte bulunabileceği belirtildi. Kararda yapılacak değerlendirme ve elde edilecek sonuca göre depozito bedelinden kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Yargıtay, kiralanan taşınmazın satılması halinde depozitonun iadesinden kimin sorumlu olacağına ilişkin dikkat çeken bir kararı imza attı. Kararda eski ev sahibinin depozitoyu yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. 3, 2, 1.

0: Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ekonomide 3 yıllık yol haritası açıklandı. Kadın kooperatiflerine e-ticaret desteği geliyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam işlemlerinin tümü vergi denetimi kapsamına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa haftaya yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,05 yükselişle 14.018 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,06 artarken holding endeksi %0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,71 ile metal eşya makina, en çok gerileyen de %2,58 ile bilişim oldu. Dolar haftanın birinci işlem gününde 48,43 liradan, euro ise 56,30 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalar haftaya karışık başladı. Küresel piyasalarda ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor. ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek hafta alacağı kararlara ilişkin net mesaj vermesi bekleniyor. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, istihdam verilerinin kendisininki hariç tüm tahminleri 3'e katladığını vurgulayarak faizlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa borsaları da cuma günü karışık seyrederken gözler yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı para politikası kararlarında olacak. Hafta sonu Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesi, yüksek seyrini koruyan enerji fiyatlarının Avrupa ekonomilerini olumsuz etkileyebileceği endişelerini körükledi. Analistler söz konusu durumun Avrupa'da endeks vadeli kontratların haftaya negatif bir başlangıç yapmasında etkili olduğunu belirterek, hafta içinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. Asya borsalarında da yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını desteklerken Güney Kore'de KOSPI endeksindeki yükseliş dikkati çekiyor. Teknoloji ve yarı iletken ağırlığı yüksek KOSPI endeksinde alımlar yapay zeka yatırımlarının artacağı beklentisiyle güçlendi. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da önce endeks 117,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu arada Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı frenlenirken Japonya Merkez Bankası'nın atacağı olası adımlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %1,6 yükselerek $97,82 oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da $92,80 olarak belirlendi. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın önceki kapanışın hemen altında 6840 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 11195 liradan, Cumhuriyet altını da 44573 liradan satılıyor. Altının onsu ise faiz artış tahminleri ve güçlenen dolar endeksiyle yeni haftada %0,9 değer kaybederek $4389'dan alıcı buluyor. Yurt içi verilerle devam ediyoruz.

0: Ekonomide 3 yıllık yol haritası dün açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü bir eş güdüm içerisinde uygulanmaya devam edileceğini belirterek 2027 yılında %21'e, 2028'de %13,5'a ve 2029'da %9'a gerileyeceğini hedefliyoruz dedi. OVP'de 2026 büyüme hedefi ise %3,8'den %3,3'e, 2027 hedefi de %4,3'den %4,2'ye çekildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %28,4'e yükseltilerek Merkez Bankası'nın %28'lik güncel tahmininin üzerine çıktı. Revizyonlarda savaş ve küresel gelişmelerin etkisi öne çıktı. Ağustos ayı enflasyon verisinin ardından gözler şimdi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 6. faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Eylül 2026 toplantısı için tahmin veren 20 ekonomistin 18'i haftalık repo faizinin %37 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Kadın kooperatiflerine e-ticaret desteği geliyor. Ticaret Bakanlığı ile bazı e-ticaret platformları arasında kadın kooperatiflerinin e-teki rekabet güçlerini artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Buna göre kadın kooperatifleri bu platformlara ücretsiz kaydolabilecek. Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ilk 6 ay %0, takip eden 4,5 yıl boyunca da %1 olacak. İnternet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam işlemlerinin tümü vergi denetimi kapsamına alındı. Satış işini ticarete dönüştürenler vergi ödeyecek. Vergi denetimi kapsamı e-ticaretin dışına çıkarılarak dijital ortamlardaki tüm ekonomik faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletildi. İlan platformları ve sosyal ağlar kullanıcıların mükellefiyet bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Platformlarda satış ve kiralama ilanlarına ilişkin işlem ve ilan bilgilerini de Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktaracak. Bildirimler aylık dönemler halinde elektronik ortamda yapılacak. Düzenlemeyle dijital platformlardaki ticari faaliyetlerin vergi idaresi tarafından daha kapsamlı şekilde takip edilmesi sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Uygunsuzluk tespit edilenlere toplam 186,5 milyon lira ceza verildiğini bildiren Bakan Yumaklı, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk, işini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi. Doğada 205 milyon ambalaj toplandı. Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalaj toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır atık kipi doğa bilinci de dalga dalga büyümeye devam edecek dedi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Engel olmayın efendim. İşte bizim işte şöyle bir şey dedi. Hadi efendim Twitter'a ceza keselim. Çok saçma yani. İşte bunu Türkiye'de yapıyor biliyorsunuz. Türkiye kapatıyor. Yani diyor ki işte Twitter'da Ahmet böyle böyle bir şeyler söylemiş, o zaman Twitter'ı kapatın. Ya abi Ahmet'i kapatıyorsun zaten. Twitter'a niye kapatıyorsun? Yani ne yapsın Twitter? Ya da işte şey oluyor, mesela bir olay oluyor. Hükümet onu engelleyemiyor, olayın olmasını engelleyememiş. Kendi sorumluluğunun üstünü örtmek için hop onları kapatıyor mesela. İşte bu tip cezalar, bir de buna para cezası eklenmeye çalışıldı. Yok efendim demişler. Yapamazsın böyle demişler. Efendim kadınların şiddet görmesine karşı çıkarttıkları sese engel olmayın lütfen. Kadınların şiddet görmesinin taraftarı gibi gözükürsünüz böyle yaparsanız. İletişim olarak böyle gözüküyor. Engel olmayın efendim.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te.

0: enerjini sevdi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Hürmüz gerilimine rağmen Irak'ın petrol ihracat kapasitesi günlük 3 milyon varile çıktı. Libya hükümeti petrol tesislerini İHA'larla hedef alan hücrenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artışını sürdürürken yenilenebilir enerjinin payı da artıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Hürmüz gerilimine rağmen Irak'ın petrol ihracat kapasitesi günlük 3 milyon varile çıktı. Irak resmi haber ajansı İNA'ya açıklamalarda bulunan Hüdayir, ülkesinin Eylül ayından itibaren ham petrol ihracat kapasitesinin günlük yaklaşık 3 milyon varilin üzerine çıktığını söyledi. Hüdayir, hükümetin petrol ihracat kapasitesini günlük 5 milyon varile çıkarmayı planladığını ifade etti. İhracatın artırılması için önemli stratejik planların hayata geçirileceğini belirten Hüdayir, 5 milyon varillik hedefe Suriye'de Fişabur ve Banyas'a uzanan stratejik petrol hatlarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki ihracat noktalarının tamamlanmasının ardından ulaşılacağını söyledi. Libya hükümeti petrol tesislerini İHA'larla hedef alan hücrenin çökertildiğini duyurdu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus ve Zaviye kentindeki petrol tesisleri ve elektrik santrallerini kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alan sabotaj hücresinin çökertildiğini açıkladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu bir hücreye operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda Trablus ve Zaviye'deki petrol depolarıyla bir elektrik santraline kamikaze İHA'larla sabotaj düzenleyen 5 kişinin yakalandığı kaydedildi. Çökertilen hücrenin Güney Trablus elektrik santralini çeşitli hayati tesisleri, siyasi ve askeri yöneticileri hedef alma hazırlığında olduğu ve operasyon sonucunda hücrenin bu planlarının boşa kırıldığı aktarıldı. Akkuyun EGS personelinin işletmeye hazırlık seviyesi inceleniyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyun Nükleer Güç Santrali sahasında Dünya Nükleer Operatörler Birliği Moskova Merkezi'nin işletme öncesi planlı eş değerlendirme çalışmasının bir aşaması başladı. Çalışmayla işletme personelinin birinci güç ünitesinin farklı çalışma modlarında normal işletme koşullarının bozulduğu durumlar ve ekipman arızaları da dahil olmak üzere görevlerini yerine getirmeye ne ölçüde hazır olduğunu değerlendirilecek. Ayrıca operatörlerin davranışları, kendi aralarındaki etkileşimi ve güç ünitesinin durumunu kontrol etme becerileri de değerlendirilecek. İşletme dokümantasyonunun kalitesi de ayrıca incelenecek. Uzmanlar bu çalışma dahilinde çam ölçekli simülatörde oluşturulan senaryolara göre ünite kontrol odası operatörlerinin yaptığı çalışmaları analiz edecek. Brent petroldeki işlemlerle enerji listelerini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 97,82 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 96,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 96,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %1,6 yükselerek 97,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Uran petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 92,80 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin sürdüğüne işaret eden haber akışı ve çatışmaların yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeler etkili oldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjini sevdi. Ya bu tartışmalar daha çok gelecek ve daha çok karşımıza bunun gibi örnekler çıkacak. İşte yapay zekayı hemen gömmek, sanatı şöyle yapıyor, yaratıcı değil, o değil, bu değil. Hayır, böyle değil. Yapay zeka bir araç. Bu aracı kullanarak da muhteşem müzikler yapabilirsiniz. Yapılmış müzikleri de ön plana çıkartabilirsiniz. Efendim, arka planda çalan Beyaz'ın Now and Then şarkısı. Bu şarkıyı bizim programımız için önemli yapan ne? Haber dünyası için aslında önemli yapan ne? Size onu söyleyeyim. Now and Then şarkısı Beyaz'ın Grammy'ye aday gösterildi efendim. Çok acayip bir şey bu. Ya düşünün ki şarkının yapılmasının üstünden bir 50 yıldan fazla geçmiş ve bir şekilde bu şarkı Grammy'ye aday oldu. Niçin öyle oldu? Çünkü bu şarkı bir belgeselde işte bulunuyor. Demo kaydı şey yapılıyor ve yapay zeka bu şarkının üstüne atlıyor. Şarkının üstüne, hani diyorlar ya, yapay zeka sanata bitirecek, sanatçılığı bitirecek. Burada tam tersini konuşuyoruz. Yapay zeka şarkıyı alıyor, temizliyor, arka plandaki sesleri ayıklıyor, onları şey, bunu bir şarkı haline dönüştürüyor. Şarkının ben orijinal halini de dinledim Beyaz belgeselinden. 2021 yapımı Beyaz'ın Get Back belgeselinde duymuştuk bu şarkıyı. Arka plandaki sesler, şunlar bunlar falan gerçekten karma karışıktı. Ah keşke bunu duyabilsek bu şarkı olarak falan diyordu. Yapay zeka bunun içine girdi ve şarkıyı kurtardı ve şarkı şu anda Grammy, yani müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden bir tanesinde aday iki alanda.
2: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik dinleyenlere anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Nafaka düzenlemesi Ekim ayında hayata geçirilecek. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi teknede yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
2: Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben de ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne ilişkin 5. dalga operasyonun gerçekleştiğini bildirdi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplam bağışların akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde 5. dalga operasyonun başlatıldığını bildirdi. Gürlek, soruşturma kapsamında 4.3 milyar lira bağış toplandığını, 950 milyon liranın nakit çekildiğini ve 29 şirketle 7 şahıs şirketine toplamda 1 milyar 757 milyon 547 bin lira transfer edildiğinin belirlendiğini bildirdi. Tekrar edelim efendim, Ahbap Derneği'ne ilişkin 5. dalga operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı var. Gözaltına alınacak şüphelerin yakalanmasına ilişkin de İstanbul merkezli 20 ilde 5. dalga operasyon başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonla tekne kaptanı ve 9 şüpheli ile 2 çocuk yakalandı. Yakalanan 9 şüpheli hakkında mevcut FETÖ dosyaları kapsamında yürütülen yargılamadan ayrı olarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri iddiası ile ilgili de adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan tekne kaptanı hakkında terör örgütüne yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı. İki çocuksa aile yakınlarına teslim edildi. Marmara Belediyeler Birliği'nin 107 kritere dayanan çalışmasında İstanbul'un en yüksek ve en düşük yaşam kalitesine sahip mahalleleri sıralandı. Beşiktaş'a bağlı Levent Mahallesi 100 tam puanla listenin ilk sırasında gösterildi. Listenin alt sıralarında ise daha çok kent merkezinin dışında kalan ilçelerdeki mahalleler öne çıktı. Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik'ten birden fazla mahallenin son 10'da yer alması dikkat çekti. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunlarına doğrudan katılma hakkı kazanan Ay Yıldızlar, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni farklı geçti. Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençler Birliği'ni ağırladı. Bordo Maviler Fatih Tekke'nin istifasının ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir'le çıktığı ilk maçtan 5-0 galibiyetle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de bu akşam 4. haftanın kapanışında 2 mücadele oynanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Çaykur Rizespor Korendon Alanya Spor'la Göztepe'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararına çevrildi. Politika faizinin %37 seviyesinde bulunduğu süreçte yatırımcılar 10 Eylül Perşembe günü açıklanacak kararı yakından takip ediyor. Darphanede kuruş devri bitti. Resmi verilere göre 2026'nın ilk 7 ayında 1 ve 5 kuruş basımı sıfırlandı. Toplam madeni para arzı %53 azalırken en çok kullanılan 1 liralık paraların üretim hacmi %69,4'e geriledi. Tek artış ise 16 katla 50 kuruşta yaşandı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle sosyal ağlar, ilan siteleri ve ikinci el satış platformlarındaki alım, satım ve kiralama işlemleri vergi denetimi kapsamına alındı. Buna göre platformlar kullanıcı ve işlem bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. İnternetten düzenli gelir elde ettiği belirlenen kişiler gelir vergisi ve KDV yükümlülüğüyle karşılaşabilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.141 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.863 lira, çeyrek altın 11.204, tam altın 44.607, ata altın ise 45.393 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
3: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyim. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz. Hanımlar beyler saat 13.25'e kadar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Güne ve gündeme yansıyan başlıklara değerli dinleyiciler birlikte bakacağız. Sizlerle birlikte teknik masada sevgili kardeşim Özgür, editör masasında sevgili Öznur ve sevgili Kemal'le birlikte buradayız kıymetli dinleyiciler 13.25'e kadar. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Tatil dönüşlerinizde hafta başı işe başlıyorsunuz ya, arada bir gün evde kalma süresi bırakmak lazım. Yani eve dönüşü cumartesi yapıp pazar günü evde kalmak, dinlenmek. Genelde şeydir, hani tatilden dönülür, çamaşırlar yıkanır, evde vakit geçirilir falan, çiçekler sulanır. Böyle bu kendinize bir zaman ayırmanız lazım ki pazartesine hazırlayın kendinizi. Gerçi o hazırlanmıyor, ayrı mesele de. Yine de o tatil sonrasındaki ilk işe başlama gününün sendromu daha bir ağır, daha bir baskın oluyor yani. Bizim Özgür gerçi 3 günü arkadaşlarına, 3 günde ailesine ayırmış. Aileye 2 gün ayırıveriydi. Ne yapayım yani? Allah Allah Allah Allah.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo.

0: Sevgili dinleyiciler, öncelikli olarak dün bize gerçekten muhteşem bir akşam yaşatan ya da muhteşem akşamlardan bir tanesini daha yaşatan filenin sultanlarını tebrik edelim. Gerçekten muhteşemdiler. Bir ara böyle bir endişelendik ettik falan. Moraller düştü, totemler yapıldı. Ben mesela izlememe totemi yaptım. Bir ara bizimkiler bana dediler ki geç köşeye, tek ayak üzerinde dur dediler. Arkanı dön dediler. Vallahi yaptım. Ondan sonra bilmiyorum sizler bir şeyler yaptınız mı ettiniz mi? Böyle hani tutunacak bir şey arıyoruz ya, ben izlemeyeyim, ben izleyince şey kaybediyoruz, fark açılıyor ya falan diye. Neyse, toparladık. Filenin sultanlarını hanımlar beyler tebrik ediyorum. Finalde İtalya gibi dünyanın bir numarasını devirmeyi başardılar. Gerçi şey çok enteresan, yani İtalya ile Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele ediyorlar. Birçoğu takım arkadaşı zaten. Yani İtalya takımının da oyuncularının çoğu Türkiye'de bizde oynuyorlar. Çok güzel bir şey ya. Yani sahnede mesela çıkıp orada podyumda işte birbirlerine sarılmaları falan güzeldi. Tebrik ediyoruz finalin sultanlarını. İtalya'yı 16-25, 25-22, 25-12, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti Türkiye. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da oynadığı A grubu maçlarının 4'ünü kazandı, 1'inde mağlup oldu. Ve 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1, yarı finalde de Sırbistan'ı 3-0'lık skorlarla geçti Türkiye. Filenin sultanları ve son Avrupa şampiyonasında Türkiye zaten bundan evvel de şampiyon onlardı. Değerli dinleyiciler, organizasyonda 8 maçta 7 galibiyet alarak finale adını yazdırdı. Bir Polonya mağlubiyeti vardı, orada da çok ben yani önemsemediklerini düşünüyorum. Yani ne de olsa çıkmayı garantiledik, çok da fazla yormaya gerek yok diye. Değerli dinleyiciler, çok da güzel oldu be, vallahi güzel oldu, tebrik ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler 2028 yılında. Değerli dinleyiciler, olimpiyatlarda direkt katılacaklar. Avrupa'dan direkt katılan ilk Türk takımı oluyor bu arada. Böyle de bir şey var, durum var. Tebrik ediyoruz kendilerini değerli dinleyiciler. Yani bütün ekibi hakikaten. Filenin sultanları, helal olsun size. Sevgili dinleyiciler, devam edelim. Şimdi hemen hızlıca. Ahbap'a 5. dalga operasyon, 53 kişi hakkında gözaltı kararı var. Adalet Bakanı Akın Gürnek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde 5. dalga operasyon başlatıldığını söyledi. Değerli dinleyiciler, soruşturma kapsamında 4.3 milyar lira bağış toplandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği, 29 şirketle 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer yapıldığını belirlediğini söyledi. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu sabah 5. dalga operasyonun başlatıldığını duyurdu. Gerekli işlemler başlatıldı dedi. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı özür dilerim, hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu Akın Gürlek. Değerli dinleyiciler, bu arada radyomuzun haber müdürü sevgili Fethi Yılmaz'a da başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Babaannesinin vefatından dolayı az önce öğrendiğimiz haber, babaannesi nur içinde yatsın diyelim. Kendisine de ve ailesine de, tüm sevenlerine de sabırlar diliyorum. Değerli dinleyiciler, şimdi Adalet Bakanı Gürley'in açıklamaları, adli yıl açılış töreninde konuştu. Adalet Bakanı süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayında paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, değerli dinleyiciler, davalardaki makul sürelere ve yargıdaki hedef zamanlamalarına dikkat çekti. Avukatlarımız açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef süreleri riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz açıklamasında bulundu. Aynı hukuk ailesinin mensuplarıyız dedi. Yargı teşkilatının geniş insan kaynağı gücüne sayısal verilerle vurgu yaptı. Bakın Bakan Gürlek mesleki dayanışmanın önemine değindi. Uygulamanın içerisinden gelen bir hukukçu olarak avukatlarımızın mahkeme kalemlerinde ve adliye hizmetlerinden yararlanılırken karşılaştıkları sorunları yakından biliyorum açıklamasında bulundu. Değerli dinleyiciler özür diliyorum. Silah ruhsatı hakkında avukatların özlük hakları ve mali konularına ilişkin taleplerini değerli dinleyiciler Maliye Bakanlığı ile çözüme kavuşturduklarını söyledi. Avukatlarımızdan silah ruhsatı ücretleri konusunda sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık, sağ olsunlar. Onlar da bize yardımcı oldular. İnşallah Ekim ayında gündeme gelecek pakette silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması ve devamındaki yenilemelerde de yine ücret alınmaması yönünde ortak bir mütabakata vardık açıklaması. Değerli dinleyiciler, toplumsal ahlakı ve hukuk düzenini zedeleyici girişimlere taviz verilmeyeceğini söyledi Akın Gürlek. Son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz üzere toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini biliyorsunuz, yeniden soruşturmalar var. Oraya da ayrıca geleceğiz zaten. Ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarıyla özellikle genç nesillerimizi zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Yine Ankara İkinoğlu Barosu Başkanı Gökhan Ademir'in adaletin devlet yapısı ve toplumsal huzur üzerindeki kritik rolünü vurguladı ve devletin vatandaşlarına uzanan eli, vatandaşın devlete duyduğu güven ve toplumsal huzur içerisinde geleceğe yürümesi adalet duygusunun güçlü olmasına bağlıdır açıklaması hanımlar beyler yine yapılan açıklamalar arasındaydı. Devam edelim. Muğla Denizli Karayolu'nda ulaşım kontrolü gerçekleştiriliyor. Çünkü orada alevler yükseliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Muğla Denizli Karayolu'nda güvenlik nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Alevlerin Ula ilçesi Armutçuk mahallesine ulaştığı bilgisi de var sevgili dinleyiciler. Onu da aktarmış olalım sizlere bu yeni gelen günde. Kabine toplantısı var bugün itibarıyla. Kabine toplanacak. Özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında değerli dinleyiciler gerçekleşecek kabine toplantısı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan alt komisyonların çalışmaları var masada. Ekonomideki gelişmeler var. Orta vadeli program biliyorsunuz açıklandı. Amerika-İran çatışması, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve Rusya-Ukrayna gerilimi yine değerli dinleyiciler masadaki başlıklar arasında olacak. Ekonomideki gelişmeler, orta vadeli program kabinede değerlendirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesi, İstanbul'daki teslim süresinin de değerlendirilmesi yine bu toplantıda beklenen, masada olan değerli dinleyiciler nedir o konulardan bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda karar. Üsküdar meclis üyesi dahil 6 tutuklama. İBB'ye yönelik son operasyonda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki ve İBB Satın Alma Daire Başkanı Başkan Mustafa Sökmen de yer alıyor hanımlar beyler. Şimdi Girne açıklarında bir biliyorsunuz gemi değerli dinleyiciler battı. 6 naaşa daha ulaşıldı orada. En sonda söylememiz gereken şeyi en başta söyleyelim. Taze bir gelişme çünkü bu. Bilirkişi raporu diyor ki gemiyi durdursa bu facia olmayacaktı. Girne faciasında bilirkişi raporunun detayları ortaya çıkıyor. Yolcular bilgilendirilmedi. Gemiyi durdursa kaptan herhangi bir sorun olmayacak. Devam etmese, yani belli ki bir sorun var, belli ki bir sıkıntı var, bir problem var. O zaman ne yapacaksın? Gemiyi durduracaksın, yavaşlatacaksın, durduracaksın. Panik içerisinde olan yolcuları bilgilendireceksin, onları bir sakinleştireceksin. Yani prosedür nasıl işliyor bilmiyorum ama beklenen budur en azından. Yani hani olmasını düşündüğümüz şey budur. Doğru olduğuna inandığımız şey budur. Belli ki bir tehlike var. Bunu en iyi anlayacak olan kişi onlar. İşin uzmanları onlar. İnsanlar hayatlarını onlara emanet ediyor. Yani o yolculukta bütün her şeyi yapan, işi yapan kim? Gemiyi kullanan kim? Kaptan ve görevliler. Baktın bir sorun var. Baktın tehlikeli bir denizde gidiyorsun. O zaman durduracaksın. Anons edeceksin, yardım isteyeceksin. Böyle bir problem var değil mi? Telsizle bildireceksin. Bildirmen liman başkanlığının mı, denizcilik neyse artık o kurum. Bilgilendireceksin. Böyle bir sorun var. Devam edersek sıkıntı olacak. Bitti, bu kadar basit. Kimse hayatını kaybetmeyecek. Kimse sıkıntı yaşamayacak. Kimse panik yapmayacak. Sakin. Biz bugün bu acı durumları da konuşmamış olacaktık. Şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne önlerinde batan gemide kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6 naaşa daha ulaşıldı. Biliyorsunuz alabora olmuştu, batmıştı değerli dinleyiciler ve 241 kişi sağ kurtarıldı. 8 kişi cenazesine ulaşılmıştı ve kayıp 20 kişi vardı. 6 kişinin daha maalesef cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Bu arada az önce söylediğimiz gibi bilirkişi raporu da geldi. Yani bilirkişi raporu net bir başlık varsa o da diyor ki dursaydı, devam etmeseydi bu facia yaşanmayacaktı. Bu kadar. Gerçekten çok fena ama önemli olan biz yaşadığımız olaylardan ders çıkarıyor muyuz? Yaşadığımız olaylar, karşılaştığımız olaylar, başka geçmişte bıraktığımız, içimizi acıtan, canımızı yakan insanların hayatını kaybetmesine sebep olan olaylarda da biz gerekli dersleri çıkardık mı? Bilmiyorum yani. Bak, asansörle ilgili sıkıntılar oldu. Asansörler düştü. İnsanlar hayatlarını kaybettiler biliyorsunuz. Şimdi o dönem bir konuşuldu, bir böyle bir fırtına gibi esti. Şöyle denetlemeler, böyle denetlemeler, şudur budur falan. Şimdi gidip bir baksanız acaba, ne bileyim, sitelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, şurada burada falan filan denetlemeler ne alemde? Dikkat ediliyor mu? Kontroller yapılıyor mu? Düzeltmeler yapılıyor mu? İnsan hayatı düşünülüyor mu? Biz çabuk unutuyoruz maalesef. Bolu Belediyesi davasında değerli dinleyiciler ikinci duruşma başladı. Bolu'da görevden uzaklaştırıldı. Tahir Özcan biliyorsunuz belediye başkanının da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan duruşmaya Segbis aracılığıyla katıldı. Katılıyor ve duruşmada da sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Dediğim gibi değerli dinleyiciler, icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, vakıf ve dernekler kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. 263 yıla kadar hapis cezası istenen isim Tanju Özcan. Hanımlar beyler, onu da söyleyelim. İlk duruşma ve ara karar, 5 gün süren ilk duruşmaların ardından açıklanan ara kararda tutuklu sanıklardan belediye meclis üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Değerli dinleyiciler, Tanju Özcan dahil olmak üzere bazı isimlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor ve bugün ikinci duruşma. Mahkeme heyetinin yeni tanıkların dinlenmesi ve sanıkların işte bu durumlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik bir beklenti olduğunu söyleyelim. Bir taraftan da takip ediyoruz tabii neler olacak hep birlikte. göreceğiz hanımlar beyler. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Umut Altaş'ın FBI güvenlik görevlilerine verdiği bir ifade. Türkiye'deki soruşturma dosyasına o da eklenmiş vaziyette. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika'dan iadesi istendi Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği 34 sayfalık ifadeye değerli dinleyiciler ulaşılmış. Peki neler var orada? Bakalım. Umut Altaş, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü iddia ediyor. Yine iddiasına göre Gülistan arka koltuktayken Sonel torpido gözünden çıkardığı tabancayla ateş ediyor. Altaş Gülistan'ın öldüğünü gördüğünü, ardından da cesedi Sonel'le birlikte aracın bagajına taşıdıklarını yine söylüyor. Ayrıca olay sonrası dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun arandığını, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine "babam bu işi halledecek" dediği iddiası var. FBI sorgusunda Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Sonel ve Altaş'ın hepsine evet yanıtını verdiği yine tutanaklara geçiyor sevgili dinleyiciler. Bu arada Altaş cesedin Pertek yolu çevresinde yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini iddia ediyor. Bu bilginin doğrudan gözlemine değil Sonel'den duyduğunu söylüyor. Yani böyle duyduğunu söylüyor. Kendisinin görmüş olduğu bir şey değil. Dosyadaki HTS ve PTS kayıtlarına göre 5 Ocak 2020 gecesi Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu'nun Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde bulunduğuna ilişkin verilerde FBI soruşturmasında Altaş'ın önüne konulmuş. Altaş olayın ardından bir marka araçla işte köprü bölgesine yeniden döndüklerini ve Sonel kamera olup olmadığını kontrol etmek istediğini söylüyor. Kamera kayıtlarının nasıl veya kim tarafından silindiğini de bilmediğinden bahsediyor. FBI'ye verilen şey bunlar, ifadeler. Yine FBI tutanağında Altaş'ın bazı kritik başlıklarda çelişkili ifadeler verdiği, işte hamilelik, kürtaj ve cesedin sonraki akıbetine ilişkin bazı anlatımlarının doğrudan gözleme değil duyuma dayandığına yer veriliyor değerli dinleyiciler. Gülistan Doku soruşturmasında FBI tutanağındaki iddiaların HTS, PTS, dijital materyaller ve diğer tanık beyanları ile birlikte değerlendirilmesinin beklendiğini Mustafa Mercan'ın haberi bu arada, onu da söyleyelim kıymetli dinleyiciler. Şimdi okul öncesi uyum programı başladı. Bugün itibarıyla trafik de fenaydı bugün ya. Ney? Bana bir şey mi diyorsunuz? Özür dilerim. Anaokulu 1. sınıf ve 5. sınıf gidiyor, onu söylüyorlar. Simge ile Öznur. Şimdi okul öncesi 1. sınıf işte 5. sınıf öğrencilerine yönelik değerli dinleyiciler uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-27 öğretim yılında okul öncesi ilkokul ve ortaokul işte 5. sınıfta başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar devam edecek değerli dinleyiciler. Buradaki amaç ne? Amaç okul ortamına, işte öğretmenlere, rutinlere uyum sağlanması, oyun ve etkinlik temelli modüllere aidiyet duygusunun gelişmesi gibi hedefler var. Eğitim öğretim yılı boyunca her ay devam edecek hanımlar beyler, onu da söyleyelim. Bu arada Cumhurbaşkanlığı yazısı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda uyum eğitimi saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılabilecekler değerli dinleyiciler. Okullarda 1. dönem 14 Eylül pazartesi günü resmi olarak başlayacak. Önümüzdeki hafta pazartesi günü kıymetli dinleyiciler okullar açılmış olacak. Simge, hadi bir soluklanalım, sonra devam edelim yolumuza.
1: you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor ve şu özelleştirme konusuna bir gelelim isterseniz. Sabah sevgili Güçlü'nün yayınında Deniz Yavuz Yılmaz vardı. Bu konuyla ilgili olarak zaten kendisinin açıklamaları vardı. Güçlü'ye de katıldı. Orada da enteresan şeyler söyledi Deniz Yavuz Yılmaz. Değerli dinleyiciler, bir kere şunu anlıyoruz. Yani bu olay gerçekleşirse şayet yani köprüler ve yollarla ilgili olarak yeni fiyatlamaları göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına baktığımızda bakanlık diyor ki çalışmaların kamu varlıklarının satışını değil mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir model kapsamını söylüyor. Ve bu modeldeki önceliğin gelir elde etmek değil, hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yaptırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmak olduğunu söylüyor. Kamuoyunda dile getirilen yıllık 600 milyon dolar kar ve işte 30 yılda 18 milyar dolara ulaşacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Bakanlık 600 milyar doların kar değil brüt gelir olduğunu, bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolar kısmının işte bakım, onarım, yatırım, yenileme, ondan sonra personel ve işletme giderleri olduğundan bahsediyor değerli dinleyiciler. Ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilave bir artış kararı veya çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir durumun bulunmadığı bilgisi var. Şimdi Deniz Yavuz Yılmaz'ın açıklamalarına geleceğim ama önce şöyle bir parantez açalım. Şimdi her iki köprüde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz

anda sesini yükselttiğin anda bazen böyle şeyler olabiliyor. Ya ya öyle bir şey yok. Ne alakası var ya falan deyip bir yatışıyoruz. Bir süre bekleniyor. Bir süre sonra tekrar gündeme kendiliğinden geliyor. Yapıyorlar, hallediyorlar. Bak neydi? Biz tek bir ücret öderken köprüye iki tarafına birden gişe koydular. Artık biz Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken de Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken de ücret ödüyoruz. Ve şu anda da güzel ücret ödüyoruz yani. Ha bu arada bu köprüler, şunu da belirtelim, yapılacağı zaman kardeşim kendi masrafını çıkarsın köprü, ondan sonra ücretsiz olacak. Öyle ya, biz hani devlete ait olan köprüye ne bu kadar para ödüyoruz? 59 lira mı ne? 59, 60 lira mı ne? Öyle bir şey. Bilmiyorum ne kadar, bakmak lazım. Her günde geçiyoruz arkadaş ya. Her gün iki defa kullanıyorum yani ben. Şimdi gel gelelim Deniz Yavuz Yılmaz'ın söylemiş olduklarına. Deniz Yavuz Yılmaz bugün de radyomuzda açıklamalarda bulundu güçlüye. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu özelleştirmesine yönelik yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, devletin yüksek karla işlettiği bu varlıkların gelirlerinin düşük, giderlerinin de yüksek gösterilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalıştığını ifade ediyor. Deniz Yavuz Yılmaz bu sabah şöyle bir şey söyledi. Önemli bak. Diyor ki, ya kardeşim diyor, 85 milyon TL yıllık kar elde edilmiş. Deniz Yavuz Yılmaz'ın söylediği, köprüden elde edilen kar 85 milyon değerli dinleyiciler. Aslında alınan 87 milyon, gider 2 milyon. 2 milyonluk bir gider var. 85 milyonluk bir gelir var. Güçlü orada sordu. O zaman dedi, sorarlar adama yani böyle bir kar varsa ondan sonracıma ne oluyor yani? Değil mi? Efendim. Yani tam olarak simge tam olarak bu şekilde olmasa da diyor, ben ciğerini bilirim güçlünü. O yüzden o öyle demek istemiştir. Kardeşim yani 85 milyon varsa, gelir varsa niye biz bunu özelleştiriyoruz dedi güçlü. Güçlü bu der. Güçlü Özgan bu. Sağ solu belli olmaz. Kafası esti mi diyor değerli dinleyiciler. Şimdi bakanlığın 2025 yılı yıllık gelirinin 600 milyon dolar olarak beyan ettiğini hatırlatıyor. Bu tutarın KDV ve belediye payları düşürüldükten sonra net gelir olduğunu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre vatandaşın ödediği tutarlar dahil toplam gelirin 804 milyon dolar olduğunu söylüyor. Şimdi bak, bir nokta daha var. Deniz Yavuz Yılmaz'ın Yeni Parti Zonguldak Milletvekili'nin sabah Güçlü'nün yayınında söylediği önemli noktalardan biri. Çünkü Güçlü dayanamadı, sordu. Ne soruyorsun ki ne sen de yani? Allah Allah, bırak adam anlatıyor zaten. İlla kurcalayacak ya. Deniz Yavuz Yılmaz'ın aklına gelmeyenleri soracak ya. Özür dilerim. İşin erbabı olunca böyle oluyor tabii. Güçlü'ye selamlar buradan. Dedi ki, o zaman zam mı gelecek? Ya. Efendim Simge. Güçlüyle aramıza girip duruyorsun bak, ikidir. Bak ikidir Güçlüyle. Yayıncığım ne yapayım? Niye? Biz dış kapının dış mandalı mıyız? Allah Allah. O senin yayıncında biz senin mahallenin manamı mıyız? Allah Allah. Ama bak çok güzel bir şey söyledi. Siz de benim yayıncımsınız. O da laf attığı zaman ben ona da şey yapıyorum, söylüyorum. Bu arada bunu Güçlü sormamış, dinleyici sormuş ama Güçlü dillendirdi. Dinleyici sorusuydu, doğru. Zam mı gelecek? Bak orada ne güzel bir örnek verdi Deniz Yavuz Yılmaz. Dedi ki, kardeşim aynı mesafe, kilometre aynı. Bir tanesini devlet işletiyor, bir tanesini özel işletiyor. Birinde geçiş ücreti 53 lira, 54 lira neyse işte 50 küsür lira, öbüründe 200 küsür lira. Var sen buradan zam gelecek mi gelmeyecek mi düşün. Simge bir ara verdi, ben bir tuhaf oldum, bir acayip oldum, bir su içeyim bari.

Hanımlar beyler, affınıza sığınıyorum, ne olur kusura bakmayın. Nazara geldik. Çok teşekkür ediyorum sevgili Simge ve Öznur'a. Çok düşünceliler. Hemen sağ olsunlar, su getirdiler, ilgileniyorlar var ya. Burada rahatsızlanmam falan çok şükür mümkün değil. Değerli dinleyiciler, özelleştirmeyle ilgili olarak durum bu. Yani bekleyeceğiz ve göreceğiz. Köprüler özele geçecek mi? Garanti bedelle ilgili soru sordu muydu ya? Ben kaçırdım mı? Orada. Yani garanti bedel var mı acaba? Dur, hatırlayamadım onu. Bizde biliyorsunuz garanti bedel olmadan olmaz. Biz işi veririz. Problem değil ya, Allah Allah. Sen her türlü şey yap, ilgilen, işlet. Geçiş yok mu? Ki bak, geçiş yok mu cümlesi burada çok mantıksız. Çünkü geçecek başka durum yok. İki tane köprümüz var Boğaz'da. Nasıl geçeceksin? Hadi gıcıklık olsun, inadına arabayı ben süreyim, denizden gideyim falan, öyle bir şansın yok. Yapacak bir şey yok. Tabii burada önemli bir başlık var. O da şu. Nedir? Ulaşım hakkı. Öyle bir durum var yani. Benim iki tane şeyim var. Nedir? Ulaşım yapabileceğim, gideceğim, karşı tarafa geçebileceğim. Ondan sonra durum söz konusu. Orada fiyatları siz kafanıza göre belirlersiniz. Özele verirseniz. Ya çok şey geliyor aklımıza ya. Vallahi billahi. Yoruluyoruz artık, biliyor musunuz? Sayın yetkililer, gerçekten çok yorulduk. Bu ülkenin insanı hakikaten yorgun. Ne olursunuz. Bak, siz de yoruluyorsunuz. Gerçekten ya. Yormayalım birbirimizi bu kadar ya. Hayatı bu kadar içinden çıkılmaz, çekilmez, darlamanın ne gereği var ya? Söylüyorum, diyorum ya, kısacık bir hayat yaşıyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar bitip geçip gidiyor, Allah'ını seversen ya. Bak, nasıl şaşırdık değil mi? Maalesef hayatını kaybetti değerli dinleyiciler. Yine Serhat Kılıç. Yakından tanıdığımız, sevdiğimiz, yani birçoğunuzun tanıdığı, sevdiği isimlerden bir tanesi. Birçok projede yer aldı. O sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda söyledikleriyle de değerli dinleyiciler. Şimdi o hayatını kaybettikten sonra o söyledikleri gündeme geliyor, ayrı konu. Yani işte dijital platformlarla ilgili olarak, yani şey dedi mesela, özetle birbirimizden çok uzaklaştık kardeşim dedi ya. Dijitalin içerisine girdik, telefonların içerisine girdik. İşte Instagram'da şuydu buydu. Bak hakikaten ben çok üzülüyorum. Bugün trafikte gelirken sağımdaki solumdaki araçlara bakıyorum. Arkadaşlar o kadar fena ki. Bak, telefonla konuşan, elinde telefonla uğraşan. Ya öyle bir şey ki, şimdi adam veya kadın, bunu yapan kadınlar da var, kusura bakmasınlar. Kadınlar tamam, erkeklere göre daha hani dikkatli araba kullanır falan filan diyoruz, eyvallah, ama böyle bir şey var. Ne oluyor biliyor musun? Alıyor telefonu eline. Trafikte bak, yavaş yavaş gidiyor diyelim araba. Şöyle arada bir bakıyor. Öndeki araba gidiyor, ara açılıyor, arkadan kornaya basıyorlar falan. Bir de böyle trafik sıkışıklığında değil, normal, hani normal yolda süratli şekilde giderken yapılıyor falan. Bu sadece bir tane örnek. Sevgilisinin ifadesi vardı. Serhat Kılıç'ın sevgilisinin ifadesi, dedi ki, beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı diyor sevgilisi. Boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söylüyor. Bu süreçte sürekli işte gelerek, arayarak, gerekirse mesaj atarak destek olmaya çalıştım. Fakat Serhat mesajlarıma, aramalarıma hiçbir şekilde dönüş yapmadı. Ben de üzgün olduğu için, kendisiyle baş başa kalsın, toparlansın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. 5 Eylül günü saat 17 sıralarında Serhat'ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğunu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için evine gittim. Evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direkt giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat'ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur halde olduğunu gördüm. Akabinde Serhat'ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim ve kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayıp 112'yi aramış.
Değerli dinleyiciler, kız kardeşi Sinem Kılıç'ı aramış, durumu bildirmiş. Daha sonra da işte 112 ekiplerini arıyor ve yardım talebinde bulunuyor. Ondan sonra da vefat ettiğini öğreniyor değerli dinleyiciler. Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün tören düzenlenecek, cenaze töreni düzenlenecek. Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine de sabırlar dileyelim. Fakat bu kayıplar, etrafımızdaki kayıplar, tanıdık ya da tanımadık kayıplar, bunlar bizlere bir şeyi göstermeli. Ya evet, elbette ki bu hayatta nihai bir son var, bir başlangıç var, bir de son var. Başlangıcı da bilemiyoruz, nerede olduğunu, ne zaman olduğunu biz seçmedik, ama nihayetini de bilmiyoruz işin gerçeği. O sonla hepimiz karşılaşacağız, yüzleşeceğiz değerli dinleyiciler. Fakat o gelene kadar en azından biz insanlar olarak almamız gereken bazı tedbirleri alalım. Beslenmemize dikkat edelim, varsa imkanımız spor yapalım, hareket yapalım, yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Kıymetli dinleyiciler, zararlı şeylerden gerçekten uzak duralım. Sıkıntı hissettiğimiz bir durum varsa ilgilenilmesi, işte uzmanların ilgilenmesi gereken bir durum varsa arka plana atmayalım, bir an önce müdahale edelim, değil mi? Bir an önce gidelim, tahlil yaptıralım, doktora bir kendimizi gösterelim. Önemli olan gecikmemek. Neydi? Erken tanı her zaman önemli ya, erken teşhis her zaman önemli ya, her rahatsızlık da önemli. Bizde şey var ya, öyle mi mesela sizde? Sen Mikail, çabuk gidecek diye göndermeyeyim diye ilk ondan başladım kızlar. Ver sesi bana. Mesela bir rahatsızlığın olsa, herhangi bir rahatsızlığın olsa gider misin hemen doktora? Gidersin. Hani ya kötü bir şey duyacağız şimdi, kötü bir şey der falan filan, tedirginliği. Sende hiç tedirginlik yoktur. Ha, yakınlarına da gitmediğin için. Ha, bir şey, hafif bir şey varsa da git. Simge, asla gitmezsin. Öyle mi? Bak tam tersi. Niye? Kötü bir şey duyarım diye mi? Ha, üşendiğin için. Bu ikisi inanılmaz tuhaf değerli dinleyiciler, Simge ve Mikail. Bir şey söylemiyorum. Öznur'cum, örnekler var bak lütfen. Ona göre bir cevap alırsak hani, evet, sen ne yaparsın? Evet. Sen gidiyorsun. Herhangi bir rahatsızlık olduğunda bak, aklın yolu bir. Önce diyor bir takip ederim, izlerim. Acele etmem yani. Herhangi bir ağrım var diyelim, bir rahatsızlık var, tuhaf giden bir şey var. Önce bir takip ederim. Düzeliyor mu, düzelmiyor mu? Düzelmiyorsa giderim. Kemal'im, kardeşim, aynı şey. Öznur. Bak, iki tuhaf insanı bir kenara bırakıp iki normal insanla değerli dinleyiciler bir aradayız. Sen doktora gidiyorsan gerçekten bir şey olmuştur. Simge'nin değerli dinleyiciler söylediği. Bilmiyorum sizde durum nasıl. Çünkü bazı insanlar ya şimdi, evet, bu üşenme olayı var. Ama şimdi gideceksin, kan vereceksin, bekleyeceksin, takip edeceksin falan olacak filan. O damar yolu arayacaklar, bulamayacaklar, canım yanacak, şudur budur falan filan. Geçiniz efendim bunları, bu bir. İkincisi, kötü bir şey duyarım endişesi var. Duyuyoruz çünkü ya, çok basit bir şey için gidip Allah korusun evlerden uzak kanser rahatsızlığıyla yüzleşen insanlar var mesela, veya başka rahatsızlıklarla. Ama erken teşhis çok önemli, onu da unutmamak lazım kıymetli dinleyiciler. Ne kadar vaktimiz var Simge Hanım? Ne kadar vaktimiz var Simgeciğim? Evet. Evet. Dinlemeyeceğim. 5,5 dakikamız varmış. Şimdi Tuğba İkinci değerli dinleyiciler tutuklandı. Müstehcenlik soruşturması kapsamında tutuklandı. Savcılık ifadesi ortaya çıktı ve paylaşımının suç unsuru olduğunu düşünmediğini, ailesinin tepki üzerine videoyu kısa sürede kaldırdığını söylüyor. Videoyu bizzat kendisinin çekip çekmediği, kendisinin çektiği Instagram'da story olarak paylaştığını ve bunun suç unsuru taşıdığını bilmediğini söylüyor değerli dinleyiciler. Nedir o videolar Allah'ını seversen? Şimdi Tuğba ikinci yazdığın zaman X'e, tabii çıkıyor onlar. Yani zaten gündem oldu, ama Tuğba ikincinin çekmiş olduğu bütün videolar çıkıyor. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada etkileşim alabilmek adına. Ondan sonra ya, bu sadece bizim ülkemizde değil, her yerde bu böyle. Sosyal medyanın gerçekten kirli tarafları da var ayrıca. Saçma sapan şeyler çekiliyor, saçma sapan şeyler söyleniyor, acayip acayip şeyler söyleniyor. Yani olacak gibi değil gerçekten.
X platformunda herhangi bir hesabı ve paylaşımı bulunmadığını, haberde geçen hesabı ve kullanıcısını tanımadığını söylüyor değerli dinleyiciler. Tutuklandı Tuğba Ekinci, bunu da paylaşmış olalım sizlere hanımlar beyler. Adalet Bakanı Akın Gürley'in daha önce yaptığı açıklama var. 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 70 şüpheliden 16'sının tutuklandığını söyledi Adalet Bakanı. 30 Ağustos'ta 6 Eylül tarihleri arasındaki o haftada meydana gelen 9 yeni orman yangını ile ilgili tespit edilen 2 şüpheliden biri tutuklanmış, 11'i de adli kontrolle serbest kalmış. Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden ve ihmali bulunan hiç kimsenin yanına kar kalmayacağını söylüyor. Mücadelenin de tavizsiz devam edeceğini söylüyor. Hadi bakalım şu güzel şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra saat başına gidelim, sonra tekrar yolumuza ne saatte devam edelim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kapatıyoruz yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Gelenin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Kapatıyoruz.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Radyonuzun ayarlarıyla lütfen oynamayın. Eskiden böyle anonslar vardı, ben çok seviyordum onu ya valla. Lütfen radyolarınızın ayarlarıyla oynamayın. Bizim de ayarlarımızla oyna. Böyle bir tepki var ya. Bak benim ayarlarımla oynama gibi. 24 şehirde karasal yayındayız. Sosyal medyamız var. WhatsApp'ımız var. Başka neyim? Sosyal medya, Telegram var, Twitter var, WhatsApp var. 24 şeyde karasal yayındayız. Arabada dinle, evde dinle. Her türlü yani. E daha ne olsun? Simge'nin numarasını vereyim. 0500. Oradan. Hanımlar, beyler tekrar hoş geldiniz. Saat 10.25'e kadar radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Şimdi Sayın Bakan Mehmet Şimşek beyefendi, değerli dinleyiciler. Ne dedi? Bu zor dönemde ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Öyle mi? İki ses var deyince oradan biri hapşırdı galiba. Hangi ses vereceğiz anlayamadım ben. Simge bana içeriden Mehmet Şimşek'le ilgili iki tane ses var dedi, biri hapşırdı da. Onu dinletmeyelim. O hapşırma değil ama, o başka bir şey ya. Bayağı korktuk. İki tane ses mi var? Tamam, Mehmet Şimşek'in, Sayın Bakanımızın, değerli dinleyiciler, iki tane sesi varmış. Onları bir arka arkaya dinletecek bize sevgili Simge. Hadi bakalım.
1: Hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Enflasyon bütün konjonktürlerde, bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi. Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
0: Evet, Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek, hanımlar beyler. Allah'tan var ya, şey atlatmıyoruz, zor atlatmıyoruz yani. Enflasyon bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi dedi. Allah, vallahi Allah muhafaza yani, iyi kurtardık. Bu politikalarla değil mi? Müthiş. Evet, arzuladığımız noktada değiliz dedi Sayın Bakan. Şimdi ben şunu, ya insanlar şunu düşünüyor. Evet, arzuladığımız noktada değiliz. Türkiye'de koca bir ülkenin ekonomi bakanı bunu söylediğinde aylık 28 bin lira para geliri olan ya da hiç geliri olmayan yardıma muhtaç insanlar ne yapıyor? Evet, istediğimiz noktada değiliz. Çok fena bir şey ya. Para. Önemli mi para arkadaşlar? Önemli mi? Hı? Parayla saadet olmaz derler. Olur. Simge böyle olur. Olur, geç beni geç, olur. Parayla saadet olur mu Kemal? Olur. Olmaz. Olmaz mı? Ciddi misin sen? Çok şaşırdım şu an. Yeterince parası olanların cümlesi parayla saadet olmaz. Koca bir cuk. Sevgili dinleyiciler, başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. 2023'te deprem yaşandı. KKM'nin doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi dedi kıymetli dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamada. Şimdi Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini %3.3 olarak güncellendi. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28.4 yükseldi bu arada. Bu iki temel ekonomik veri Türkiye ekonomisinin 2026 yılındaki genel gidişatına, üretim gücüne, hayat pahalılığının seyrine dair genel işte güncel resmi ve kurum tahminlerini özetliyor. %3.3 büyüme tahmini ekonominin, değerli dinleyiciler, işte üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerinin, yani gayri safi yurt içi hasılanın 2026 yılı genelinde önceki döneme veya beklentilere kıyasla %3.3 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Büyüme oranının bu seviyede kalması ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlama veya işte soğuma yaşandığına, ancak ekonominin küçülmek yerine artış trendini sürdürdüğüne işaret ediliyor. Bir de bu ekonomistler falan böyle çok karmaşık konuşuyorlar ya, bir sürü şey konuşuyorlar oradan ya, anlamıyoruz yani, hani anlamıyoruz abi, böyle bir şey var değil mi? Sen de mi öyle diyenlerdensin? Ekonomi başka bir dil, gerçekten başka bir dil, ama onu en güzel kullananlardan bir tanesi Sayın Nebati. Gözlerin ışıldaması gerçekten, o kullandığı şeyler nedir o? İfadeler söyleyemiyoruz yani. Kendisini orada bir kez daha söyler misiniz dediğimizde bile çok zorlanırdık herhalde. Şimdi sevgili dinleyiciler, %28.4 yıl sonu enflasyon beklentisi, böyle gerçekleşeceği bir öngörü var. Bu oran güzel. Kıydı dursun, bitirip hemen onu da bir duyalım. Bu oran fiyat artış hızının devam edeceğini, ancak beklentinin bu seviyede sabitlenmeye çalışıldığını ve yukarı yönlü revize edildiğini gösteriyor. Yani bu iki gösterge bir arada değerlendirildiğinde ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların enflasyonla mücadeleyi öncelediklerini, dolayısıyla büyüme oranında bir miktar yavaşlama öngördüğünü görüyoruz. Ancak fiyat artışlarının yıl sonunda hala %30'a yakın yüksek bir seyir izlemesi beklendiği anlaşılıyor hanımlar beyler. Nebati'yi mi duyacağız Sayın Nebati'yi? Çok güzel, çok güzel. Sayın Nebati'nin, değerli dinleyiciler, o gerçekten tarihe altın harflerle yazılmış olan nedir? Açıklamasını. Simge, açıklamayı verecek miyiz? Hadi ver o açıklamayı, ondan sonra yolumuza devam edelim.
2: O klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmak.
0: Gözleriniz ışıldadı değil mi? Gözlerimiz ışıldadı değil mi? Buradan bir selam çakalım bir numaralı kameradan Nebati'ye. Hanımlar beyler, gel gelelim bir araştırmaya. Sakız çiğner misiniz? Var mıdır sakız çiğnem alışkanlığı Simge? Nasıl sakız seversin? Şekerli, şekersiz, naneli, karpuzlu, çilekli. Bulduğunu çiğnersin. Evet, sizde Öznur sakız çiğneyen var mı? Çok sık değil. Evet, sevmez misin yani arada bir? Kemal, sende durum ney? Sevmezsin. Çiğnemiyor musun? Çiğnemiyormuş. Pekala. Şimdi şekersiz sakız ve naneli şekerlerde yaygın olarak kullanılan bir maddenin kalp krizi ve felç riskini artırabileceği ortaya çıkmış. Bir üniversite araştırması bu değerli dinleyiciler. Kalp ve damar hastalığı riskinin %50 daha yüksek olduğu tespit ediliyor burada. Şöyle bir verelim. Berlin'de bir üniversite hastanesinden bir doktor liderliğinde bir araştırma ekibi kuruluyor ve onlar gerçekleştiriyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde sunulan çalışma, şekersiz ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir maddenin kardiyovasküler sağlık arasındaki ilişkisi inceleniyor. Kanada ve Avrupa'da iki büyük grupta değerli dinleyiciler toplam 17.710 kişinin sağlık verileri inceleniyor. Ve katılımcılar kanlarındaki o seviyelere bakılıyor. Gruplara ayrılıyor bu arada. Risk oranlarına bakılıyor. 6 yıllık takip sonucunda, araştırmaya bakar mısın ya? Hakikaten var ya, bazı insanların, bilim insanlarının önünde gerçekten var ya, saygıyla eğilmek lazım. İnsanlık için çalışan, çabalayan insanların hakkı ödenmeli. Ödenmez demeyelim de yanlış anlıyorlar, ondan sonra ödemiyorlar. Aa, ödememek lazımmış lan. Öyle bir şey yok. Ödenmeli. Şimdi 6 yıllık takip sonucunda değerli dinleyiciler, kanındaki ksilitol seviyesi en yüksek olan 1/4'lük grupta kalp krizi ve felç, inme, Allah korusun gibi büyük kardiyovasküler olay riski %50 daha yüksek. 30 yıllık uzun vadeli takip verilerine bakıldığı zaman, yine o seviyelere bakıldığında değerli dinleyiciler, bu tür olaylarda risk artışı %18 oranında görünüyor. Daha önceki benzer çalışmalar ve mekanistik bulgular ksilitolün kanın pıhtılaşmasında rol oynadığını ve kan pulcuklarının aktivitesini artırabildiği, bunun da damar içinde pıhtılaşma, pıhtı oluşumuna zemin hazırlayarak kalp krizi ve inme riskini ne yapacağını tetikleyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu, dolayısıyla doğrudan ksilitol tüketimi kesin olarak kalp krizine neden olur şeklinde kesin bir nedensellik bağı kurulmayacağını vurguluyorlar. Yüksek kan ksilitol düzeyinin bazen vücudun kendi metabolik süreçlerini veya farklı faktörlerde yansıtabileceğini gösteriyor. Bir de bizde var ya, bak şöyle bir şey var. Biz tabii sağlık konusunda falan özellikle konuşurken, bizler konuşurken tabii ki çok dikkatli oluyoruz. Bir kere biz doktor değiliz, hekim değiliz, sağlık çalışanı değiliz değerli dinleyiciler. Konunun uzmanıyla her zaman konuşuruz. Ama bazı insanlar rahatsızlıkları olan insanlarda ki yaşadığı bazı durumlar kalp krizi durumuyla benzer şeyler olabiliyor. Mesela reflü rahatsızlığı olan, mide rahatsızlığı olan insanların yaşadığı, değil mi, gastrit gibi rahatsızlıkların olduğu insanlar diyor ki kalp kriziyle benzer durumlar yaşayabildiklerini falan söylüyorlarmış. Vallahi benim aklıma tek bir şey geliyor. Hafife almamak lazım. Ne bileyim, hep duyuyoruz ya, bak bunlar duyduklarımız ama doktorlar bunları söylüyorlar. Böyle göğüs bölgemizde ağrı, sıkışıklık, yanma, sırta vuran ağrı, boyun bölgesinde falan, değil mi, ağrılar gibi şeyler hissettiğimizde, ya reflüdür o, gastrittir o, önemli bir şey değil, öyle kafamıza göre ilaç almak falan filan, yapmamak lazım bunları. Doktorlar bunlar için okuyorlar, dirsek çürütüyorlar. Önemsiz şeyler için hastaneye gitmek yerine böylesine vakit kaybedilmemesi gereken şeyler için gitmek lazım. Bak, hayatını kaybetti bir oyuncu sevgili dinleyiciler ve görüntüleri çıktı ortaya. O kamera görüntülerine falan baktığınızda baya bir rahatsızlanmış. Ayakta durmakta zorlanmış. Ne bileyim, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın sevgili Volkan Konak mesela, onun görüntülerine de bakmışsınızdır, gördük yani o görüntülerin hepsini gördük. O yüzden dikkat etmekte her zaman fayda var hanımlar beyler. Daha vaktimiz var değil mi Simge? Efendim? Var, güzel. Şimdi değerli dinleyiciler, Çin bilim insanları deniz suyundan gram başına 50.4 miligram uranyum çıkarmayı başarmışlar. Bu test 15 gün falan sürmüş. Çinli bilim insanları, bir akademisyen grup değerli dinleyiciler, araştırmacılar bu çalışmayı yapıyorlar. Ve doğal deniz suyu örnekleri üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde bu yeni malzemenin her bir gramıyla 50.4 miligram uranyum elde edebilecekleri görülmüş. Ne anlama geliyor derseniz, işte bilinen ekonomik uranyum rezervleri yaklaşık 7.9 milyon ton civarındaymış. Okyanuslarda ve deniz sularında değerli dinleyiciler, çözülmüş halde yaklaşık 4.5 milyar ton uranyum bulunduğu tahmin ediliyor. Faydası ne? Özellikle Çin hızlı büyüyen nükleer enerji programı nedeniyle ülkedeki yerli madenlerin üretim kapasiteleriyle dışa bağımlı konumda olduğunu görüyoruz. Deniz suyundan verimli uranyum elde edilebilmesi bu ülkelere gelecek nükleer enerjiye yönelen işte dünyaya neredeyse tükenmez bir yerli ham madde güvencesi sunacağı bilgisi var. Yani görüyorsunuz bilim insanları bu alanda da çalışmaya devam ediyorlar kıymetli dinleyiciler. Kötü amaçlı kullanmadıkları zaman insanlara ya da doğaya ya da hayvanlara zarar vermedikleri sürece insanların menfaatine, dünyanın menfaatine olacak bir şeyleri yapmak elbette kötü değil. Bozuk para taşıyor musunuz hiç? Demir para. Ha? Ha, niye güldün onu anlamadım ben. Haberi biliyorsun. Evet, taşıyor musun peki? Sorunun cevabı. Var mı demir para? Varmış, nasıl haberin yok varmış anlamadım. Ha, kolmuş, koymuşsun kalmış. Öznur sende? Evet. Geçen cüzdanın içinde kalmış senin de. 3 tane 50 kuruş gördün. Ha, 5 kuruş gördün, 3 tane. Çöpe attın, hiçbir şey yapamazsın diye. Evet. Vay be. 3 tane 5 kuruş. Peki bir şey soracağım. Markete gittiğiniz zaman markette nakit para vererek alışveriş yapıyor musunuz? Çünkü küsüratlı oluyor ya genelde. Çünkü orada şöyle bir şey var. Küsüratlı oluyor ya. İşte o zaman bozuk para veriyorlar size. Karşılığında bozuk para veriyorlar. Dolayısıyla o bozuk paralar bir şey köşede kalıyor. Artık her şey, bak az önce sakız dedik, sakız bile, ha verirlerse videoda doğru. Bak sakız dedik, sakız bile şu anda 70-80 TL falan değil mi? Yani baktığınız zaman. Hakikaten ya. Şimdi bunu neden söyledik? Darphane yılın ilk 7 ayında 1 ve 5 kuruş basmamış. 360 bin adet 10 kuruş tedavüle sokulmuş. 108 bin 25 kuruş değerli dinleyiciler, 10 ve 25 kuruşta Şubat ayından ardından yeni üretim yapılmamış. Bence de yapmayın ya. Masraflı çünkü. Yani masrafı daha fazla. Yani bunları basmak, bunları yapmak daha büyük bir masraf ya. Haberleri çıkıyor, o yüzden diyorum. Söyle Mikail, ne diyeceksin? Evet. Sakızın 70 TL olmasını kabullenemiyorsun. Yani hoşlanmıyorsun yani bundan. Ne olmalı mesela? Nasıl? Düz sakız ya diyorsun. Yok, onun değişik şekilde olanları da var da gerçi. Yani bildiğin sakız abi, daha ne olabilir ki diyor. Buradan bir numaralı kameradan seslenelim sakız üreticilerine. Sevgili Mikail, sakızın kaç lira? 70 lira mı 80 lira mı? Hangisi? Ortası ya, o fiyat o aralıkta olmasından rahatsız kendisi. Buradan sakız üreticilerine bilgilendirelim kıymetli dinleyiciler. Evet, şimdi internet, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan, reklam işlemlerinin tümü vergi denetimi kapsamına alındı hanımlar beyler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanunu genel tebliğinde yaptığı değişiklikle hayata geçirdiği bu düzenlemeyle değerli dinleyiciler ne var? Kayıt dışılık önüne geçmek ve denetimi sıklaştırma durumu var. E-ticaret siteleri, ilan platformları, işte moda, ikinci el eşya, otomobil, emlak gibi siteler, sosyal ağlar ve internet aracı hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların yaptığı alım, satım, kiralama, ilan ve reklam işlemlerine ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası, işlem detayları ve tutarları her ay düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na ne yapacaklar? Bildirecekler, bildirmekte yükümlü olacaklar. Peki düzenleme işte sadece büyük ticaret sitelerinde değil, bireysel kullanıcıların da ikinci el eşya, ev, araç sattığı platformları ve sosyal medya üzerinden ticari faaliyet yürütenleri kapsıyor. Kıymetli dinleyiciler, siz bireysel olarak böyle bir şey yapmayacaksınız ama o platform bu bilgileri vermek durumunda olacak. Kullanıcıların evlerindeki kişisel eşyalarını ara sıra elden çıkarması değil, bu işi ticari faaliyete dönüştürerek sürekli gelir elde etmesi mercek altına alınıyor. Mesela belirli birinin üzerinde işte örneğin sık aralıklarla 3 veya daha fazla kez satış kiralama yapanlar, kazanç kapısı haline getirenler maliye tarafından ne olacak? Takibe alınacaklar. Düzenli ve ticari boyutta satış yaptığı tespit edilen kişilere kazançlarına göre %10 ile %40 arasında değişen gelir vergisi, satışa konan işte malın tutarına göre katma değer vergisi ne olacak? mükellefiyeti uygulanabilecek değerli dinleyiciler. MİT'te uzun yıllar görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 15'i gardiyan, 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu haberi de sizlere aktarmış olalım değerli dinleyiciler. Hafta sonu oynanan derbi karşılaşması Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş 2-1 deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe'yi değerli dinleyiciler. O maçta bir kişi maalesef hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Beşiktaş da bununla ilgili olarak bir başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçe de yayınladı. Gerçek Yaşar. 2003'te Bingöl'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıyor. Gazi oluyor. Asteğmen değerli dinleyiciler, 16 yaşındaki oğluyla birlikte ilk kez birlikte stadyumda maç izlemeye gitmiş. Maalesef kalbine yenik düşüyor. Biz de kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, sevenlerine de sabırlar dileyelim değerli dinleyiciler. Şimdi uzmanlara göre sosyal medyada paylaşım yapmayan insanların bazı özellikleri. Hanginize uyuyor bu? Paylaşım yapmayan kim var? Hepinize uyuyor gibi. Çok paylaşım yapmıyorsunuz sosyal medyada. Tamam. Mahremiyete ve kişisel alanlara düşkündürler. Hayatlarının her detayını kamusal alanda sergilemek yerine sınır koymayı tercih ederler. Özel anlarını ve ilişkilerini koruma altında tutarlar. Doğru mudur? Katılıyor musunuz? Tamam. Onay ve beğeni beklentileri düşüktür. Mutluluğu veya başarıyı dışarıdan atılacak dijital tepkilere bağlamazlar. Tatmini kendi iç dünyasında ve gerçek yaşamlarında ararlar. Vay. Bu sesler size geliyor mu sevgili dinleyiciler? Muhtemelen geliyordur o wow sesleri. Peki. Anı yaşamaya odaklıdırlar. Bir güzelliği ya da deneyimi kameraya kaydetmek veya paylaşmak yerine o anın tadını çıkarmaya, zihinsel olarak o anın içinde kalmaya öncelik verirler. Doğru mudur? Evet, duyduğunuz üzere. Dijital yorgunluktan kaçınırlar. Sosyal medyanın yarattığı sürekli akış, kıyaslama kültürü ve bilgi kirliliğinden uzak durarak zihinsel dinginliklerini korumayı seçerler. Hepsini de onayladılar. Seçici ve derin ilişkileri tercih ederler. Yüzlerce sanal takipçi veya bağlantı kurmak yerine hayatlarında gerçekten yer eden küçük ve samimi bir çevreyle bağ kurmaya değer verirler. Ne diyorsunuz? Evet, duyurayım dedim hanımlar beyler. Bilmiyorum sizde durum nasıl kıymetli dinleyiciler. Kıymetli dinleyiciler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. ABD'de dizel fiyatı %60 artışla rekor kırdı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplam deprem bağışlarının akıbetine yönelik soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. 20 ilde 53 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Gürlek, para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, boşanma davalarıyla nafaka düzenlemesini Ekim ayında gündeme getireceklerini söyledi.
2: Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben de ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Trabzon'un Akçabat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet şoförünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldı. Kural ihlali yapıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili 8.128.758 lira idari yaptırım kararı alındı. Dış gündemle devam edelim. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran ve Oman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli denizcilik rotası belirlenmesine ilişkin anlaşmayı nihai hale getirme aşamasında olduğunu açıkladı. Bekai, iki kıyıdaş ülkenin konuya ilişkin ciddi müzakereler yürüttüğünü ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. İran'la Oman arasındaki mutabakatın önümüzdeki günlerde Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kaydedilmesinin beklendiği bildirildi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerde sadece Almanya için Alternatif Partisi AfD %43,8 oyla açık farkla birinci oldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %17,2 oyla ikinci sırada yer alırken AfD 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 milletvekili kazandı. Hükümet kurmak için 42 sandalyenin gerektiği mecliste AfD tek başına çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki liman altyapısı ve Ukrayna ordusuna mühimmat taşıdığı belirtilen deniz araçlarının İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Chernomorsk limanındaki Mavka adlı kuru yük gemisinin yanı sıra İsmail Limanı ve bir değriye botunun da saldırılarda hedef alındığı bildirildi. Moskova, saldırıların Ukrayna ordusunun lojistik hatlarını hedef aldığını belirtti.
3: Ekonomi.
1: ABD'de dizel fiyatı %60 artışla rekor kırdı. ABD genelinde kamyoncuların ödediği dizelin galon başına ortalama fiyatı 5,85 dolara yükseldi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 3,71 dolarlık ortalamaya göre yaklaşık %60'lık artış anlamına geliyor. Fiyatların en yüksek olduğu eyaletlerden Kaliforniya'da ise dizelin galonu 7,70 dolara ulaştı. Bu da ülke ortalamasının yaklaşık 2 dolar üzerinde. İnternet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri vergi denetimi kapsamına alındı. İlan platformları ve sosyal ağlar kullanıcıların mükellefiyet bilgilerinin yanı sıra satış ve kiralama ilanlarına ilişkin verileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Bildirimlerin aylık olarak yapılmasıyla dijital platformlardaki ticari faaliyetlerin vergi idaresi tarafından daha kapsamlı takip edilmesi sağlanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 6. faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14'te açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayındaki toplantıda politika faizini %37 seviyesine sabit tutmuştu. Eylül toplantısına ilişkin tahmin veren 20 ekonomisten 18'i politika faizinin %37'de tutulmasını bekliyor. Ticaret Bakanlığı ile bazı e-ticaret platformları kadın kooperatiflerinin dijital ticaretteki rekabet gücünü artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre kadın kooperatifleri platformlara ücretsiz kayıt olabilecek ve ilk 6 ay komisyon ödemeyecek. Takip eden 4,5 yıl boyunca ise kooperatiflerden %1 komisyon alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçen ay Türkiye genelinde gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira ceza uygulandı. Yumaklı 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek gıdada hile yapanlara karşı mücadelenin süreceğini söyledi. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayan 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cedet Yılmaz tarafından Beştepe'de açıklandı. Bölgesel savaşlar ve küresel riskler nedeniyle makroekonomik göstergelerin güncellendiğini belirten Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahmininin %28,4, büyüme tahmininin ise %3,3 olarak belirlendiğini duyurdu.
4: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyor. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.102 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 34 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6840, çeyrek altın 11166, tam altın 44461, ata altını ise 45247 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
6: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
5: Ceyda Karan'la Eksen.
7: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
5: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
8: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
5: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
9: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
5: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
10: Gündem nereye gidiyor? Siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
5: Okan Aslan'la gün ortası.
11: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
12: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
13: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
5: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
14: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize

0: yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından başlattığı Rusya karşıtı eylemlerini gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus medyasına demecinde Almanya'nın Rusya karşıtı eylemlerini gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Lavrov, Rus medyasına verdiği demeçte Leipzig Havalimanı, orada bir insansız hava aracı buldular. Rus İHA'sı olduğunu söylediler ama kimse araştırma zahmetine girmedi. Aslına bakılırsa bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır değerlendirmesinde bulundu. Rus Bakan, Alman yetkililerinin Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun kapatıldığını, ayrıca Berlin'deki Rus evinin faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın feshedildiğini duyurduklarını hatırlatarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan, daha doğrusu Büyük Anavatan Savaşı'ndan önce de Almanların diplomatik temsilciliklerini kapattıklarını hatırlatıyorum, diye konuştu. Lavrov, Rus Büyükelçilerinin Batı ülkelerinin İçişleri Bakanlıklarına çağrılmasını ise dış etki arayışı olarak nitelendirdi ve onlar için dış etki önemli, bir başka olayın suçunu da bize atabileceklerine karar verdiler, ifadesini kullandı. 5 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'ndaki Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından Almanya somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Nechayev, 1 Eylül'de çağrıldığı Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Berlin'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını asılsız ve saçma olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti. Büyükelçi ayrıca Leipzig'teki provokasyonun Kiev rejiminin ve Ukrayna çatışmasını körükleyenlerin amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA bulunmasının ardından Moskova'ya yönelik suçlamalarını sert sözlerle eleştirdi. Lavrov, Almanya'nın Rusya karşıtı adımlarını gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Osmanlı tarihinin adından en çok söz ettiren, yeniliklere açık, Avrupa topraklarının ucunu kendisine hedef belirlemiş padişahı. Şair, zanaatkar, usta bir yönetici, iyi bir savaşçı, Hürrem'le aşkı dillere destan bir padişah. 46 yıllık hükümdarlığında birçok radikal karar vermek zorunda kaldı. Kendi öz oğlunun katlini istedi. Cariye olarak alınan Hürrem'i önce azat etti, sonra nikah kıydı. Aşkı, savaşları, başarıları, yönetim şekli, yönetimi altındaki kadrosu, icra ettiği zanaati itibariyle hayatının A'dan Z'ye her noktası dilden dile aktarıldı. Süleyman olarak geldiği dünyadan 46 yıllık Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman olarak göçtü. Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'in tek oğlu olarak 6 Kasım 1494'te Trabzon'da dünyaya geldi. İsmini doğduğu saatle açılan Kur'an sayfasında geçen Hazreti Süleyman'dan aldı. Doğduğunda babası henüz padişah değildi. Tahta dedesi Bayezid vardı. Trabzon'da geçen çocukluğunda süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi ile Rum kuyumculardan kuyumculuk zanaatini öğrendi. Sancakbey olma yaşı geldiğinde babası Yavuz Sultan Selim'in ısrarıyla dedesi tarafından Kefe Sancağı'na gönderildi. Ancak babasının tahta çıkmasıyla Manisa'ya gönderildi. Taht için başka bir aday olmadığından taht kavgası vermekle ilgili bir endişe duyarak büyümedi. 30 Eylül 1520'de babası Yavuz Sultan Selim'in vefatıyla tahta çıkmak üzere yola koyuldu. Yavuz Sultan Selim'in fetih politikası doğudan yanaydı. Önemli gördüğü noktaları Osmanlı topraklarına katmıştı. Sultan Süleyman'ın Osmanlı'ya katmak istediği topraklarsa batıdaydı. Amacı Orta Avrupa'nın kilit noktası olarak gördüğü Belgrad'ı ve Akdeniz'in hakimiyeti için önemli gördüğü Rodos'u fethetmekti. Bu amaç doğrultusunda tahta geçtikten bir yıl sonra 30 Ağustos 1921'de Belgrad'ı fethedip Osmanlı topraklarının batıya doğru genişlemesini sağladı. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda son derece kararlı olan Sultan Süleyman, Belgrad'ın fethinden yalnızca bir yıl sonra da Rodos'u fethetti ve Osmanlı'nın Akdeniz hakimiyetini de güçlendirdi. Sultan Süleyman'ın fetih anlayışı Fatih Sultan Mehmet'i anımsatır. 1520'de aldığı tahta 1566'da veda edene kadar ki 46 yıllık padişahlık sürecinde toplam 10 yıl 1 ay seferde kaldı. 13 kez sefere çıktı. Bu rakamlarla Osmanlı İmparatorluğunun hem en uzun tahta kalan, hem en çok sefere çıkan, hem de en uzun süre seferde kalan padişahı oldu. Tahta çıktığı ve tahttan indiği zamanki Osmanlı İmparatorluğu haritaları arasında neredeyse 2,5 kat fark vardı. Mohaç Meydan Muharebesi, Budin'in fethi, 1. Viyana kuşatması, İran Seferi ve Van'ın alınması, Preveze Deniz Savaşı gibi tarihte önemli yerlere sahip savaşlar Kanuni'nin döneminde gerçekleştirildi. Düzenlediği seferler sadece toprak genişletme amaçlı değil, diğer toplumlara yardım etme amacını da taşıyordu. Hindistan Seferi'ni Hindistan'da zulüm gören Müslüman topluluklarına yardım edebilmek için gerçekleştirmişti. Irak-Eyn Seferi'ni de Safevilere karşı gerçekleştirmesi İran'ın topraklarını genişletebilmesine olanak sağlamıştı. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğunu siyasi ve kültürel açıdan da büyüttü. İstanbul'u kültürün merkezi haline getirdi. İdari yapıda değişiklikler ve yenilik yaptı. Osmanlı'nın en büyük yasal metni olan Kanuni Kanunnamesini yayınladı. Yine de başarıları, kararları, siyaseti kendi içinde büyük bölünmelere sebep oldu. Aşkından deli divane olduğu Hürrem Sultan bu sevgiyi kullanarak sarayda ve saray dışında dilediğini elde etti. Gücüne güç kattı. Kanuni'nin gücü ve akıl sağlığı zayıflarken Hürrem bunu kendisi için fırsat olarak kullandı. Kanuni Sultan Süleyman'ı en derinden sarsan olay kendi kararı neticesinde büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı idam ettirmesi oldu. O dönem kararından belki emindi. Ancak çoğu doğu ve batılı kaynağa göre bu idam sonrasında Sultan Süleyman'dan geriye giterek giden bir adam kalmıştı. Dönemin şairleri bu konuyu dalga geçmek için çokça kullanmıştı. Ancak Kanuni bunların hiçbirine ses çıkarmadı. Mustafa'nın idamıyla Hürrem, Sultan Süleyman'ın depresif ruh halini kullanmaya başladı. Kanuni'nin görevden aldığı Rüstem Paşa bu olaydan sonra Hürrem Sultan'ın ısrarı üzerine göreve geri getirildi. Kısa bir süre sonra saray entrikalarının tesiri altında kalarak yakın arkadaşı Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa'nın da idamını izledi. Çocukluk arkadaşı Beşiktaşlı Yahya Efendi, Mustafa'nın ölümüyle birlikte Sultan Süleyman'la arkadaşlığını bitirmişti. Bu olaylar olurken Osmanlı İmparatorluğu'nun da giderek zayıfladığını gören Sultan Süleyman, hayatının aşkı Hürrem Sultan'ı da kendi elleriyle toprağa verince kimsesi kalmamış oldu. Kendisi de 7 Eylül 1566 yılında vefat ettiğinde Hürrem Sultan'ın cenazesinin yakınına Süleymaniye Camii'ne gömüldü. Vefat ettiğinde Zigetvar kuşatmasında olan Kanuni'nin ölümü 42 gün boyunca savaştaki askere bildirilmedi. Kaleyi alan Osmanlı askeri savaş kazanmış olmaya sevinirken bir anda padişahlarının vefat haberiyle sarsıldı. Kanuni Osmanlı askerinin gücünü yeniden Avrupa'ya göstermek için gittiği kuşatmada mutlu sonu göremeden hayatını kaybetti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde birçok başarılı ismi çevresinde topladı. Akdeniz'de başarılı ve ünlü korsan Barbaros Hayrettin Paşa'yı donanmayı Hümayun'un başına getirdi ve Akdeniz'de sayısız zafer kazandı. Mimar Sinan Kanuni döneminde benzersiz eserler ortaya çıkardı. Bir cihan hükümdarı oldu. Kıtalar arası hüküm sürdü. Osmanlı topraklarını büyütebileceği kadar büyüttü. Hedefini hep ileride tuttu. Bu cihanda yapabileceği her şeyi yapıp sahip olabileceği her şeye sahip oldu. Yine de giderken nasihat etti. Ben ölünce elimi tabutun dışında bırakın. İnsanlar görüp desinler ki koskoca Sultan Süleyman bile bu cihandan eli boş gitti.
0: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar sürecek. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda hazırlanan okul öncesi eğitim okula uyum rehberinde 5 günlük uygulama çizelgesinin yanı sıra paydaşların sorumluluklarına, dikkat edilmesi gereken hususlara, oyun ve etkinlik örneklerine yer verildi. Okul öncesi eğitimle ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerini kapsayan programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. O temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması ve çocukların okulda edindikleri bilgi, beceri ile değerleri aile ve günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamlarını ve rutinlerini tanımaları, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları, öğretmenleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve ders ve sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri, talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için okula uyum haftası bugün başladı. 11 Eylül'e kadar sürecek program kapsamında öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve yeni eğitim ortamlarına alışmaları amaçlanıyor. Oyun ve etkinlik temelli hazırlanan programlar okul-aile işbirliğiyle eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülecek. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında dersler ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla siz olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyon başladı. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 9. gününde sürüyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. 15.30'da başlaması öngörülen toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirmesi yapılacak. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşılacak. Ahbap Derneği üzerinden 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada 5. dalga operasyon başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlediğini açıkladı. Gürlek, 4,3 milyar lira bağış toplandığını, 950 milyon liranın nakit çekildiğini ve 29 şirketle 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan filojet gemisinde kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 9. gününde sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükselirken gemi faciasında yeni bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda geminin hızının düşürülmemesi, yolcuların zamanında bilgilendirilmemesi ve tahliyenin yönetilememesi gibi kritik başlıklara dikkat çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için bugün İstanbul'da temaslarda bulunacak. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Savunma Bakanı Hexet'in İran tankerlerini imha edip batıracakları yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Kalibaf, "Varlıklarımıza saldırırsanız siz de saldırıya uğrarsınız. Bunu daha önce kanıtladık. Artık kullanılabilir durumda olmayan üslere sorun," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adını New America olarak değiştiren bir harita paylaştı. Görsel herhangi bir açıklama içermezken, Demokrat Partili New Mexico valisi Grisham, Trump'ın paylaşımına tepki göstererek eyaletin adının hiçbir şekilde tartışmaya açık olmadığını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde açıklamalarda bulundu. Lavrov, ülkesinin pragmatizm ilkeleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, karşılıklı çıkar dengesi sağlanmadığı sürece hiçbir tarafla anlaşmaya varılmayacağını kaydetti. Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağının patlamasıyla volkanik küller 15 bin metreye kadar yükseldi. Ülke genelinde 2300'den fazla uçuş iptal edilirken 7 havalimanında 270 binden fazla yolcu mahsur kaldı. Papua Yeni Gine'deki popüler bir vahşi yaşam parkında rutin besleme saati kabusa dönüştü. Çitin üzerinden uzattığı yiyecek sırasında dev timsahı kaparak suya çektiği park görevlisi ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Demir Yolları'nda dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Uraloğlu, bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmelerini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.
0: Spor.
1: Sporting Galatasaray maçının hakemi açıklandı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'de yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Süper Lig'de 4. hafta bu akşam 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Çaykur Rizespor Korendon Alanyaspor'la, Göztepe'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.4 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 34 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.822, çeyrek altın 11.142, tam altın 44.370, at altını ise 45.151 lira. Yayınımız Serhat Ayan'ın sunduğu Yeni Şeyler rehberiyle devam edecek.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden, yeni bir haftanın açılışından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'te efendim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün bomba gibi konularımız var. Ama süper bir konuğumuz var. Hemen kendisini bekletmeden merhaba diyelim. Expo 3D İstanbul Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi hattımızda. Merhabalar Yıldırım Bey.
4: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun öncelikle programımıza katıldığınız için. 17-19'unda İstanbul'da müthiş bir fuar var. 3D fuarı. Hani bu vesileyle şu koşuşturmacanızın arasında vaktinizi alabilmek harika oldu bizim için.
4: Ben davet için teşekkür ederim.
3: Efendim öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi eklemeli şeyden bahsediliyor burada, bir sanayiden bahsediyor. 3D deyince 3 boyutlu biz baskı yapalım filan, ama sanayide öyle bizim evde yaptığımız küçük oyuncaklar basmak vesairelerle uzaktan yakına alakası yok. Biraz ciddi bir şeyden bahsediyoruz değil mi?
4: Evet, şimdi genelde insanların aklına bu 3 boyutlu yazıcılar, bu evde basılan figürler geliyor. Aslında burada evet, çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz Serhat Bey. Bunun içinde endüstriyel 3D yazıcılar, metal üretime giren, polimerler, tersine mühendislik, bunun dışında metal tozları gibi. Ya aslında çok farklı, içine alınan çok farklı kategorilerin olduğu büyük bir ekosistem bu. Şu an bahsettiğimiz eklemeli imalat. Ve gün geçtikçe de daha da büyüyen bir sektör haline geldi. Şunu söyleyeyim size, 2025 yılında yaklaşık 30.5 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı küresel eklemeli imalat pazarı. Ve bu evet, 2033 yılında 169 milyar dolar seviyesinde bekleniyor. Yani çok büyüyen bir sektör, evet, ve hızlı büyüyen bir sektör aslında baktığınız zaman.
3: Yani bu sektörün en önemli tarafı bence, hani biraz imalat sektörünün içinde olanlar bilirler, imalata geçmek için böyle insanlar önce kalıplar üretir, o kalıplar uyacak mı uymayacak mı diye bakılır falan, ciddi pahalı bir iştir. İşte bu 3D o eklemeli imalat işi biraz daha işin şeyini artırıyor değil mi, maliyetini düşürüyor yani.
4: Yani değindiğiniz konu çok önemli. Burada şimdi eklemeli imalat dediğiniz zaman maliyet, zaman, esneklik, kişiselleştirme, bu gibi avantajlar sunuyor. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi aslında geçmişte bir parçayı geliştirmek için önce tasarım yapılıyordu. Ardından evet, kalıp ve takım süreçlerine geçiliyordu. Numune üretiliyordu. İşte gerekli revizyonlar için bu döngü tekrar ediliyordu. Burada da hem ciddi bir zaman kaybı hem de maliyet. Yani bu sektör için, oradaki üreticiler için. Şimdi artık doğru, böyle eklemeli imalatta. Bu süreçin önemli bir bölümü dijitalleşiyor ve hızlandırılıyor. Yani tasarladığınız bir parçayı çok kısa sürede fiziksel olarak üretebiliyorsunuz. Test edebiliyorsunuz. Gerekiyorsa tasarımını değiştirip yeniden üretebiliyorsunuz. Şimdi evet, bunun avantajı ne? Bir kere stok ve yedek parça yönetimi. Burada artık dijital dosyalarda saklanıyor bunlar. Gereksiz yere bir stoklama, bir depolama alanı gerekmiyor. Dijital envanter diyoruz biz bunlara. Bunun dışında tasarım özgürlüğü var. Geleneksel üretimde yöntemler üretilmesi çok zor bunların. Yani bu bahsettiğimiz küçük parçalar biliyorsunuz tekrar üretiliyor. Tabii, özellikle özellikle savunma sanayi için söyleyebilirim size bunu. Bunlar bu mümkün olmayan geometriler eklemeli imalatta üretmesi çok mümkün hale geliyor. Hem daha hafif hem daha az parçadan oluşuyor. Bu sefer de performans daha yüksek oluyor. Yani bunun çok büyük avantajları var. Sizlerin de bahsettiği gibi.
3: Bir de hani biz böyle büyük sermayelerin bir araya girip büyük fabrikalar kurabildiği bir ülke değiliz. Evet böyle şeylerimiz var, sermayemiz var ama hani bizim daha çok KOBİ'lerin sürüklediği bir ülkeyiz ve dolayısıyla bir fikrin acilen üretime dönüşmesi gerekiyor ve bu sanki bize çok daha uyuyormuş gibi geliyor.
4: Evet, yani şöyle aslında sanayi altyapımız çok güçlü. Sizin de bahsettiğiniz gibi mühendislik yeteneklerimiz çok güçlü. Özellikle şu anda teknolojik anlamda çok geniş bir hamlelerimiz var ülke olarak. Şu an bu sektörde onlardan biri. Ama KOBİ'ler için de tabii burada büyük bir avantaj var. Hemen büyük bir yatırım yapmalıyım düşüncesinin dışında önce doğru uygulama alanını belirleyip küçük pilot projelerle ve daha uygun maliyetlerle bu eklemeli imalata geçebilirler.
3: Süper bir şey bu. Peki efendim bunun hani siz 2025'ten bahsettiniz, önümüzdeki 5 yıldan bahsettiniz. Türkiye'deki pazar ne durumda?
4: Tabii şu an Türkiye için bu pazar bakın şu an için 2024 itibariyle söylüyorum. Elimizdeki çünkü veriler ona göre 390 milyon dolar seviyesinde şu an için. Evet. Yaklaşık olarak da her yıl %4-5 gibi bir büyüme bekleniyor. Türkiye'den bahsediyorum.
3: Süper. Peki şöyle bir şey var. Şimdi fuardan bahsettiğimizde burası yepyeni teknolojilerin dünyaya açıldığı, Türkiye'deki kullanıcılara sunulduğu bir yer. Burada sadece yurt dışından gelen firmaların bize burada ürün satmak için yapıldığı bir fuar gibi gelmiyor bana. Biraz fuarın internet sitesi incelenirse Türkiye'deki insanların da bu sektöre korkunç kıyamet gibi bir katkısı olduğunu görüyoruz.
4: Evet, evet Serhat Bey. Özellikle zaten fuarımızın amacı Türkiye'de bu üretimi yapan, bu teknolojiyi sağlayan firmalarımızın yurt dışına açılmasını sağlamak. Yani yurt dışındaki firmaların gelip buradaki alıcılarla buluşması değil. Bizim Türkiye'de öz sermayemizin yurt dışına açılmasını sağlamak. Burada da çok değerli firmalarımız olacak katılımcı olarak. Bunun dışında ama fuarımızın yanında Yıldız Teknik Üniversitesi katkılarıyla 5. Uluslararası Eklemeli İmalat 3D Baskı Teknolojileri Kongresi düzenlenecek. Bu kongre her yıl Avrupa'nın farklı şehirlerinde düzenleniyor. Bu sene de fuarımızda İstanbul'da olacak. Aynı zamanda fuarımızda teknoparklar var, girişimcilerimiz var. Bunun dışında çok önemli dernek ve kurumlarımız var. T3 Vakfı gibi. Bunlar orada eğitimler verecekler. Girişimciler alıcılarla, yatırımcılarla buluşabilecek. Yani aslında geleceğin teknolojilerini İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Öyle söyleyebilirim size.
3: Harikasınız. Bu atılmış süper bir adım. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi geleceğin teknolojileri deyince hani gözümüzün önünde bir anda böyle şeyler geliyor. Yapay zeka, robotik sistemler, akıllı fabrikalar, karanlık fabrikalar filan. Bu alanı herhalde o eklemeli teknolojiler olmadan düşünmek imkansız.
4: Ya hepsi iç içe aslında baktığınız zaman ben hep onu söylüyorum. Yani bakın bundan yıllar öncesine kadar işte bu telefonları kullanıyorduk. Telefonlara ek bir şey çıktı. Şimdi artık dünya yapay datayı kullanıyorduk. Şimdi verinin dışında yapay zeka çıktı. İşte yapay zeka eklemeler oluyor. Bunların hepsi birbirini tamamlayan aslında bir trenin vagonları gibi düşünebilirsin Serhat Bey. Doğal olarak süper. Bunun eklemeli imalatın bunun dışına atamazsınız. Yani yapay zeka, robotik sistemler bunların hepsi bir arada. İç içe.
3: Valla süper.
4: Şunu da belirtmek istedim. Kusura bakmayın.
3: Estağfurullah. Yani,
4: hep söylüyorum, üretimin olduğu her sektörde eklemeli imalat konuşabilirsiniz. Yani bu sadece mobilya sektörü olarak ele alınmaz, sadece savunma havacılık olarak alınmaz. Üretimin olduğu her sektörde var eklemeli imalat.
3: Tabii saydığımızda şimdi siz havacılıkla girdiniz, mimariden çıktınız, sağlıktan girdik, işte eğitim teknolojilerinden çıktık. Hani durduğumuz, bizi durdurabilecek bir sektör yok. Bu sektörde kesinlikle kullanılmaz diye bir şey yok.
4: Doğru. O yüzden bütün sektörleri ele alıyor eklemeli imalat. Çok geniş yelpazeye sahip.
3: Peki Türkiye'de yapılan bu etkinliğin aynı zamanda o demin bahsettiğimiz yüksek teknolojilerde yapay zeka ile işte karanlık fabrikalarla robotik işletmeleri de Türkiye'de yukarıya çekmesi durumu söz konusu olabilir mi? Yani birbirini tetiklemesi söz konusu olabilir mi efendim?
4: Tabii öyle olacak Serhat Bey, çünkü işte bu eklemeli imal dediğimiz makinelerin yapay zekaya entegrasyonu var. Onun dışında bu koko dediğimiz işte kollar var, robotik kollar. Evet. Bunlar da makineye dahil oluyor. Doğal olarak birbirlerini tetikliyorlar tabii. Oradaki yatırımlar da artmış oluyor bu sayede.
3: Vallahi süper. 17-19'da o zaman fuar merkezinde görüşmek üzere diyorum efendim ben size.
4: Evet, İstanbul Fuar Merkezi'nde sizleri de bekliyoruz.
3: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için efendim.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrardan.
3: Sağ olun. Başarılar size de. Evet, Expo 3D İstanbul Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi ile konuştuk. Türkiye için gerçekten önemli adımlardan bir tanesi bu. Dediğim gibi yani Türkiye'de böyle çok büyük sermaye olmayabilir ama Türkiye'nin en büyük sermayesi fikri ve fikri hızlıca işe dönüştürmek için de denemelerini yapabilmek için işte adımları ileri adımlar atabilmek için de böylesi etkinlikler çok önemli. Çok çok önemli. Dedikten sonra hadi o zaman yavaş yavaş şeylere doğru gidelim, haberlere doğru gidelim. Şimdi bir süredir IFA fuarı yapılıyor. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi. Genelde Türkiye'de IFA şöyle takip edilir. Yeni bir telefon çıkartacak bir firma koltuğunun altına eser miktarda gazeteciyi alır, oraya götürür. Sonra onu götüremeyen diğer firmalar ya bizim standı ziyaret etsenize der ve IFA gibi uçuk kaçık teknolojilerin aslında geleceğimize yön veren fütüristik teknolojilerin olması gereken bir yerde genelde biz yeni çıkacak telefonları birinci ağızdan duymuş oluruz. Ki o telefonlar zaten herkes tarafından biliniyordur. Yani böyle hiçbir şey yok ya, işte bak bu fuarda bunu söylüyorlar falan gibi bir şey olmaz. O yüzden de Türkiye IFA'dan genelde böyle reklamsal sonuçlarla geri döner basınsal anlamda. Ben sizler için şöyle bir şey yaptım. Yani oraya girmiş yaklaşık yüzlerce ürünü taradım. Uzaktan tabii ki gitmedim oraya. Yüzlerce ürünü taradım. Aralarından enteresan olanlarını çıkarttım. Hakikaten ilginç şeyler var. Hakikaten geleceğe yönelik bize böyle bayağı ışık tutan ürünler var. Onlardan bir derleme yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Mesela Odys N1 diye bir ürün. Ne yediğinizi seyreden bir kolyeymiş bu efendim. Şöyle boynunuza üçgen bir kolye takıyorsunuz. 120 derecelik kamerası ve hareket sensörleriyle ne zaman yemek yediğinizi anlamaya çalışıyormuş. Tabağı görüyormuş. Yiyeceği ve porsiyonu tahmin edip otomatik beslenme günlüğü oluşturuyormuş sizler için. Yani işte hani böyle şey uygulamalar var ya, bizim evde de kullanılıyor bu. İşte 3 tabak pilav yedim, bakalım bu kaç kalori, söyle bakalım bana. Ay bugün işte mi yemişim filan şeyleri vardır ya. Onun yerine kamera sizin yediğinizi içtiğinizi izliyor. Ve bizzat sizin hani ne yediğinize, ne yaptığınıza, ne kadar kalori aldığınıza birinci ağızdan, birinci gözden net bir şekilde alıyor. Bence süper bir ürün. Zaten yine böyle ödüllü ürünlerden, orada tanınan ödüllü ürünlerden biri olmuş. Mesela CameraJet diye bir uygulama, daha doğrusu cihaz varmış. Dişlerin arasını gören bir diş fırçası yapmışlar. Fırçanın içinde 100 bin piksellik makro kamera varmış. Aslında 100K'lık küçük bir kamera. Saniyede 28 görüntü analiz edip diş aralarını da belirliyormuş. Ve tam o noktaya ağız çalkalama sıvısı püskürtüyormuş. Yani neresi pisse orayı yıkıyor gibi bir şey bu. İsterseniz telefonundan ağzınızın içini canlı yayın gibi dişlerinizi fırçalarken seyredebiliyormuşsunuz. Ama bu bir bu arada fuar maket, fuar için yapılmış maketten bahsetmiyoruz burada. Ürün bayağı şu anda kullanımda olan bir ürün ve $500 civarında satılıyormuş. Fırçanın kendi özel düşük köpüren diş macununun da olmasından bahsediliyor. Bu da apayrı bir şey tabii. Bence distopik bir şey bu. Yani ağzınızın içine kamera sokup orada ne var ne yoksa görüp de yapmak acayip bir şey. Peki Body Friend diye bir koltuktan bahsediyorlar. Şöyle burcunuza göre size masaj yapan bir robotik koltuktan bahsediyoruz. Yani sıradan bir masaj koltuğu gibi gözüküyor ama sıradan bir masaj koltuğu değil. Kolları ve bacakları birbirinden bağımsız hareket ettirecek. İşte kullanıcının kol, omuz, kalça, bacaklarını fiziksel olarak yönlendirebilecek. Hatta oturup kalkmaya bile yardımcı olacak bir üründen bahsediyormuşuz burada. Emerging Technologies kazananlarındanmış bu. Fakat iş bir raydan çıkma durumu da var orada. Yani masaj koltuğu yaptık, süper masaj koltuğu yaptığında ötesine geçmişler. Sistem doğum tarihinizi alıyormuş sizin ve Çin, Kore, Saju fal sistemine göre, kişilik tipine göre, burca göre masaj programı önerme seçenekleri buluyormuş. Yani siz ikizler burcusunuz, size iki fık fık yapsak yeter gibi bir şey çıkar bana çıksa, kesinlikle tahmin ediyorum. İşte bu astrolojik bölümün bilimsel sağlık teknolojisi olduğunu söylemek için bir neden yok. Yani bilimsellikle bunu açıklamıyoruz ama hoşluk işte. Yani tuhaflık durumu var. Bu tuhaflığı da size vereyim istedim. Şimdi Glide Smart Auto Fade Clipper denen bir aleti yine size anlatayım. Berberlik bilmeden kendi fade saçını kesme makinesi. Yani siz berberlikle hiçbir ilişkiniz yok ama kendi saçınızı kendiniz kesiyorsunuz. Bunu söyleyince Türkiye'de oley diyen bir sürü insanın sesini duyar gibi oluyorum. Herkes bunu bekliyordu. Eskiden 1970'lerde Jetgiller, Jetsons diye bir dizi vardı. Orada böyle kadın sabah kalkar yataktan, saç baş darmadağınıktır. Bir aletin içine girer, tak saçlar böyle şahane olur. İşte bu artık mümkün hale geliyor anladığım kadarıyla. Siz telefondan istediğiniz modeli, saç modelini seçiyormuşsunuz. Kafanıza referans bandı yerleştiriyormuşsunuz ve makineyi yukarıya doğru, böyle saçınızdan yukarıya doğru gezdiriyormuşsunuz. Sensörler makinenin açısını, kafaya temasını ve hareket mesafesini izliyormuş. Bıçak uzunluğunu hareket sırasında otomatik olarak değiştiriyormuş. Teoride, yani yine teoride tabii, ensenin arkasını bile kaç numara yapıyordum diye düşünmeden kendi kendinize kesebiliyormuşsunuz. Bence çok yararlı bir alet. Hepimizin istediği bir alet. Yani bu kesin tutar. Şeyi, notum benim 10 üzerinden 9 buna. Peki efendim, Kivika. Böyle bir alet yine IFA'dan. Şöyle, telefonuna taktığınız cep teleskobu kuş gözlemcisiymiş bu. 300 gramlık bir optik sistemden ve 25 çarpı optik büyütmeli, yaklaşık 300 milimetre eşdeğer olarak odak uzaklığı olan uzun menzilli bir gözlem aracını dönüştürüyormuş telefonu. Şöyle, gökyüzünde nereye baktığını yönlendirebiliyormuş. Mesela gördüğünüz kuşu 10.000'den fazla tür arasında tanımaya çalışıyormuş ve bütün gözlemleri de kaybediyormuş. Yani aynı anda bunu hem bir dürbün olarak düşünebilirsiniz, bir teleskop olarak düşünebilirsiniz, kuşların daha çok nerelerde gezdiğini söyleyen bir uygulama gibi düşünebilirsiniz, bir de üstüne kuş kitabı olarak düşünebilirsiniz. Bence güzel. Peki hemen bir diğer alete geçelim. Dart tahtasını 4 kamerayla gözetleyen bir hakemden bahsediyor. Winmao Auto Dart diye bir alet. Şöyle, dart tahtasının çevresine takılıyormuş bu 4 kamera, HD kamera, okun nereye saplandığını kendisi görüyormuş. Skoru otomatik olarak yazıyormuş. Tek başına botlara karşı uzaktaki başka insanlara veya online turnuvada oynayabiliyormuşsunuz. Bir başkasıyla da oynayabiliyorsunuz yani, online olduğu için. 360 derece ışık sistemiyle kameranın tahtayı da daha iyi görmenizi sağlıyormuş. Ben burada şundan korkarım. Şimdi uzun yıllar dart oynamış biri olarak çok enteresan dart hataları gördüm. Yani mesela dartı atıp tahtadan sekip başımızın üstünden geçip arkamızdaki perdeye saplandığını defalarca şahit oldum. Yani benim o tanıdığım insanlarla biz daha bu kamerayı takarak oynarsak kesin önce o kamerayı vururlar. O dört kamerayı vururlar. Verdiğiniz para da artık nereye gider bilmiyorum. Neyse, geçelim. Duva One diye bir aletten size bahsedeceğim. Türkiye'de birçok insan bunu almak ister gibi geliyor bana. Şöyle, yanındaki adam horlayınca kendi karar veren uyku kulaklığından bahsediyoruz burada. Nasıl yani? Şöyle, kulaklığın içinde kalp atımı, HRV ve hareket sensörleri varmış. Şarj kutusu da odadaki ses, ışık, sıcaklık ve nemi izliyormuş. Siz uyuyorsunuz, sonra trafik gürültüsü artarsa ya yanınızdaki insan horlamaya başlarsa ANC seviyesini değiştiriyormuş. Yani maskeleme sesi çıkartıyormuş. Yani o white noise dediğimiz o gürültü, beyaz gürültüden çıkartıyor ve dışarıdaki sesler size gelmez oluyor. Yanınızdaki istediği kadar horlasın, siz onu duymaz hale geliyorsunuz bu sayede. Çok güzel. Çok güzel. Yani ertesi sabah size nasıl uyudun diye soran bir saat değil, siz uyurken size müdahale etmeye çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Efendim bu da satar Türkiye'de. Ben size söyleyeyim, Türkiye'deki horlama şeyini göz önünde bulunduracak olursak gerçekten de herkes bunlar almak ister. Peki robotken bir saniyede el süpürgesine dönüşen bir temizlik robotundan bahsediyorlar. X-Lane TR1 diye. Şimdi normalde kendi evinizin içinde dolaşan bir zemin yıkama robotundan bahsediyoruz. Bir şey dökülünce alıp bir saniye içinde işte saplı elde ya da kullanılan ıslak kuru temizleyiciye dönüşüyormuş. Yani sonra tekrar yere bırakıp robot haline dönüştürüyormuşsunuz. Transformers gibi. Hani böyle araba kendi ucu robot oluyor ya da robot kendi ucu araba oluyor ya. Onun gibi yani bir el süpürgesi oluyor, yere bırakıyorsunuz, hop şey robot süpürge oluyor. Fikren çok güzel bence. Kesinlikle. Başka son bir tane. Bakın bu çok enteresan. Zeno One diye bir şey. Kulağınızdan sinir sistemine müdahale etmeye çalışan giyilebilir bir cihazdan bahsediyoruz. Çok acayip değil mi? Saat ya da yüzük takıyoruz ya, hani böyle şey akıllı sistemler falan. Bunları bir adım öneriye taşımışlar. Kulaklık yapmışlar. Kulaklıkla kalp atımınızı ölçüyor, kalp ritminizi bilmem neye bakıyor, deri sıcaklığına bakıyor. Nem gibi sinyalleri ölçerken aynı cihaz oraküler vagus siniri stimülasyonu denen bir şey varmış, VNS diye. Yani streslisin demek yerine size bugün çok streslisin demek yerine müdahale ediyor ve elektriksel uyarım yoluyla kullanıcının o stresini gidermeye çalışıyor. Bu bazılarına, özellikle bazı politikacılara çok yarar. Stresin ardında zıt elektriği verecek buradan. Siz şeker gibi olacaksınız. Stres geliyor, stres hop elektrik, hop siz şekersiniz. Çok güzel bir şey bu. Umarım yakında bu Türkiye'de şu malların, benim seçtiklerim özellikle satılır. Hepsini almak istiyorum ben efendim. Öyle söyleyeyim size. Dedikten sonra şimdi birazdan uzay ilgili konuları sizlere anlatmaya başlayacağım. Bu hafta enteresan bir şekilde dünya basını uzaya açıldı. Uzayda neler olup bittiğini, enteresan gelişmeleri anlatacağım size. Ama önce bir müzik arasına gidelim isterseniz. Şöyle güzel bir müzik dinleyip kulaklarımızın pasını alalım. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim, Painted Black. Evet, bu güzel şarkıyla dostlarımızın seçtiği, masadaki arkadaşlarımızın seçtiği, sizler için bu şarkıyla böyle bir kendimize geldik, kendimize döndük. Şimdi uzaya doğru dönelim istiyorum ama uzaya gitmeden önce bizi dün uzaya götüren sevgili kadın basketbol voleybolculara da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Gerçekten bizim için hayatı daha yaşanabilir hale getiriyorlar. Hem vurduklarıyla, hem tuttuklarıyla, hem de maç sonrası demeçleriyle. Hadi biz Atatürk'ün kızları olarak, Atatürk'e layık olmak için bunları yaptık sözleriyle gerçekten bizi uzaya götürdü. O yüzden ben uzaydan size bugün birkaç haber vereyim istedim. Oradan devam edelim efendim. Ben Serhat Ayan bu arada. Yeni Şeyler rehberinde Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Evet, şöyle bir haber. NASA'nın Roman Uzay Teleskobu yola çıktı. Aslında ne zaman çıkmıştı? 30 Ağustos 2026'da Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden atıldı. Nancy Grace Roman Space Telescope ismiyle. Bu işte dünyada yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzağa gidecek. Güneş dünya arasında bir noktadan noktaya konumlandıracak kendini. İşte James Webb Uzay Teleskobu ve Avrupa'nın Euclid Gözlem Evi ile aynı bölgenin avantajlarından faydalanıyormuş. Sistem açılışları yapılacak tabii, kalibrasyonlar, testler yapılacak ve bu testlerden sonra 3 ay sonra bu devreye girecek. Yani yılbaşına yakın zamanlarda devreye girecek. Olayı çok böyle süper daha böyle kaliteli şeyle falan teleskop olmasından gelmiyor. Şöyle 100 kat da Hubble'la kıyasladığımızda, Hubble teleskobuyla kıyasladığımızda 100 kat daha geniş bir alanı gözlemleyebiliyormuş. Bu kombinasyon sayesinde Roma'nın gökyüzünü Hubble'dan yaklaşık 1000 kat daha hızlı tarayabileceği söyleniyormuş efendim. Teleskobun 300 megapiksellik Wide Field Instrument tarafından yapılan o kızılötesi bir kamerası varmış. Milyarlarca galaksi ve yıldızı sistematik biçimde incelemek üzerine tasarlanmış. Tabi yani Hubble atıldığında muhteşem bir şeydi ama aradan bu kadar zaman geçti ve insanlık orada durmuyor. İnsanlık sürekli daha yenisini ve daha güzelini yapıyor. Vallahi yapmalı da bu arada. Yani şöyle söyleyeyim size, hani bizim evimizde mesela internet gelemiyor ya, mesela bizim evde 1 gigabit internet yok. Neden? Çünkü kabloların altyapı vesaireler bu konuda yetersiz. Ya da mesela işte ne bileyim, Silivri'ye geçtiğimiz günlerde internet alalım dedik. Hayır, kablolu internet yok çünkü port yok orada dediler. Silivri ha, böyle İstanbul'un ağzının içindeki bir yerden bahsediyoruz. Bu arada ben orada cep telefonuyla internete girme çalışmaları vesaireler yaptım. Orada da bana şu söylendi, ya burada 4.5G çok iyi çalışmıyor dendi operatör tarafından. İsmini vermeyeyim, siz biliyorsunuz o operatörleri. Yani dediler ki 4.5G orada pek çalışmıyor. Abi 5G Türkiye'nin her yerinde diye bağırdınız ya. Cumhurbaşkanı böyle düğmelere bastı, her yerden bir şeyler yaptı ya, ama 4.5G yok da. İstanbul'da, Silivri'de. Allah'ım yarabbim. Neyse, bunu şunun için söyledim. NASA dünyadan bir küsür milyon, 1,5 milyon kilometre uzaktan dünyaya her gün yaklaşık 1.4 terabayt veri gönderecekmiş efendim. Bunu ben şu anda Bahçeşehir'den şeye gönderemiyorum, Avrupa'ya gönderemiyorum. Öyle söyleyeyim size ya. Karasal hatlardan gönderemiyorum. Ama o teleskop günde 1.4 terabayt veri gönderiyor. Bu da bizim ayıbımız olsun efendim. Bu ayıbı Ulaştırma Bakanlığı ve benzer tüm kuruluşlara emanet ediyorum. Lütfen beraber vakit geçirin. Efendim, fizikçiler yaklaşık yarım yüzyıldır, 50 yıldır karanlık madde arıyorlar ve karanlık madde konusundaki en ilginç sinyallerden birini bu haftalarda almışlar. Amerika'nın Güney Dakota eyaletinde Lux Zeppelin, yani Elzit deneyinden gelmiş yer altında yaklaşık 1 mil derinlikte çalışan detektör, bilinen arka plan süreçleriyle açıklaması zor olan bir parçacık etkileşimi kaydetmiş. Araştırmacılar bunun karanlık maddeyi oluşturabileceği düşünülen WIMP bir parçacığın normal maddeyle çarpışması yüzünden olabileceğini söylüyorlarmış. Ama özellikle altını çiziyorlarmış. Henüz bir karanlık madde keşfi yapılmış değil. Bunu söyleyelim.
Şimdi burada şey varmış, LZ deneyinin merkezinde 10 ton son derece saf sıvı xenon konmuş. Karanlık madde parçacıklarının normal maddeden neredeyse hiç etkilenmeden geçebildiği varsayılıyormuş. Ama çok nadiren bir xenon atomunun çekirdeğine çarparsa detektör çok güçlü bir ışık parlaması ve elektriksel sinyal yakalayabiliyormuş. Bu son olayda gözlenen nükleer geri tepme ve zayıf ultraviyole ışık sinyali işte WIMP çarpışmasında beklenebilecek özelliklerle uyum göstermiş. Yani yaşasın karanlık madde bulduk değil olay, ama burada bir anomali keşfedildi ve bu karanlık madde olabilir konusu, yani çok önemli bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Evet, daha hiçbir delil, hiçbir belge vesaire kanıt yok ortada, somut bir kanıt yok, ama bir şey yakalamış olabiliriz. Orada bir köy var uzakta, o köy karanlık madde olabilir efendim. Geçelim. SpaceX uzaya 27 tane Starlink uydusu daha göndermiş. Yani buradaki haber aslında şu: Falcon 9 roketi işte kalkmış, ondan sonra 62 dakika sonra planlanan biçimde 27 tane Starlink uydusu bırakmış yörüngeye. Bunlar alçak yörünge, yani dünyanın üstündeki o şey değil, ama yine de şunu düşünebiliyor olmak lazım efendim. Gökyüzümüz bizim uydularla dolup taşıyor ve bu nereye kadar gidecek? Uzayda bir çöplük durumu söz konusu. O çöplükteki uyduların şeylerin nasıl temizleneceğini şu anda dünya tartışıp duruyor. Yani tabii ki Elon Musk da hiç böyle şeyleri düşünmeden atıyor uydularını oraya. Bunlar ama alçak yörünge uydusu. Şimdi uzayın, dünyanın o dış yörüngesindeki uydularla kıyaslamak lazım. Bunu da özellikle söyleyelim. Şimdi Satürn. Yani Satürn'e biraz gidelim dedim. Satürn uzun zamandır Güneş sisteminin en tuhaf atmosfer olaylarından birine sahipmiş. Kuzey Kutbu'nun çevresinde devasa bir altıgen biçimli bir atmosfer dalgası varmış. Araştırmacılar gezegenin Güney Kutbu'nda da benzer, fakat bu kez yaklaşık 10 kenarlı, yani ongen diyelim ona, 10 kenarlı bir yapı belirlemiş. İşte bu şeyde yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Bu elbette Satürn'de üzerinde 10 kenarlı bir fiziksel yapı var anlamına gelmiyor. Hemen böyle "Oley, ben bir şey buldum" falan deyip çıkan böyle uçanlar kaçanlar olacaktır. Öyle bir şey değil. Satürn katı bir yüzeye sahip olmayan bir gaz devi. Gaz. Oluşan bir şey. Görülen geometrik şekil atmosferdeki akımların oluşturduğu bir dalga deseni aslında. Uzaktan bakınca o dalgalar öyle gözüküyor. Yani atmosferde belirli hızlarda ilerleyen rüzgarlar, o kutup girdapları, birbiriyle etkileşen dalgalar, belki yer çekimleri vesaireler, dış çekimler falan onları buraya getiriyor. O kuzey kutbundaki meşhur altıgenin güçlü bir doğuya doğru jet akımıyla alakalı olduğu düşünülüyormuş. İşte bunun alt tarafta ongen olarak ortaya çıkması da daha acayip bir şey. Şimdi efendim gelelim Merkür'e. Merkür'e doğru gidelim. Onun başı gelmiyor ya. Merkür'e de gidelim. Avrupa Uzay Ajansı ESA ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı JXA ortak bir Bepi Colombo diye bir görev yapmışlar. 8 yıllık yolculuğun ardından Merkür'e varış aşamasına gelinmiş. 3 Eylül'de, yani bundan 4 gün önce, iki bilim aracını yıllardır taşıyan Merkür'ü transfer modül başarıyla oradan ayrılmış. ESA'nın Merkür'ü Planetary Orbiter ve MPO'nun JAXA'nın MIO adlı manyetosfer sondası şimdi birbirine bağlı biçimde Merkür'e doğru ilerlemeye başlamışlar. Hani bunu 3 gün önce attılar, sen niye şimdi söylüyorsun diyenler için şöyle söyleyeyim: bunlar 21 Kasım 2026'da ulaşacaklar Merkür'e. Yani var, daha birazcık bekleyeceğiz. Avrupa Uzay Ajansı'ndan aldım bu haberi. Neyse, Merkür'e gitmenin neden 8 yıl sürdüğü ilk başta böyle şey gelebilir. Oğlum Merkür dediğin neresi ya? Merkür, Venüs, Mars, Dünya filan, hani böyle. Yani ne var ki bunda diyebilirsiniz. Sonuçta gezegen Mars'tan daha yakında. Ama sorun mesafe değil, Güneş'in çekimi, kütle çekimi. Bir araç iç Güneş sistemine doğru ilerledikçe sürekli hızlanıyor.
Neden? Ya, çekim artıyor. Merkür'e vardığında gezegenin zayıf çekim alanının yakalayamayacağı kadar hızlı oluyor. Yani Güneş öyle bir çekiyor ki onu Merkür'e varmadan hop diye zıp geçip gidebilme ihtimali var. İşte Bepi Colombo bu nedenle Dünya, Venüs ve Merkür çevresinde toplam 9 gezegen geçişi yapıp hızını adım adım düşürmüş. 2018'de başlamış yolculuk ve milyarlarca kilometre gitmiş. Kim bilir ne datalar atmıştır oradan bize. Bizim burada Bahçeşehir'den atamadığımız datalar. Yörüngeye girdikten sonra görev yine hemen başlamayacakmış. MPO ve MIO Aralık ayında birbirinden ayrılacaklarmış bu iki parça. MIO, Merkür'ün manyetik çevresini incelemek üzere kendi eliptik kutup yörüngesine geçecekmiş. Avrupa yapımı MPO da bir dizi manevrayla Mart 2007'de nihai bilim yörüngesine yerleşeceklermiş. Her şey planlandığı gibi giderse diyor uzmanlar, bilim operasyonları 6 Nisan 2027'de başlayacakmış. Var yani, daha var orada. Ama çok çok beklentilerim var benim. Merkür'den enteresan bilgiler gelecek gibi geliyor bana. Durun bakalım, görelim. Tabii bunu şeyler bakmazlar. Gezegenler dizilmiş aynı hizaya falan diyenlerle işimiz yok. O başka bir gezegen bakış açısı. Neyse, geçelim efendim. Büyük bir güneş fırtınası milyonları elektriksiz bırakabilir diyor uzmanlar. Bunu her zaman diyorlardı zaten, fakat yeni bir araştırma yapılmış ve risk haritaları çıkartılmış. Şimdi güneş fırtınalarının tehlikelerinden sürekli bahsediliyor. Filmleri bile yapıldı, dizileri yapıldı ama yeni bir çalışma olayı çok daha somut biçimde sorgulamaya başlamış. Şöyle ki, bugün çok büyük bir jeomanyetik fırtına gelse elektrikler tam olarak nerede kesilir ve bunun ekonomik bedeli ne olur diye soruyor. 4 Eylül'de 3 gün önce yayınlandı bu araştırma. Benim takip

Böyle işinden gücünden edebileceğinden bahsediliyor bir süreliğine. Yani korkmayın ya, patlasın bende iş deyip kapatalım konuyu değil mi? Efendim, Einstein'e gidelim. Şimdi enteresan diyecek, nedir bu Einstein diyeceksiniz. Hemen bakalım şimdi, genel görelilikle kuantum fiziğini aynı teori içinde birleştirmek modern fiziğinin çözmeye çalıştığı en büyük sorunlardan biriymiş. Yeni deney doğrudan kuantum kütle çekimi teorisini bulmuş değil, fakat Einstein'ın genel göreliliğinin temelindeki eş değerlik ilkesi kuantum ölçeğinde de geçerli olduğu son derece hassas bir deneyle ortaya çıkmış. Yani burada yine bitmiş bir şeyden değil, ileriye doğru önemli atılmış bir adımdan bahsediyoruz, onu söyleyelim. Şimdi Einstein'ın o eş değer ilkesini açıklamanın en kolay yolu şu. Mesela meşhur asansör düşünce deneyi. Yani penceresiz bir asansörün içinde bulunuyorsanız sizi yere bastıran kuvvetin bir gezegenin kütle çekiminden mi yoksa asansörün yukarıya doğru hızlanmasından mı kaynaklandığını yerel bir deneyle ayırt edemezsiniz diyor Einstein. Bu fikir hayatının en mutlu düşüncesi olarak tanımlamış Einstein ve genel göreliliğin temelinde bunun üzerine bulmuş. Yani deneyde araştırmacılar ultra soğuk rubidyum atomlarını kuantum süperpozisyonuna sokmuş. Burada mavi ekrana düşüyoruz. Atomun dalga fonksiyonunu farklı yollar izlemesine izin verilmiş. Bunlardan biri serbest düşüş hareketi içerirken sistem daha sonra tekrar birleştirilmiş. Kütle çekimin yarattığı son derece küçük faz farkı kuantum girişimine özenmiş. Bu konuda size söz veriyorum. Derin bir araştırma yapacağım ve sizlere bunu vereceğim efendim. Peki Çin. Çin sürekli biliyorsunuz dünyanın değişik yerlerinden şeyler alıyor, ürünler alıyor ve bunu kendi ülkesine getiriyor ve üretime sokuyor filan. Ama Çin esas şu anda ne istiyormuş? Mars'tan yarım kilo taş getirmek istiyormuş. Şu hedefe bakar mısınız? Mars'tan yarım kilo taş. Çin'in Tianwen-3 görevi uzay yarışında sembolik açıdan son derece önemli bir hedefe kilitlenmiş durumdaymış. Mars yüzeyinden örnek alıp dünyaya getiren ilk ülke olmayı hedefliyorlarmış. Görevin baş tasarımcısı Liu Zhong bir açıklama yapmış. Diyor ki 2026'da uçuş modeli geliştirme aşamasına geçiliyor. Mevcut takvime göre yaklaşık 2028'de fırlatılması ve en az 500 gram Mars örneğinin 2031 civarında dünyaya getirilmesi hedefleniyor diyor. Allah'ım, hadi bakalım. Bu tek uzay aracıyla yapılabilecek bir görev değilmiş. Tianwen 3 sistemli bir yörünge aracı, dünyaya dönüş kapsülü, Mars'a iniş aracı, Mars yüzeyinden kalkacak ascender yani asansör gibi şeyle bir ve çeşitli servis modüllerinden oluşuyormuş. Yani bir tane şey yaptık. Hani filmlerde bize yapıyorlar ya, filmlerde hop füze gidiyor, konuyor, oradan alıyor bir şeyler, hop geri geliyor. Öyle olmuyor efendim o işler. Öyle olmuyor. Yani acayip bir şey. Tabii bilimsel hedef yalnızca Mars taşı, yarım kilo Mars taşı toplayıp getirmek değil. Geçmiş ve mevcut yaşam izleri, gezegenin jeolojik tarihi, gezegendeki su koşulları, Mars'ta yaşanabilirliğin zaman içinde nasıl değiştiği vesaire gibi şeyler de araştırılacak deniyor. İşte görevin jeopolitik tarafı da böyle enteresan. NASA ile ESA yıllardır Mars Sample Return projesi üstünde çalışıyor. Ama program maliyete takılmış, takvime takılmış, teknolojiye takılmış filan. Çin şimdi Tianwen 3 ile 2031'de başarıyla bu görevi tamamlarsa Amerika'yı, Avrupa'yı filan çok sağlam tokatlamış olacak. Ama çok sağlam tokatlamış olacak. Hadi bu tokatları siz düşünürken bir müzik arasına daha gidelim efendim. Bakalım kardeşlerimiz bizim için neler seçti. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim Yeni Şeyler Rehberi'nin artık son dönemecindeyiz. Ben Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Enteresan bir haber. Biraz bilim tarafına doğru şöyle bir yelken açalım dedim. Kişiliğimiz nasıl ortaya çıkar? Sosyal çevremizden falan denirdi ya. Hayır efendim, kişiliğimiz genlerimizde yazılıymış ve bilim insanları yaklaşık 1260 genetik bağlantı bulmuşlar. Kişiliğimizi belirleyen Nature'da yayınlanmış bir makaleden bahsediyoruz. Öyle zöktürük işte bilmem ne şey yaptı. Önce işte imam bayıldığı şey bayıldığı çevirmeden falan yaptılar gibi bir çalışma değil. Bayağı bildiğiniz güzel bilimsel bir çalışma. Araştırmacılar 1 milyondan fazla insanın genomunu incelemiş, kişilik özellikleriyle bağlantılı 1260 genetik işaret belirlemişler. Bunların yaklaşık 2/3'ü daha önce kişilik araştırmalarında tespit edilmemiş olan şeylermiş. Araştırmada psikolojiye yaygın olarak kullanılan Big Five, yani dışa dönüklülük, uyumluluk, nevrotiklik, deneyime açıklık modelleri esas alınmış. Bilim insanları genom genelinde yaklaşık 10 milyon genetik varyantı taramışlar ve belirli varyantların bu kişilik özellikleriyle istatistiksel ilişkisini araştırmışlar. Mesela yalnızca dışa dönüklülükle ilgili 258 varyant bulmuşlar. Bu sayı daha önce bilinenlerin yaklaşık 15 katıymış. Ama sonuçlar dışa dönüklülük geni ya da utangaçlık geni bulunduğu anlamına gelmiyor. Yani burada ondan bahsetmiyoruz. Aman lütfen bilimin içinde kalalım. Araştırmanın en önemli yanlarından biri yalnızca birbirinden bağımsız insanların genomlarını karşılaştırmakla yetinilmemesi. Mesela binlerce kardeş, ebeveyn, çocuk, çoluk falan böyle birbiriyle bağıntılı insanları da incelemişler. Aile ortamını, sosyoekonomik yapıyı, ortak çevreyi, bütün etkenleri genetik ilişkiliymiş gibi görünmesinin önüne geçilmeye çalışılmış. Araştırmacılara göre ölçülen genetik etkinin yaklaşık %96'sı bu tür aile içi karıştırıcı faktörlerden değil, doğrudan DNA farklılıklarından kaynaklanıyormuş. Bu bence günün en güzel bilgisi. Bu sonuç kişiliğin tamamen genetik olduğunu göstermiyor, tamam, ama genetik katkının gerçek ve oldukça dağıtık olmasından bahsediliyor. Şimdi burada benim bazı çevremde böylesi arkadaşlarım da var. Buradan kendilerine selam gönderirim. Genetik eğilimlerin insanların sonraki yaşamlarıyla ilgili bağlantıları çok daha dikkat çekici diyor araştırma. Örneğin dışa dönüklülükle ilişkili genetik profil daha düşük anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres riskleriyle bağlantılı görülürken ADHD gibi bazı nörogelişimsel özelliklerle de ilişki göstermiş. Yani sorumluluk ve düzenlilik eğilimiyle bağlantılı genetik skorların daha fazla egzersiz ya da düşük kalorili yiyecek tercihleri, daha düzenli uyku veya hatta ilerleyen yaşlarda yaşanılan bölgenin sosyoekonomik özellikleriyle ilişkili olduğu görülmüş. Yani arkadaş, daha neler göreceğiz? Süper bir şey bu. Ya bilim haberlerini okumayı çok seviyorum çünkü aslında herkes bilim haberi falan deyip geçer. Ben bunları her gördüğümde en az bir 4-5 tane bilim kurgu roman çıkıyor kafamdan. Böyle 8-10 bölümlük birkaç tane dizi geçiyor gözümün önünden. Hakikaten hepsi böyle. Şimdi sona doğru yaklaşırken çok daha enteresan bir haber söyleyeyim size. Hakikaten çok enteresan geldi bana. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Antarktika 2 yılda 695 milyar toz buz kazanmış. Toz buz olmuş, hayır, toz buz. Ton buz. Yani Antarktika'daki buz miktarı 695 milyar ton çoğalmış. Eriyor dünyamız, sular basacak bizi falan derken bu enteresan bir bilgi. Yani iklim tartışmasını tersine çevirecek kadar şaşırtmış bilim insanlarını. 2021 ile 2023 arasında Antarktika buz tabakası yaklaşık 695 milyar ton net kütle kazanmış. Bunu nereden biliyorlar? İşte uydu gözlemlerinden biliyorlar. Oradan gelen işte buz artışlarından biliyorlar. Oysa kıta son yaklaşık 20 yıldır toplam ortalama 140 milyar tonun üzerinde buz kaybediyormuş. Yani yılda 140 milyar ton buz kaybederken 695 milyar tonu 2 senede kazanmış olması acayip enteresan.
Şimdi ne oluyor? O zaman böyle bir paradoks var ortada. Antarktika'nın buz kazanmasına yol açan etkenlerden bir tanesi binlerce kilometre uzaktaki tropikal okyanusların ısınmasıymış. 2021-2023 arasında tropikal sıcak havuz olarak adlandırılan okyanus bölgesi alışılmadık biçimde uzun süre sıcak kalmış. Bu sıcaklık anomalisi atmosferde Rossby dalgaları adı verilen büyük ölçekli dalga dizilerini tetiklemiş. Bu dalgalar atmosferik dolaşımı değiştirmiş. Tropiklerden Doğu Antarktika'ya çok daha fazla nem taşınmış ve kıta üzerinde olağanüstü kar yağmasına neden olmuş. Belki bizim yağışlarımızın azalması falan buraya mı bağlı? O kadar çok değişken var ki. Ah bak demek ki buymuş falan deyip karşınıza çıkan herkesi dövün efendim. Yani çünkü bu böyle bilim böyle bir şey değil. Yani bilim sizin bilim adamları bunu düşünmemişler. Gördün mü meğerse bize bu sene onun için yağmur yağmamış ya. Diyebileceğiniz gibi bir şey belki de odur bu arada. Bakın söyleyeyim size. Ama bu kadar kolay değil. Yani bu kadar kafalı insan böylesi uydularla bilmem nelerle şunlarla bunlarla denizlerin sıcaklığını ölçerek okyanuslara bakarak falan çıkarttıkları şeylerden siz böyle bir anda onların göremediği şeyi çıkartamazsınız. Bunu buradan beyan ve taahhüt ediyorum efendim. Bir de şöyle bir şey var tabii. 695 milyar tonluk buz artışı Antarktika'da uzun vadeli buz kaybının sona erdiği anlamına da gelmiyormuş. Net. Araştırmacılar bunu özellikle vurgulamışlar. Batı Antarktika buz tabakası kütle kaybetmeye devam ediyormuş. Doğu Antarktika'daki bazı çıkış buzulları da okyanustan gelen sıcak suyun buz raflarını alttan eritmesi nedeniyle hala çok kırılgan durumdaymış. Yani 2021-2023 dönemi uzun vadeli eğilim içinde olağanüstü bir meteorolojik olay olarak nitelendiriliyormuş. Bunu da size söyleyelim. Tamam dünya kurtuldu artık bütün sularımızı harcayabiliriz. Oo, gelsin yapay zekayı da su koyalım, tişörtlere de su koyalım demek için erken ve bunu demek için her zaman yanlış. Bunu da söyleyelim. Erkek meyve sineğinin beynindeki bütün bağlantılar çıkarılmış. Bir hayvanın ya da bir canlının beynindeki bütün bağlantıları çıkartmışız. 166 bin nöronluk bir devre şeması çıkartmışız. Yani şu anda biz kendi bilgilerimizde bir erkek meyve sineği yapabiliyoruz efendim. Yaşasın. 300 milyondan fazla 166 binden fazla nöron, 300 milyondan fazla sinaptik bağlantı o birbirlerine çıt çıt çıt çıt bağlantı ve burada sinekten bahsediyoruz. Biz insanı çözdük tamam, yapay zekayı çözdük diyoruz ya. Abi sinekten bahsediyoruz burada. Bilin onu istedim. Efendim böylece programın da sonuna gelmiş olduk. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine buralarda olalım. Hep birlikte buluşalım efendim ve konuşalım. Hepinize güzel günler. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran, mod takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir haftanın ilk gününde Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin siyasi ve ekonomi gündeminin yanı sıra dünya ekonomisindeki ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri de zamanımız yettiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir haftadır Türkiye, Girne ve Silivri'de yaşanan gemi facialarını konuşuyor. Girne'deki feribot battıktan sonra yüzlerce yolcu kurtuldu ancak onlarca ölü şu ana kadar 15 kişinin cesedine ulaşılabildi. Geminin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel Türkiye'ye gelerek bu konuda geminin su yüzüne çıkartılması ve diğer cesetlere ulaşılması için yardım görüşmelerinde bulunacak. Diğer taraftan Silivri'deki gemi kazasında da yine batan geminin enkazı bulundu ancak oldukça derinde ve hayatını kaybeden 10 gemiciye ulaşılmaya çalışılıyor. Eğer gemi su yüzüne çıkartılabilirse ailelerin acılı bekleyişleri de devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki faciadan sonra aslında parlamenter sistemin güzelliğini ve hesap verilebilirliği ortaya koyan gelişmeler yaşandı. Şöyle ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Sadece bakanın görevden alınmasıyla kalınmadı. Ulaştırma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileri, Limanlar Genel Müdürü, Bakanlık Müsteşarı ve diğer üst düzey yöneticiler de görevden alındı. Ve koalisyon ortağı Yeni Demokrasi Partisi bu gelişmeler üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinden ayrıldı. İki milletvekiliyle bu hükümete destek veriyorlardı. Şimdi tablo böyle olunca işte parlamenter sistemin güzelliği de burada ortaya çıkıyor. Dediğim gibi can kayıplarının mutlaka bir sorumlusu olmalı. İhmalleri olanlar mutlaka bu ihmallerinin yaptırımıyla karşı karşıya kalmalı. Oysa Türkiye'de hatırlayın. Çok sıcak daha 1,5-2 yıl önce Kartalkaya'daki yangın faciasında 70'ten fazla yurttaşımız yanarak hayatını kaybetti. Ancak sorumlular için herhangi bir özellikle bürokrasi üst düzeyindeki sorumlular için yargılama izni uzun süre verilmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolündeki ve denetimindeki bu tesisle ilgili bakana yapılan istifa çağrılarının hiçbirisi karşılık bulmadı. Benzer şekilde Pamukova'da, Çorlu'da yaşanan tren kazalarında onlarca yurttaşımız hayatını kaybetti. Soma'da, Armutlu'daki maden facialarında yine yüzlerce işçi hayatını kaybetti. Ancak ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ne Ulaştırma Bakanı istifayı gündemlerine dahi almadılar. İstifa çağrılarına hiçbirisi karşılık vermedi. Kaldı ki hükümetin başında bulunan başbakan o dönem itibariyle ve bugün itibariyle de Kartalkaya faciasından sonra da Sayın Cumhurbaşkanı bu bakanların görevden uzaklaştırılması konusundaki talepleri ve çağrıları karşılıksız bıraktı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde parlamenter sistem yürürlükte olduğu için çok rahatlıkla başbakan bu olayda ihmali ve sorumluluğu bulunan onlarca kişinin hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunan Ulaştırma Bakanlığı görevden aldığı gibi bakanlığın üst düzey bürokratları da aynı şekilde savcılığın açtığı soruşturma sonrası görevden uzaklaştırıldı ve bir süre sonra muhtemelen mahkeme önünde bu sorumluluklarının hesabını vermek zorunda kalacaklar. Diğer taraftan içeride ve dışarıda önemli gelişmeler var. Şöyle ki, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi, DEM Parti, hafta sonu pazar günü 5. olağan kongresini gerçekleştirdi. Bu kongre aslında parti yönetiminde, genel başkanlık seçiminde etkisi olan bir kongre değildi. Çünkü DEM Parti en son 2023 yılında kongresini yapmıştı. Ve o zamandan bu zamana geçen 3 yıl içerisinde siyasi partiler yasası uyarınca kongresini mutlaka yapmak zorundaydı. Bu kongre o zorunluluğu, gerekliliği karşılamak için gerçekleştirildi ve zaten mevcut başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan yeniden oy birinel başkanlığa seçildiler. Kaldı ki sadece delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi bu kurultay, diğer partilere davet de yapılmadı. Neden böyle bir yol tercih etti DEM Parti? Dediğim gibi 5. olan kongre DEM Parti'nin rutin olarak yapması gereken siyasi partiler yasasından kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde zorunlu bir kongreydi. Ancak yapılan konuşmalara baktığımızda eş başkan Tülay Hatimoğulları bunun bir eşik kongresi olduğunu söyledi. Çünkü asıl büyük kongremizi önümüzdeki yılın bahar aylarında yapacağız dedi. Neden bu kongre önemli? Neden bir eşik kongresi? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışmanın güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşme yasasının öngördüğü süreç başladı. Bugün de yayınımızın devam ettiği şu sıralarda Beştepe'de Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplantı devam ediyor. Bu toplantıda da özellikle yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yaşanan süreçler ele alınacak. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda koordinasyon kurulu toplanmıştı. Alt komisyonlar oluşturulmuştu. Sahadaki gelişmeler, silah bırakma, PKK'nın kendisini lağvetmesi süreci izlemeye alınmıştı. Bütün bu süreçlerin sonunda Milli Güvenlik Kurulu nihai bir karar verecek. Süreç tamamlanmıştır. PKK silahsızlanmış ve kendisini lağvetmiştir diye ve ondan sonra 6 ay içerisinde tahliye, ceza ertelemesi ve diğer af benzeri uygulamalar için başvurular başlayacak. Cezaevlerinin boşalması, PKK yöneticileri ve üyelerinin ya Türkiye'ye ya başka bir ülkeye dönmesi, siyasi yasaklarının sürdürülmesi ya da kaldırılması konularında kararlar verilecek. İşte Tülay Hatimoğulları'nın 5. kongreyi eşik kongre olarak nitelendirmesi ve asıl değişim ve dönüşüm kongremizi önümüzdeki yılın baharında yapacağız demesi Kürt siyaseti açısından önemli bir gelişme. Çünkü bu değişim ve dönüşüm sürecinin ana aktörünün İmralı'daki Abdullah Öcalan olacağı kaydediliyor. Siyasi kulislerde DEM Parti ile ilgili yapılan değerlendirmelere bakıldığında partideki değişim ve dönüşüm sonrasında ilk adım isim değişikliğiyle atılacak ki bunun işaretini Pervin Buldan verdi. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan dedi ki muhtemelen bir demokratik cumhuriyet hareketi başlatacağız ve değişim ve dönüşümün yönü de bu doğrultuda olacak. Abdullah Öcalan'ın uzaktan yöneteceği, İmralı'dan yöneteceği demokrasi ve demokratik cumhuriyet hareketi DEM Parti'nin yerine bir siyasi oluşum olarak büyük ihtimalle ortaya çıkacak ve süreç de bu dönemde eğer tamamlanırsa PKK mensupları, üyeleri, eski yöneticiler, siyasi yasaklı olanların 6 aylık başvuru döneminden sonra Türkiye'ye dönüşleri gerçekleşirse, işte önümüzdeki yılın bahar aylarında yapılacak Değişim ve Dönüşüm Kongresi'nde Öcalan'ın belirleyeceği bir Öcalan Partisi'nin ortaya çıkması ve yine Öcalan'ın inisiyatifiyle belirlenecek bir parti yönetimi oluşturulacak. Bu yeni yönetimde muhtemelen şu ana kadar yurt dışında, yurt içinde, yasaklı konumda veya cezaevinde bulunan bir takım isimler de yer alacak. Ve büyük ihtimalle bu partinin Cumhur İttifakı'yla, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortak hareket edeceği, gerek anayasa değişikliğinde gerek seçim süreçlerinde ortak hareket edeceği öne sürülüyor. Bu yönde vurgulanan ifadeler söz konusu. Peki cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olacak? İşte burada Selahattin Demirtaş'ın bu süreçte yeni oluşturulacak Öcalan kontrolündeki ve İmralı'dan uzaktan kumandayla yönetilecek partide bir görevinin olmayacağı, eş başkanlığının söz konusu olamayacağı vurgulanıyor. Oysa Selahattin Demirtaş Kürt siyaseti açısından önemli bir aktör, önemli bir isim. Kendisi eğer serbest kalırsa bu sürecin sonunda siyasetten çekilmesi de söz konusu olamayacağına göre yine Ankara'da özellikle siyasi kulislerde ortaya atılan iddialar bu sürecin sonunda ortaya çıkacak. Öcalan Partisi'nde şu ana kadar DEM Parti çatısı altında yer alan çeşitli sol partiler, sosyalist partiler bu süreçte yeni oluşumdan ayrılacaklar deniliyor. Çünkü bu partiyle yola devam etmeyecekleri vurgulanıyor ve Kürt siyasetinde bir bölünmenin yaşanma ihtimalinin gündeme gelebileceği yine başkent siyasetinin en çok konuşulan konular arasında. İşte DEM Parti'nin 5. kongresinin eşik kongresi olarak nitelendirilmesi ve önümüzdeki bahar aylarında bu sürecin, PKK'nın dağılma, lağvetme ve silahsızlanma sürecinden sonra ortaya çıkacak yeni kadrolarla Öcalan'ın oluşturacağı yeni parti yönetimi, Demokratik Cumhuriyet Partisi veya Demokratik Cumhuriyet Hareketi Kürt siyasetinin yeni çatısı olacak. Ancak bu partinin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapması da dediğim gibi önümüzdeki dönemde gerek Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde gerekse Kürt siyasetinin izleyeceği yeni yön konusunda bir takım yeni işaretleri bizlere verecek. Türkiye'deki siyasi tablo böyle. Peki Avrupa'da nasıl siyasi gelişmeler yaşandı? Hafta sonu Avrupa'da da çok kritik bir takım tablolar ortaya çıktı. Özellikle Almanya'da bir süredir yükselişini sürdüren Almanya için Alternatif Partisi, sağcı, milliyetçi parti AfD, Almanya için Alternatif Partisi Saksonya eyalet seçimlerinde %44,5 oy aldı. Birinci parti oldu. Yıllardır Almanya siyasetinin omurgasını oluşturan Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Yeşiller gibi partiler maalesef hezimete uğradılar ve Almanya'daki bu milliyetçi dalganın yükselişi diğer ülkelerdeki milliyetçi partiler içinde, Nazi yanlısı veya faşist yanlısı partiler içinde bir yeni işaret fişeği oldu. Çünkü Fransa'da Le Pen, işte İtalya'da İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni şu ana kadar en uzun süre görevde kalan İtalyan hükümeti olma unvanını aldı geçtiğimiz hafta. Çünkü daha önce İtalya'da çok kısa ömürlü koalisyon hükümetleri iş başına geliyordu. Siyasi istikrarsızlık söz konusuydu. Fakat Mussolini tezlerini savunan Meloni'nin partisi bu konuda en uzun görevde kalma rekorunu kırdı şu anda. İspanya'da Vox aynı şekilde milliyetçiliği yükselten Franco düşüncesini bugüne taşıyan bir akım. Dolayısıyla milliyetçi akımların bu şekilde yükselmesi bir taraftan endişeleri artırırken diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri açısından kaygıya neden oluyor. Çünkü bu partilerin çoğu aynı zamanda hem NATO karşıtı hem Avrupa Birliği karşıtı. Örneğin Meloni Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'deki ve İran'daki operasyonlarında tıpkı İspanya'nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez gibi üslerin kullanılmasına izin vermedi. Milliyetçi bir parti olmasına rağmen. Aynı şekilde AfD Almanya'da milliyetçi, yabancı karşıtı bir parti olarak algılansa da Türkiye'ye karşı daha ılımlı bir yaklaşım sergiliyor ve Alman hükümetlerinin bugüne kadar izlediği Amerika ve NATO yanlısı politikaları reddedeceğini vurguluyor. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne AB ülkelerinden ilk temsilci gönderen parti AFD oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma yönünde de bir takım işaretler veriyor AFD. Dolayısıyla sağcı partilerin kıta Avrupa'sındaki yükselişi Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de Trump yönetiminde bir rahatsızlık yaratmış durumda. Buna karşın İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta Reform UK Partisi Amerikan yanlısı ve Amerika'dan da ciddi finansal destek sağlayarak yabancı karşıtı, İslam karşıtı, milliyetçi politikaların yükselen adresi olmaya devam ediyor. Burada da İşçi Partisi'nin son lider değişikliğiyle yaptığı hamle bir ölçüde İngiltere'deki bu aşırı sağın yükselişini frenlemiş gibi görünüyor. Ancak önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde işte bu yeni milliyetçi dalganın yükselişine, Amerika ve NATO karşıtlığının artmasına tanık olacağız gibi görünüyor. Çünkü siyasi partilerin yönelişleri, anket sonuçları ve yapılan çeşitli seçimler bu sonuçları teyit ediyor. Türkiye'deki ve Avrupa'daki siyasi gelişmeleri kısaca özetledikten sonra ilk olarak ekonomi başlığımıza fonlarla dönüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha önce programımızda zaman zaman vurguladığımız özellikle borsayla ilgili uyarılar ve eleştiriler konusunda adımlar atmaya devam ediyorlar. Önlemler almaya devam ediyorlar. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa fonlarına yatırım yapan kurumsal yatırımcıların buradan elde ettikleri kazançlara %10 oranında stopaj getirdi. Böyle bir karar aldı ve bunu uygulamaya koydu. Çünkü bu fonlarda şu ana kadar elde edilen kazançlardan sıfır vergi alınıyordu. Daha doğrusu vergi alınmıyordu. Çok ciddi kazançlar söz konusu. Özellikle sıcak paranın, yurt dışından gelen sıcak paranın Türkiye'deki yüksek faiz getirisi nedeniyle Türkiye piyasalarına akan sıcak paranın en çok tercih ettiği yatırım alanlarından birisiydi bu piyasa fonları. 10 milyar doların üzerinde bir kaynağın bu fonlarda tutulduğu hesap ediliyor şu ana kadar. Şimdi bu %10 oranındaki stopajla Hazine ve Maliye Bakanlığı buradan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi yönünde bir adım atmış oldu. Tabii bu adım ne ölçüde sonuç verecek? Çünkü bu fonlardaki özellikle yabancı girişlerinin büyük bölümü sıcak para olarak nitelendirilen kısa vadeli, Türkiye'de kısa sürede yüksek faizden yüksek kazanç elde edip tekrar çıkmayı düşünen fonlar ve kaynaklar. Şimdi bu %10'luk stopaj, kazançların vergilendirilmesi özellikle bu fonlara gelen yabancı yatırımcılar açısından bir çıkış gerekçesi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar gördüğümüz örnekler hep bu yönde oldu. Vergi geldiği zaman bu yatırımcılar kaçıyorlar. Yüksek kazanç imkanlarından en azından cüzi bir oranda da olsa %10 bile vergi ödemeye razı değiller. İşte bu yüzden önümüzdeki günlerde ve haftalarda piyasa fonlarından yabancı yatırımcı çıkışlarına tanık olabiliriz. Bu da Türkiye'nin döviz dengelerinde en azından, çünkü şu anda kadar Türkiye özellikle dış kaynak girişlerinde umduğu getiriyi sağlayamadı. Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı pek çok uluslararası toplantılara katıldılar. Ancak doğrudan girişler yerine daha çok işte bu fonlara gelen sıcak para, kısa vadeli sıcak para yatırımcıları Türkiye'deki yüksek getiri ortamını tercih etti. Şimdi buraya vergi gelince muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde, günlerde ve haftalarda bu fonlardan özellikle yabancılar açısından bir çıkış sürecinin başlayacağına tanıklık edebiliriz. Sevgili dinleyiciler, kısa süre önce sizlere Amerikalı sanatçı Dolly Parton'ın vefatından sonra yaşananları aktarmıştım. Yaşamından özetler duyurmuştum. Fakat bazı sanatçılar var ki işte böyle büyük ülkelerin sanatçısı değillerse onları pek kimse tanımıyor. İsimlerini kimse bilmiyor. İşte İranlı şarkıcı Mahasti. Sahne adı Mahasti, kendi asıl adı Eftekar Dedebala. 1940'lı yıllarda doğdu ve 1960'lı yıllarda ablasıyla birlikte, ablası Hayadeh ile birlikte İran'da kadın sanatçıların, kadın müzikçilerin sahne ve müzik hayatında var olmasının mücadelesini verdi. Öncü bir sanatçıydı. Ailesi sahnede çıkmasına, müzikte yer almasına karşı çıktığı halde direndi ve İranlı kadınlar için bu yolu açtı. Ancak 1979'daki Hümeyni darbesinden sonra İran'da İslami yönetim iş başına gelince ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Önce İngiltere'ye, arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve 2007 yılında da 60'lı yaşlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde kanserden hayatını kaybetti. Ancak İran müziğine hediye ettiği, soprano sesiyle söylediği şarkılar hala bugün de İran müziğinin, Fars müziğinin önemli parçaları arasında ve şimdi sizlere Mahasti'yi şöhrete ulaştıran şarkılarından Banafşe'yi sunuyorum. Menekşe, Banafşe.

Menekşe gözlüm, deniz kenarına gel. Menekşe gözlüm, akarsu boyuna gel. Sağ ki bana bir şarap ver. Ben senin o menekşe gözlerinden korkuyorum. Allah beni sana kurban etsin inşallah. O iki gözünün esiri etsin inşallah. Banafşe, Menekşe isimli bu şarkıyı İran'ın öncü kadın sanatçılarından Mahasti'den, sahne adı Mahasti, kendi adı Eftekar Dede Bala'dan dinledik ve bizlere bu şarkısı hatıra olarak kaldı. Sevgili dinleyiciler, 2027-2029 dönemi 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak orta vadeli program hafta sonu pazar günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ve diğer üst düzey ekonomi bürokratlarının katılımıyla açıklandı. 2026 yıl sonunda gerçekleşecek tahminler revize edilirken 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin olarak da hangi ekonomik gelişmeler öngörüldüğü programda yer aldı. Aslında tabii orta vadeli ekonomik programa fazla bir anlam yüklememek gerekiyor. İş dünyası bu programda en azından önlerine görebilecekleri bir takım reform paketleri görmek istiyordu. Mali ve finansal destekler, teşviklerle ilgili bir takım önlemler açıklanmasını bekliyordu. Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Çünkü daha önce açıklanan 20 orta vadeli programda hemen hemen ilan edilen hedeflerin ve vaatlerin büyük bölümü hayata geçirilemedi. Bu da 21. program. Kaldı ki bu tür programlarda özellikle öngörülenlerin, hedeflerin, tahminlerin gerçekleşmemesi durumunda bu programı hazırlayanlar ve uygulayıcılar açısından bir sorumluluk, bir yaptırım söz konusu olması gerekir. Yani dünyadaki örnekler bu şekilde, ancak bizde maalesef böyle bir yaptırım da yok. Yani enflasyon şöyle olacak diye bir hedef açıklanıyor. Yıl içerisinde 3 kez, 4 kez, 5 kez bu hedef değiştiriliyor. Ve kimse de bu hedefin neden değiştirildiğini, niye ilk anda açıklanan hedefin tutmadığını, daha önce açıklanan hedefe göre yapılan hesaplar, zamlar ve diğer uygulamaların mağduru olanların şimdi mağduriyetten nasıl kurtulacakları konusunda hiçbir açıklama yapma gerekliliği duymuyorlar. Sadece Merkez Bankası'nın, o da kanununda yer aldığı için, ilan ettiği hedefler tutmadığında 3 ayda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümete bir mektup yazma yükümlülüğü var. İşte şu şu şu nedenlerle şunlar yaşandığı için ben bu söylediğim hedefleri tutturamadım deme mecburiyeti var. O da kanundan kaynaklanıyor. O yüzden orta vadeli program medyada yer aldı, işte büyük heyecanla bekleniyor. Herkes odaklandığı orta vadeli program hedefleri ne olacak? Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık yol haritası ve benzeri değerlendirmeler aslında biraz geçmiş örneklere baktığımızda boşlukta kalıyor. Şimdi şöyle ana hatlarıyla 2027, 2028, 2029 döneminde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı nasıl bir ekonomi öngörüyor? Bunlara bakalım. Örneğin bu yıl sonunda Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre milli gelirimiz 1 trilyon 821 milyar dolara ulaşacak ve kişi başına gelir de 20.523 dolara çıkacak. Yani Türkiye tarihinde ilk kez kişi başı 20.000 dolar milli geliri aşmış olacak. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 2011 yılında açıklanan Cumhuriyet'in 100. yılı 2023 hedeflerinde kişi başına düşen milli gelir olarak 2023 yılı için 25 bin dolar öngörülmüştü. Oysa şimdi 20 bin doları aşmanın büyük bir rekor olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Aynı şekilde milli gelirdeki artış 2027'de 1 trilyon 984 milyar dolar, 2028 ve 2029'da da 2 trilyon doların üzerine çıkacak hesaplar. Bu doğrultuda hedefler bunu gösteriyor. Kişi başına milli gelirde 2027'de 22 bin dolar, 2029'da yani programın uygulanma dönemi sonunda açıklanan hedeflere göre 24.842 dolar olacak. Programda
Şöyle bir yaklaşım öne çıkıyor. Daha önce açıklanan büyüme hızları aşağı çekildi. Buna karşılık enflasyon hedefleri yükseltildi. Çünkü bu enflasyon hedeflerinin gerçekçi olmadığı daha açıklandığı gün söylenmişti. Ancak ekonomi yönetimi bu hedeflerde ısrar etti. Örneğin 2026 için bir önceki orta vadeli programda açıklanan yıl sonu enflasyon hedefi %16 idi. Bu hedef daha birinci ayda, ikinci ayda aşıldı. Şu anda yıl ortasını geçtik. Merkez Bankası 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini %28'e yükseltti. Orta vadeli programda da pazar günü açıklanan verilere baktığımızda 2026 yıl sonunda enflasyonun %16'dan %28,4'e yükseltildi. Yani Merkez Bankası tahmininin de 0,4 puan üzerine çıkıldığı görülüyor. Yine Merkez Bankası 2027 yılı için %15 enflasyon öngörmüştü. Orta vadeli programda %21 olarak yer alıyor 2027 enflasyonu. 2028'de Merkez Bankası tek haneli enflasyon öngörüyordu %9 olarak. 2028 orta vadeli programda yine çift hane enflasyon maalesef %13,5 ve tek haneli enflasyon ancak 2029'da program dönemi sonunda söz konusu olabilecek ki bunun da inandırıcılığı tartışılabilir. Türkiye'nin tek haneli enflasyonu görmesi 2030-2031 yıllarını bulabilir. Çünkü 2003 yılından beri açıklanan orta vadeli programlarda tek haneli enflasyon hedefi önce 2025 yılı olarak ilan edilmişti. Sonra 2026 oldu, sonra 2027 oldu. İşte şimdi bu programda 2029 oldu. Dolayısıyla bu programın da ve hedeflerin de inandırıcılık ve güvenilirliği konusunda geçmiş örnekler somut bir şekilde ortada duruyor. Asıl programın dikkat çeken önemli unsurlarından bir tanesi bütçe gelişmeleriyle ilgili. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçede tasarruf programlarının uygulanacağını söylüyordu. Sık sık da bu vurgulanıyordu. Buna yönelik açıklamalar yapılıyordu. Ancak şöyle bir baktığımız zaman 2026 yılı bütçesi 19,6 trilyon lira. 2027 yılında bütçe 27 trilyon 200 milyar liraya çıkıyor. Yani yaklaşık 8,5-9 trilyon liralık bir artış öngörülüyor. Bütçede bir gevşeme söz konusu. Acaba bu bir seçim işareti olabilir mi? Bu yönde yapılan yorumlar var. 8-9 trilyon liralık birden bütçe harcama artışı acaba bir seçimin habercisi olabilir mi? Bu yönde değerlendirmeleri dikkate almak gerekiyor. 2028'de bütçe büyüklüğü sadece 5 trilyon artıyor ve 32 trilyon liraya çıkartılıyor. 2029'da da program dönemi sonunda ise 36,5 trilyon liralık bir bütçe, harcama bütçesi söz konusu olacak. Tabii harcamalardaki artışlar 4 trilyon, 5 trilyon gibi görünüyor. Ancak 2026'dan 2027'ye geçişte bir anda 8-9 trilyon liralık harcama artışı, dediğim gibi başkentin ekonomi kulislerinde acaba bu bütçedeki gevşeme, ödeneklerdeki bu şekildeki olağanüstü artış bir seçim habercisi olabilir mi tartışmalarını beraberinde getirdi. Acı olan tabii bütçedeki bu gevşemeye karşılık faiz harcamaları maalesef gevşemiyor. Faiz hazinenin ve ülke ekonomisinin üzerindeki ağır yük olmaya devam ediyor. 2027 yılında ödenmesi öngörülen faiz 4 trilyon 93 milyar lira. 2028'de 4 trilyon 834 milyar lira ve 2029'da faiz ödemeleri 5 trilyon lirayı da aşıyor. 205 trilyon 244 milyar lira faiz ödenecek 2029 yılında. Tabii bunlar şu anda öngörülen hedefler. Daha önce zaman zaman vurgulamıştık. Faizle bütçeye konulan harcamalar yıl içerisinde aşılıyor. Çünkü yıl içinde çıkan ekonomik zorunluluklar yeni faiz artışlarını beraberinde getirdiğinde hazinenin borçlanma maliyetleri yükseldiği için, daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kaldığı için ödenen faiz miktarı da artıyor. Ama işte tablo ortada.
en iyimser tahminle ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz biz seçimlerin normal zamanında yapılacağını varsayarak bu programı hazırladık. Eğer seçimler erken alınırsa bu meclisin takdiridir. Bu konuda karar organı meclistir demişti ama bütçe ne kadar gevşerse gevşesin, bütçe ne kadar büyürse büyüsün, faiz ödemeleri maalesef bütçenin büyük bir bölümünü şimdiden götürecek gibi görünüyor. Aynı şekilde büyüme hızı rakamları da aşağıya çekildi. Daha önce açıklanan orta vadeli programlarda 2026, 2027, 28 ve 29 yılları için öngörülen büyüme hızı rakamları düşürüldü. 2029 yılında ancak Türkiye %5 büyüme öngörüyor. Onun öncesinde %4,2, %4,2 ve %4,6'lık büyüme hızları söz konusu. Tabii bu yıl savaşın da etkisiyle turizm gelirlerinde düşüş söz konusu. Orada bir revizyona gidildi. Dış ticaret rakamlarında revizyona gidildi. Ve orta vadeli programın hedefleri az önce söylediğim gibi büyüme açısından aşağı çekilirken enflasyon açısından biraz daha gerçekçi bir yaklaşımla hedefler yukarıya yükseltildi. Bu da en azından dezenflasyon programıyla enflasyonu daha aşağı çekme konusunda biraz daha politikaların zamana yayılacağını gösteriyor. 2029 yılına ertelenen tek haneli enflasyon hedefi önümüzdeki 3 yıl boyunca tek haneli enflasyon iddiasının ekonomi yönetimi tarafından da bırakıldığını, terk edildiğini ortaya koyuyor. Öncelikle tabii büyüme rakamları içerisinde sanayi ile ilgili ortaya konulan hedef oldukça acı. Büyüme hızı rakamları aşağıya çekilirken işte %3,8'den bu yıl için %3,3'e düşürüldü. 2027 yılı için %4,2'ye çekildi. Ancak sanayi büyümesi %4'ten %2,3'e indirildi. Yani neredeyse sanayideki büyüme beklentisi %50'ye varan düzeyde yarı yarıya düşürülmüş oluyor ki bu ciddi bir handikap. Özellikle Türkiye'nin ihracata dönük sanayisi, imalat sanayisi bir süredir uyarılarda bulunuyorlardı. Zor durumdayız, nefes alamıyoruz diyorlardı. İşte bu gelişmeleri teyit eden bir hedef söz konusu. Sanayi büyüme hedefi %4'ten %2,3'e indirildi. Bu hem üretimin hem ihracatın ve dolayısıyla sanayi istihdamının da azalacağını bize gösteriyor. Şimdi şöyle bir tespit yapmakta da yarar var. %16'dan %28,4'e yükseltildi bu yılki enflasyon hedefi yıl sonu itibariyle. Bir anda tek kalemde 12,4 puan birden arttırıldı yıl sonu hedefi. Oysa yıl başında enflasyonun düşük kalacağı varsayımıyla maaşlara zam yapılmıştı. O yüzden de şimdi gelinen noktada eğer enflasyon hedefi neredeyse iki katına çıkartılıyorsa şu ana kadar daha önceki düşük enflasyon hedefine göre maaşlara yapılan zamlarla ortaya çıkan bu fark, 12 puanlık bu farkın da kanımca ekonomik demokrasi açısından oldukça zor durumda olan milyonlarca emekli, memur ve işçiye, asgari ücretliye ödenmesi gerekir. Çünkü öyle baktığımız zaman 2026 yıl sonu hedefi %28,4'e yükseltildi. Ancak burada ortaya çıkan fark çok cüzi. Eğer bu hedef tutturulursa yıl sonunda 2027 Ocak ayında SGK emeklilerine yani işçi ve Bağkur emeklilerine %9, memur ve memur emeklilerine de %7 zam yapılması söz konusu olacak. Eğer %28,4 oranındaki yıl sonu enflasyon hedefi tutturulabilirse %9 ve %7 17 milyona varan işçi, memur, esnaf ve çiftçi emeklisi %9 ve %7'lik maaş zamlarıyla yetinmek zorunda kalacak. Bu konuda dediğim gibi hükümetin muhtemelen farklı bir değerlendirme yapması ve farklı adımlar atması söz konusu olabilir. Çünkü bir önceki zam döneminde düşük enflasyon gerekçesiyle düşük zamlar yapılmıştı. Şimdi
ekonomi yönetiminin kendisi bu hedefin tutmayacağını, 12 puan üzerinde gerçekleşeceğini söylediğine göre en azından bu 12 puanlık fark maaşlara yapılacak rutin enflasyon zammının üzerine ilave edilmeli. Ve son bir söz daha, orta vadeli programla ilgili aslında söylenecek pek çok şey var. Programın ayrıntılarına girdiğimizde önümüzdeki programlarda da bunu daha da irdeleyebiliriz. Çünkü reformlar adına fazla bir şey görünmüyor bu programda. Ancak programda enflasyon hedeflerinin neden tutmadığı konusunda Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Mehmet Şimşek'in verdiği cevaplar ilginç. İşte hedefler neden şaştı? Deprem harcamaları, emeklilikte yaşa takılanların getirdiği ağır yük ve kur korumalı mevduattan kaynaklanan parasal yükler maalesef enflasyonla mücadele programının hedeflerine ulaşmasını engelledi dediler. Tezleri ve savunmaları bu oldu. Hadi deprem bir doğal afet, ona kimsenin diyeceği bir şey yok. Türkiye'nin 11 ili büyük yıkıma uğradı. Milyarlarca liralık harcama yapmak zorunda kaldı. Ancak EYT ve kur korumalı mevduat uygulaması bu hükümetin kendi aldığı kararlar. Seçimlere gidilirken ekonomide yaşa takılanlara emeklilik hakkını tanımayı vaat eden Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. 3 milyona yakın kişi bir anda emekli oldu. Şimdi ekonomiyi yönetenler işte bu EYT olmasaydı biz program hedeflerini tuttururduk diyorlar. Veya kur korumalı mevduat uygulaması 60 milyar dolar sadece bütçeye yük getirdi. Türkiye tarihinin en büyük servet transferlerinden birine zemin sağladı. Bu kararı da alan yine bu ülkeyi ve ekonomiyi yönetenler, yani başka bir hükümet

Azerbaycan'ın popüler şarkıcılarından Humar Kadimova'nın şarkısıydı Ayrıldık. Yarım saatlik bir tanışıklık, bir gecelik aşkı ve ardından gerçekleşen ayrılmayı anlatıyordu bu şarkı. Kadimova son dönemde Azerbaycan'da özellikle şarkıları dilden dile dolaşan ve Türkiye'de de giderek sevilen bir sanatçı. Sevgili dinleyiciler, enflasyon rakamları, geçtiğimiz hafta biz çarşamba programımızı yaptıktan bir gün sonra enflasyon rakamları açıklandı. O nedenle de en azından Ağustos ayı enflasyonunun ayrıntılarını sizlerle paylaşma gereği duyuyorum. Şöyle ki yılbaşında Türkiye İstatistik Kurumu Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'la uyum için enflasyon sepetindeki bazı ağırlıkları değiştirmişti. Daha önce yalnızca yurt içi yerleşiklerin harcamalarına göre belirlenen ağırlıklar bu yıl Ocak ayından bu yana yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yaptıkları harcamalarını da kapsayacak şekilde değiştirildi. Dolayısıyla da bazı harcama kalemlerin ağırlığı azaldı. Enflasyon sepetindeki ağırlığı azaldı. Örneğin konut harcamalarının ağırlığı, kira, elektrik, doğalgaz gibi konut harcamalarının ağırlığı düşürüldü. Aynı şekilde lokanta, otel harcamalarının payı arttırıldı. Giyim grubunun ağırlığı arttırıldı. Şimdi konut harcamalarının son açıklanan

0: Ağustos ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda konut harcamalarında enflasyon yıllık %40. Ancak yıl başında az önce söylediğim gibi Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde bunun enflasyon sepetindeki ağırlığı düşürüldüğü için konut harcamalarındaki bu %40'lık enflasyonun Ağustos ayı rakamlarına yansıması daha düşük düzeyde kaldı. 8 ayda %22,07 oldu 8 aylık enflasyon. Yıl sonu için ekonomi yönetiminin hedefi %30'un altında bir enflasyon rakamına ulaşmak. Diğer taraftan orta vadeli program hedefini de az önce sizlerle paylaşmıştım. Orta vadeli programda da yıl sonu için %28,4 oranında bir enflasyon öngörülüyor. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman yıl sonuna kadar kalan 4 ayda %6 civarında bir enflasyon gerçekleşmesi söz konusu. Bunun için de aylık artışın %1,6'yı aşmaması gerekiyor. Eğer bu hedefin tutturulması isteniyorsa. Tabii burada farklı hesap yöntemleri muhtemelen yine izlenecektir. Bugüne kadar her zam dönemi öncesinde Aralık ayında, Kasım ayında veya ilk 6 aylık dönem itibariyle Haziran ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici enflasyon verileri birdenbire düşüş gösteriyordu. Şimdi de Ağustos ayında aylık %1,84, yıllık %31,5 düzeyinde gerçekleşen enflasyonda işte Avrupa Birliği'ne uyum için yılbaşında enflasyon sepetinde yapılan bu değişikliklerin ciddi bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Avrupa Birliği'ne uyum için enflasyon hesabını değiştiriyoruz ama Avrupa Birliği'nin Türkiye'den beklediği başka uyum düzenlemeleri de var. Özellikle hukuk alanında, yargı bağımsızlığı alanında, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, kamu harcamalarının şeffaflığı gibi alanlarda, kamu ihale kanununun değiştirilmesi ve şeffaflaştırılması gibi alanlarda Avrupa Birliği'nin beklediği çeşitli kriterlere uyum düzenlemeleri var. Ama bu konularda adım atılmıyor ne hikmetse. İşte enflasyon hesabında Avrupa Birliği ile uyum için sepet değişikliğine gidildi ve bunun yansıması da muhtemelen %2'nin üzerinde olabilecek bir Ağustos enflasyonunun %1,84 düzeyinde gerçekleşmesi şeklinde tecelli etti. Gıdada yıllık enflasyon %33,79, ulaştırmada %35, konutta %39,7 oldu ki bu rakamlar yine dünya ortalamasında oldukça yüksek rakamlar. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Özellikle gıda ve konut harcamaları açısından. Bunun yansıması 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararında görülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanına sert bir uyarı yayınladı. Faizi düşür dedi. Biz dünyanın en büyük ekonomisiyiz. Bizde faiz düşük olmalı. Aynı şekilde bir siyasi müdahale gündeme geldi. Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki toplantısı öncesinde de piyasalardan, iş dünyasından artık faiz indirimi zamanının geldiği yönünde çağrılar var. Ancak açıklanan enflasyon rakamları Merkez Bankası'na bu konuda fazla bir manevra alanı bırakmıyor. Dolayısıyla da beklentiler ağırlıkla 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın yine faizi %37'de politika faizini %37 oranında sabit tutacağı ve indirim konusunda önünü görebilmek için Ekim ayını bekleyeceği yönünde. Bunu da belirtelim. Önümüzdeki Perşembe günü 10 Eylül'de Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararını hep birlikte göreceğiz. Sevgili dinleyiciler, son dönemde özellikle yapay zekanın yanı sıra konudaki yatırımlar, trilyon dolarlara varan yatırımların yanı sıra yeni bir sektör daha oluştu. Bu da obeziteyle mücadele ve kilo verme iğneleri. Uzun yıllar tıp obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmedi. İnsanların aşırı kilolu olmasının bireysel, fiziksel nedenlerden kaynaklandığı görüşü ağırlıktaydı. Fakat son dönemde obezitenin yani aşırı kilonun bir hastalık olduğu konusunda hemfikir olundu ve bununla ilgili arayışlar başladı. İşte kilo verme iğneleri son birkaç yıldır bu çerçevede piyasaya çıktı ve bir anda bütün dünyada büyük bir sektör haline geldi. Danimarkalı Novo Nordisk ve Amerika Birleşik Devletleri ilaç şirketi Eli Lilly bu pazarın neredeyse tamamını kontrol eder durumdalar ve son verilere göre kilo verme iğnelerinin ulaştığı pazar büyüklüğü 66 milyar dolara ulaşmış durumda ve her geçen gün artıyor. İşte bu çok ciddi bir ilaç tekelleri arasında ciddi bir rekabeti başlattı. Çünkü daha önce bu iğnelerin tek tedavilik olduğu ve kilo vermeyi sağladıktan sonra kullanımına gerek kalmayacağı söyleniyordu. Oysa klinik araştırmalar gösterdi ki bu iğneler kullanılıp ara verildikten sonra verilen kiloların 3'te 2'si kısa sürede tekrar geri alınıyor. O yüzden de iğnelere devam etme mecburiyeti, belki hayat boyu devam etme mecburiyeti ortaya çıktı ve işte giderek bu pazarın önümüzdeki dönemde milyonlarca kilo verme iğnesi bağımlısının ortaya çıkmasıyla trilyonlarca dolarlık bir pazar, bir ekonomik büyüklük yaratacağı anlaşılınca Pfizer'dan AstraZeneca'ya kadar pek çok küresel ilaç şirketi, ilaç tekeli bu alanda en büyük, bu kilo verme iğneleri için gerekli molekülleri üreten Çinli ve Hindistanlı laboratuvarlarla işbirliği ve bu laboratuvarları satın almak için yarışa girdiler. Çünkü bu ilaçların patentleri dolduktan sonra şu anda aylık 100 dolara mal olan kilo verme iğnelerinin maliyeti 15 dolara düşecek ve büyük ilaç tekelleri bu trilyonlarca dolarlık ve uzun süreli hayat boyu bağımlılık getiren bu sektörde yer almak, karlarını katlamak için birbirleriyle rekabete giriştiler. Dolayısıyla artık soru hastanın bu iğnelerle kaç kilo vereceği değil, ilaç şirketlerinin verilen her kilodan kaç milyar dolar kazanacağı şeklinde soruluyor ilaç endüstrisinde. İlaç endüstrisinin aslında tartışılması gereken pek çok boyutu var. Çünkü bir hastalığı yaratan işte gıda sektörü genetiği değiştirilmiş gıdalarla insanları obeziteye sürüklerken, diğer taraftan da belki aynı holding çatısı altında ilaç şirketi bu kiloları vermeyi sağlayacak iğneler geliştiriyor ve birbirleriyle işbirliği halinde bir takım işlemler gündeme gelebiliyor. Bu konuda da çeşitli iddialar ortaya atılıyor ama dediğim gibi kilo verme iğneleri ve bu iğneleri üreten şirketler şu anda dünya piyasalarında ve uluslararası borsalarda hisse değerleri en hızlı artan şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha da büyük yeni şirketlerle karşı karşıya kalacağız. Ankara'dan haber var programının sonuna geldik. Son saniyelerimizi doldururken çarşamba günü saat 15'te yeni bir Ankara'dan haber var programında karşınızda olacağım. Ben Zülfikar Doğan. Sizlere çarşamba gününe kadar iyi günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Botan'ın perileri Dünya Kupası'na veda etti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişine dair gelişmelerin yanı sıra ekonomik gündem başlıkları da ele alınacak. Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve 29 Aralık 2025'ten bu yana tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Müdürü Veys Ateş ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Ateş ilk duruşmada tahliye edildi. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 11 cezaevi görevlisinden 10'u gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik duruşmalar sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik 20 ilde eş zamanlı düzenlenen 5. dalga operasyonda 53 şüpheliden 45'e gözaltına alındı. 8 zanlının aranmasına devam ediliyor. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Enkazın yerinin tespit edilmesinin ardından ekipler kayıp mürettebata ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü müstehcenlik soruşturması kapsamında müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Ayrıca söz konusu hesaplarda yer alan içeriklerin çıkarılmasına hükmedildi. Yargıtay yıllık izin hakkında son noktayı koydu. Yargıtay, işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni oluşturmayacağına karar verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev ziyaretlerinin ardından Rusya ve ABD'li liderler arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soruya, başkanların bir telefon görüşmesi yapma ihtimalini göz ardı etmiyoruz yanıtını verdi. Peskov, böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve ne zaman yapılacağı konusunda sizi zamanında bilgilendireceğiz dedi. ABD ile İran arasında tırmanan askeri ve ekonomik gerilim küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini vurmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bilim insanları ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Salton Gölü'nün derinliklerinde yaklaşık 540 milyar dolar değerinde 18 milyon tonluk devasa bir lityum rezervi keşfetti. 382 milyon elektrikli araca güç sağlayabilecek bu beyaz altın hazinesi küresel enerji dengelerini ve jeopolitik rekabeti kökten değiştirebilir. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 5 katlı erkek öğrenci yurdu zemin katındaki onarım çalışmaları esnasında çöktü. En az 30 kişi enkaz altında kalırken 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da bir düğün salonundaki törensinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin ardından panik ve izdiham yaşanırken 22 kişi yaşamını yitirdi.
0: Spor.
1: Botan'ın perileri 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti. Amili kadın basketbol takımı 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubundaki 3. ve son maçında Porto Rico'ya 75-71 yenilerek turnuvadan elendi. Süper Lig'de 4. hafta bu akşam 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Çaykur Rizespor Corendon Alanyaspor'la Göztepe'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.147 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 34 kuruş. Kapalı Çarşı'da gram altın 6.822, çeyrek altın 11.138, tam altın 44.348, ata altın ise 45.132 lira. Gelişmeleri aktardık. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Eylül 2026, günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınız. Evet, hafta sonu gelişmelerini özetleyeceğim sizlere. Tabii bütün dünyada savaş bölgeleri, çatışma bölgelerinin sancılarının devam ettiği bir dönemde yazı geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş sonbahara geçiyoruz. Çok sayıda gelişme var hafta sonu. Amerika ve İran arasında Hürmüz'de askeri çatışmalar yine nüksetti diyebiliriz. Petrol fiyatları cebimizi yakmaya devam ediyor. Amerika'nın mali saldırısı cuma günü, tabii Eksen'den sonraki gelişmeler. Türkiye'deki bir yatırım bankası yaptırım listesine alındı. Bu konuda Amerikan elçisinin açıklamaları var, Türkiye'yi temin eden. Tabii İranlılar da ekonomik karargah kurduklarını söylüyorlar. İsrail seçime odaklı ama bütün Batı Asya bölgesi yanıyor. Lübnan, Gazze, Suriye ve hatta Filistin yönetimi bugün itibariyle İsrail tarafından tehdit ediliyor. Avrupa, Amerika hattında da sıkıntılı başlıklar var diyelim. Donald Trump tabii Avrupa'da geçen hafta Ukrayna krizi yüzünden Rusya'ya yönelik ithamlar yükselmişti. Donald Trump yönetimi ise bu hafta sonunda Ocak ayından sonra ilk defa özel temsilcilerini Moskova'ya gönderdi. Ardından Kiev'e geçtiler. Sızdırılan metinler, iddialar, yapılan açıklamalar var. Aktarmaya çalışacağım. Tabii geçtiğimiz günlerde CIA Başkanı Moskova'ya gitmişti. Ardından G20 toplantısında mesajlar verilmişti. Cephe hattındaki sıkışmışlığın batıda yansımalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Genel olarak Ukrayna'dan başka notlar da var tabii. Aynı zamanda Rusya'dan Almanya'ya yönelik Leipzig İHA olayıyla ilgili ithamları Moskova reddediyor. Sergey Lavrov'dan hafta sonu Rusya Dışişleri Bakanı'ndan çok sert mesajlar geldi. Almanya'da ise ve herhalde Avrupa diyebiliriz, beklenen deprem olduğu dün itibariyle Saksonya-Anhalt eyaletinde seçimler yapıldı ve sandıktan ezici bir biçimde Almanya için Alternatif Partisi çıktı. Evet, tabii büyük bir deprem. Herkes dün akşamdan beri işini gücünü bıraktı. Alman eyalet seçimlerini konuşuyor. Bu hafta biz de tabii ki ayrıca bakacağız. Bugün de bakacağız. Bugün Profesör Hasan Küni hocamız konuğum olacak. Hem bu dünyadaki Hürmüz, İran savaşı sıkışmışlığı, hem Avrupa'da özellikle militarizme yönelen siyasi elitler ve Almanya'da tabii AfD'nin bu kadar yükselmesinin pek çok sebebi var. Bu sebeplere bakacağız Profesör Hasan Köni hocamızla birlikte. Gelişmeleri aktaracağım önümüzdeki bir saat içerisinde. Başlamadan ama hatırlatmak gerekiyor yine. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu Ekseri takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden X hesabı canlı yayın yapılıyor. Telegram hesabı ve Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız Eksen'i rahatlıkla internet üzerinden de dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce İran özetlerini aktaracağım size. Bütün dünyayı yakından ilgilendiren İslamabad mutabakatı 17-19 Haziran tarihlerinde imzalanmıştı. Elektronik ortamda da ıslak imzalar da atılmıştı ama artık mutabakat çöpe gitti. Amerikan tarafı geri dönmek istemiyor. İran'da bir anlaşma yapmak için bu mutabakata geri dönülmesini şart koşuyor. Bu sıkışmışlık ortamında hafta sonunda vuruşmalar oldu diyebiliriz. İranlar artık sadece saldırıya uğramayı, misilleme yapmayı beklemeyeceklerini yeni hamleleri olarak duyurmuşlardı. Tabii Amerikan tarafı İran'ın ana petrol ihracat terminali Hark Adası yakınlarında bir İran petrol tankerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıya uğradıklarını söylüyorlar. Devrim muhafızları onlara yanıt verdi. CENTCOM açıklama yaptı. 3 petrol tankerini imha ettiklerini, sadece bir tane değil, sebepsiz saldırılara uğradıklarını İranlıların duyurdular. CENTCOM komutanı dedi ki net mesaj veriyoruz. Eğer gemilerimize ateş ederseniz 3 geminizi imha ederiz. Amerikan donanma gemilerine İran tarafının ateş açtığı anlaşılıyor. CENTCOM komutanının da bu açıklamasından. Zaten tabii İran tarafı Basra ve Umman körfezlerinde bir yandan hem saldırıya uğrayan İran tankerlerinin görüntülerini yayınladı. Diğer yandan da uçak gemisi ve muhrip gemiyi, Amerikan gemisini hedef aldıklarını devrim muhafızları duyurdu. Görüntüler de yayınladılar. Nasıl gemileri, Amerikan gemilerini takip edip müdahale ettiklerine dair. Yani tabii bir tarafta ticari gemiler söz konusu. Amerika ticari gemileri vuruyor. İran'da Amerikan donanmasını vuruyor. Böyle bir durum. Dolayısıyla İran Dışişleri Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı ve BM şartına aykırı Amerikalıların saldırgan tavırlarını kınadı. Ama İran siyaseti de tabii artık şöyle diyor. Meclis Başkanı baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, artık orantılı yanıt verme dönemi bitti diyor. Tabii sadece başlangıç. Amerikan üslerini vurmuşlardı. Özellikle Ürdün vuruldu. Körfez hattı vurulmuştu. Şimdi donanma gemileri vuruluyor. Bütün bunlar olurken Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin açıklamaları oldu. Hürmüz çevresinde girişe yasak bölgeyi genişlettiklerini söylüyor İranlılar. Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne kadar uzanacak diyor. Tam olarak ben harita görmediğim için yerlerini bilmiyorum doğrusu, ama tabii Amerikan savaş gemileri üzerinde yeni gelişmiş gemisi var, balistik füzelerini test ettiklerini de duyurdu. Gerçek kıyamet koptu, panik içinde kaçtılar gibi de ifadeler kullandı. Evet, böyle bir atışmayla karşı karşıyayız. Tabii Umman'la İran arasında yılan hikayesine dönen ortak mutabakat zaptı yakında Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildireceğiz Hürmüz'ün yönetimiyle ilgili diyor İranlar, ama artık ben çok iyimser değilim, bilmiyorum. Dışişleri sözcüsü bu açıklamayı yaptı. Bütün bunlar olurken petrol fiyatları yine 100 dolara yaklaşmaya başladı. En son sanıyorum bugün itibariyle 97.48'i görmüş durumda. Varil başına Brent ham petrol miktarı zaten depoları doldururken hepimiz fark ediyoruz. Goldman Sachs bu arada böyle giderse bu işler, fiyat 120 dolara kadar çıkabilir. Böyle hedef koymuşlar hatta ve hatta. Hani eğer normalleşirse yine 80 dolarlara çekilir ama 120 dolar, bilmiyorum ne yapacağız. Trump bütün bunlar olurken gayet şen şakrak ortalıkta dolaşıyordu diyebiliriz rahatlıkla. Cuma akşamı İran'la savaşı çok önemsiz diye nitelendirdi. Kazma Dağı deniyor, Piksaj Dağları'nı vurabileceklerini söyledi. Ama genel olarak hafta sonu Trump'la ilgili tabii Avrupa bağlamında, Ukrayna bağlamında açıklamaları sonra aktaracağım, ama sosyal medya işte saçları yüzünden kaynadı. Bir Air Force One başkanlık uçağından indiğinde çekilen fotoğrafları, kafasında bir de şapka da var ama hani ona onun çok özdeşleşmiş sarı saçları yerine daha kumral tonda saçlar, peruk mu takıyor, reddetmişti bunu. Sosyal medyada meze oldu. Trump da tabii sosyal medya hesabından bu sefer New Mexico, Meksiko'yla uğraşıyordu. Yani eyalet tabii Amerika'da. eyaletin adı Yeni Meksiko. Bunu Yeni Amerika olarak en son Meksika körfezini değiştirdi. Ontario Gölü Kanada ile onun adını Amerika Gölü yaptı. Şimdi bir de Amerika'nın kendi eyaletine el atmış gözüküyor. Böyle şeylerle uğraştı ama tabii yavaş yavaş Kasım seçimleri yaklaşıyor. Artık Eylül ortalarına doğru gidiyoruz. İlk haftayı geride bıraktık. Anketler artıyor ve başkan Trump'a desteğin %33'lere kadar düştüğü, cumhuriyetçi seçmenlerinde gümrük vergileri, ticaret politikaları, hayat pahalılığından şikayet ettikleri bu anketlerde açık açık anlaşılıyor. Demokrat Parti'ye bir yönelim olduğuna işaret eden Gallup araştırması var son olarak. İnsanlara tekrar eğilimlerini soruyorlar. Dolayısıyla ortada bir sıkıntı var Trump için. Bakalım daha tabii Kasım başına işte 2 aya yakın bir zaman var, hep beraber göreceğiz. İran savaşı yüzünden tabii Amerikan ordusunda sıkıntılar var. Mühimmat sıkıntısı alan hain ilan mühimmat sıkıntısını ananlar basın hain ilan ediliyor. Ama öte yandan savaş bakanı burada orduda görevden alınanlar var. Bunlar açıkça yaşanıyor. Düşünce kuruluşları araştırmalarında ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla hani gazetecilerin uydurması falan yok ortada ama sızıntıları kim yapıyor diye takmış durumdalar. Hassas bilgiler sızdırılıyor şeklinde. Genelkurmay Başkanı Dan Kane haricinde 50 yetkili, üst düzey yetkiliyi yalan testinden geçirmiş bir Pitexet olduğu anlaşılıyor. Gerçekten tabii bu çatışma Amerika'yı etkiliyor. Amerikan siyasetini yoğuruyor diyebiliriz. Hasan Köni Hoca ile konuşacağız tabii. Ama İran'ı da tabii ki etkiliyor. Amerika 2 hafta oldu. D-Day diye andılar. Mali saldırı başlatmıştı. Ben size aktarmıştım Eksen'de. Geçen hafta Mısır Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Şubesi İran'la işlemler nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı. Cuma akşam saatlerinde Türkiye'ye Amerika'dan müjde geldi. Amerika Hazine Bakanlığı Golden Global Yatırım Bankası ile iki iştirakini Çin'in İran petrolü için ödediği büyük miktarda parayı devrim muhafızlarına aktarma iddiasıyla yaptırım kapsamına aldıklarını duyurdu. Scott Bessent yani herkesi kim olduğunuzu biliyoruz demişti. İran konusunda yaptırımların delinmesi izin verilmeyeceğini hatta dolardan atma tehdidi de savurmuştu. Şimdi tabii yani bu ben Amerikan tarafının iddiası doğru mu bilmiyorum ama BDDK'ya göre 2020 senesinde kurulmuş yasal bir biçimde iş yapan bir banka gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne olacak. Tom Barak'ın ABD elçisi açıklama yapmış. Yani Türkiye'nin mali sistemini hedef almıyoruz diyor ama bu mali sistemi de biz kurduk diyor. Yani bu mimariyi korumaktan ötürü kimseden de özür dilemeyeceğiz diyor. Evet, bir yandan da tabii Türkiye'yi, Ankara'yı küstürmemeye çalıştığı da aşikar. Türkiye hakkında bir yargı değil bu hani diye bir ifade. Türk finans sistemi değil, bir kurumun davranışı sorguluyor diyor. Hani kurum öyle kafasına göre çalışamıyor tabii ki, onu da hatırlamak gerekiyor. Geçen hafta Mısır Bankası'na aktarmıştım. Bu arada hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü. Tabii daha başka konuları görüştükleri, ikili ilişkiler, bölgesel, küresel meseleler değiniyor ama Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Mısır Bankası şubesi yaptırıma alınmıştı. O da dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile yine son duruma dair görüşme yapmış. İranlılar tabii bu mali saldırı karşısında biz hazırlıklıyız diyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in açıklamaları var. Hatta işte sistemin toplumsal sermayesine hedef alıyorlar. Ekonomik meseleler, asıl bunu korumak lazım, asıl cihat bu diye açıklamaları var. İran'da dolar serbest piyasada satış kuru 225 bin tümene varmış durumda. Petrol kursunda da sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Bir takım karneler devreye sokulmuş haberlerini gördüm. İddia olarak en azından belli yerlerde, bilemiyorum. Tabii İran'da bütün bunların etkilediği açık. İran'da bir ekonomik savaş karargahı tesis edilmiş. Bakan yardımcısı Murteza Zemaniyan bunu duyurmuş. Bürokratik gecikmeleri önleyecek kararları alacaklarını söylüyorlar. Tabii bütün bölgeyi etkiledi bütün bu kriz. Wall Street Journal'da hafta sonu Körfez ekonomilerinin durumuyla ilgili. Yani Dubai en başta çok etkilenmiş tabii gözüküyor. Yolcu trafiği %31 düşmüş. Otel dolulukları %56'ya gerilemiş. İşte Bahreyn'in Formula 1'i efendim. Suudi Arabistan'daki e-sport Dünya Kupası. Pek çok böyle uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapıyorlar. Hani kendilerini de pazarlamanın yolu tabii ki. Dolayısıyla hepsi etkilenmiş durumda. Dolayısıyla bir tek İran değil, herkesi sıkıştırdığı söylenebilir bu gelişmelerin. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mekke Savunma Anlaşması Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında, ona dair yorumları dikkat çekici. İran sonunda Mekke İttifakı'nın parçası olabilir demiş. Mısır ve Cezayir'in katılması da olumlu gelişme olur. Yani bu tabii Rusya'nın bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri konseptine uyduğunu dile getirmiş. Dikkatimi çekti bu açıklaması Lavrov'un. Bütün bunlar olurken tabii İsrail ne yapıyor? Bölgede, Batı Asya bölgesindeki bütün sıkışmışlıklarda İsrail'in payı büyük. Lübnan'da göya ateşkes var ama özellikle 27 Ekim seçimlerine giderken Netanyahu yönetimi bütün ipleri eline almış, bölgedeki tuşlara tek tek basıyor diyebiliriz rahatlıkla. İsrail Devlet Televizyonu özellikle sınır şeridinden başlayıp 2 ila 4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladıklarını duyurdu. Cuma günü iddiaları aktarmıştım. Ali El Tahrir Nebatiye bölgesinde, Ali El Tahrir tepesi çok direnişin sembolü, altında tüneller. İsrail burayı ele geçirdiğini duyurmuştu ama tabii o tüneller çok karmaşık, henüz tamamen tümü ele geçirilmiş mi, içeride kaç kişi var, bu tartışmalar devam ediyor. İsrail'in ne kadar doğru söylediğini de sorgulayanlar var. İşte bu bölgede askeri varlığı azaltmaya hazırlandı. Acaba tamamen ele geçiremediler mi diye hani aklıma şimdi düştü, ya da iş bitti mi onu da bilmiyorum doğrusu. Tabii kilit bir adım olarak sunulmuştu. Lübnan'da her yeri vuruyor İsrailler efendim. Yani hafta sonu gerçekten çok büyük katliamlar oldu. Güney ve doğusu Lübnan'ın bombardımana tutuldu ve sivil hayatını yitiriyor. Evler vuruluyor. Mansuri kasabasında evleri havaya uçurmuşlar. Patlayıcı yerleştirerek yapıyorlar. Yani bir daha kimse dönüp yaşamasın diye tabii ki. Ve aynı zamanda sağlık tesisleri, hastaneler, özellikle El Fevka'da Gandur Hastanesi doğrudan hedef alınmış. Ambulansları vurduklarını Lübnan'daki yerel halk anlatıyor. Bugün de tabii Nebatiye'de Kefrumman beldesinde 2 aylık bir bebek dahil 10 kişi hayatını yitirmiş. İsrail saldırılarında 7 kişi yakalanmış, yaralanmış. Yani hakikaten Lübnan'daki durum giderek daha dramatik bir hal alıyor diyebiliriz. Suriye'de sınır ihlalleri var. Suriye'nin güneyinde istedikleri yerlere İsrail ordusu zaten girip çıkıyor. Yeni yönetim de biz İsrail'le anlaşmak istiyoruz diyor. Böyle enteresan bir durum. Dürziler zaten artık en azından tabii Dürzilerin arasında tartışmalar var elbette ama Hikmet İcri'yi aktarmıştım size. Radikal İslamcılarla yaşamak istemedikleri için olsa gerek diye düşünüyorum. Başka izah getiremiyorum çünkü İsrail Devleti'nin ayrılmaz parçası diye ilan etmişti. Orada da Dürzilerin arasında da sıkıntılar var. Bazı isimler kaçırılmış ve hatta Irak ve Suriye Genel Valisi ABD'nin Tom Barak'ın açıklamaları var. Dürzi lideri eleştirmiş. Yani Atef Hunaydi diye bir isim, Dürzi toplumunun önde gelenlerinden, en son onu anladığım kadarıyla birileri kaçırmış. Kim kaçırmış onu çözemedim. Evet, ortalık karışık. Irak'ta 30 Eylül'ü bekliyorlar. Irak Ali Zeydi hükümeti ABD koalisyon güçlerinin tamamen çekileceğini, hatta kuzeyinden çekileceğini, kuzeyde Kürdistan bölgesel yönetimi var, özel yönetim, oradan da çekileceğini danışmanı duyurmuş. Yani Amerika tabii 2003'ten beri sürekli Irak'tan çekiliyor, bir türlü çekilemiyor, o yüzden kestiremiyorum ne olduğunu. Ama bir de sosyal medyada Erbil'de Kürtçe yazısı olmayan ticari tabelaların söküldüğü yolunda Rudav haber yapmış, haberler var. Oralara çok gidip gelmiş bir insanım. Övündükleri tek şey bu çoklu tabelalardı. Şimdi herhalde artık fikir değiştirmişler, bilemiyorum. Daha küçük yazılması gerekiyor gibi laflar gördüm. Bilemiyorum tam olarak neler olduğunu. Bütün dünya zaten acayip böyle her şey baş aşağı oluyor. Buralarda da bunları tabii ki görüyoruz. Evet, ve Gazze, Türkiye'de 8 ülke geçen hafta sonu Filistinlileri tehcir tartışmaları İsrail seçim kampanyası öne çıkmıştı, aktarmıştım sizlere. İşte bu kampanyayı sert bir biçimde kınayan açıklamalar yaptı. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ortak açıklama yayınladılar. İtamar Ben-Gvir, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ama Savunma Bakanı İsrail Katz da var tabii ki. Yani bu Gazze'dekileri buradan göndereceğiz diyorlar. Kalmayacaklar. Açıkça da söylüyorlar. Dolayısıyla bunun ciddi sonuçlarına dair uyarıda bulunan bir metin diyebiliriz. Ortak açıklama. Bir şey değiştirebiliyorlar mı? Pek değiştiremiyorlar doğrusu. Netanyahu seçimleri kazanmaya takmış gözüküyor. 7 Ekim 2023'te Orta Doğu'nun çehresini değiştireceğiz demiştim. Kim inanabilirdi? Bir tek ben demiştim diyor. Amerikalılar muhaliflerinin hani rakipleri, daha doğrusu seçimlerde onlar da çünkü benzer temaları işliyorlar ama Netanyahu diyor ki her baskıya onlar boyun eğiyor. Amerikalılar onlara hayır deyince hemen titremeye başlıyorlar. Bakın ben titriyor muyum diyor o hakikaten. Gazze'de yani çok tehcir işlerine girmemiş ama Netanyahu'nun ne düşündüğü besbelli. Bir de İran'a tabii ki eğer bize saldırırsa çok büyük darbe vuracağız diye de laflar ediyor. Gazze'de ateşkesin ası yok efendim. Yani gerçekten son bir haftadır sürekli insanları sığındıkları yerler, en son Havle Okulu, Deir el-Belah'ta, başka yerlerde baba, oğul, kız, bir sürü insan hayatını yitirmiş. Tam artık takip etmekten çıktı iş ve bugün itibariyle hem Netanyahu hem de Savunma Bakanı Katz'ın İsrail ordusuna Filistin yönetimine karşı topyekün olası savaşa hazırlanma talimatı verdiğini gördük. Katz açıkladı bunu. Geçmiş intifadalardaki terörizmin tekrar baş göstermesine izin vermeyeceğiz diyor. O yüzden yani şimdi Gazze bir tarafa, Batı Şeria'da sürekli olarak İsrail ordusu değil ama artık yerleşimcilerin saldırıları Avrupa'da bazı ülkelerde bile baskı unsuru olmaya başladı hükümetler için. Şimdi işte tabii tam tersine Katz resmi tersine çevirip hani Filistin yönetiminin güvenlik organlarının 7 Ekim 2023'te Hamas'ın yaptığına benzer işlere kalkışabileceğini iddia ediyor. Bunun hiçbir alameti ortada yok tabii ki ama Batı Şeria'da o kadar büyük saldırılar oluyor ki ufak ufak her yerde bir tane en son yerleşimciyi bıçaklamışlar, herhalde dayanamamışlar, topraklarına el koyuyorlar çünkü. Dolayısıyla da yeni bir kampanyadan bahsediyor İsrail seçim sürecine girerken. Bu arada tabii Amerika'da çok eleştiri aldı ve Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee Batı Şeria'ya ziyaret etmiş. Batı Şeria'yı Turmus Aya kasabasını ziyaret etmiş. Yerleşim şiddeti meselesi tabii İsrail ordusu güvenliği sağlamakla yükümlü. Hani suç suçtur, terör terördür diyor ama sonuç itibariyle gönlünün İsrail'den yana olduğunu, o topraklar onlara verilmiş dediğini de biliyoruz. Hani kimseyi zorla yerinden etmeyecekler. Ben bilmiyorum, kimse böyle bir şey istemiyor diyor ama pek de durum öyle değil. Tabii bu Turmus Aya kasabası, ben oraları çok dolaşmışlığım vardır geçmişte ama buraya gitmemiştim. Zaten sakinlerinin çoğu Amerikan ve Filistin, yani Amerikan vatandaşlığı var. Evet. Biraz göstermelik bir ziyaret olmuş. Yani Gazze'den sonra Batı Şeria'da kaynıyor diyebiliriz rahatlıkla. İsrail'den bahsederken bir de Doğu Akdeniz'den Yunanistan Başbakanı'nın notunu aktarıp bu faslı geçmek istiyorum. Selanik Uluslararası Fuarı nedeniyle açıklama yapmış. Daha doğrusu sorular sormuşlar. Özellikle bu deniz parkları, Ege bölgesi deniz parkları ilanı. Tabii biz Türkiye ile iletişim içerisindeyiz. Ama tabii nasıl silahlanacağımızı kimse bize söyleyemez. En büyük farkımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması diyor. Yani biraz hasmane, kibar, yani çok da nasıl diyeyim, net bir biçimde ifadeler kullanmadan geçiyor oraları. Fakat sonra birdenbire karasuları meselesinde 12 mile kadar karasuları genişletme hakkının vazgeçilmez olduğunu iddia ediyor. Tabii Uluslararası Hukuk, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi genel olarak bir çerçeve çiziyor ama Ege gibi yerlerde 12 mili yapamazsın. O yüzden bu açıklamaları niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Hani denebilecek tek bir şey var. Sıkışsa, sıkışsa 12'de çıkart. Türkiye'de de 95-96'ydı yanılmıyorsam. Zaten savaş sebebi sayarız denmişti. 12'leri çıkartınca zaten bizim buralarda filan herhalde yüzemeyeceğiz. Öyle bir hal oluyor. Dolayısıyla aynı şeyleri tekrarlamanın alemi var mı? Emin değilim. Tabii Miçotakis neden böyle bir tekrara girişiyor? Onu da doğrusu kestiremiyorum. Şimdi Trump dedi ki, Trump'ın tabii sarı saçları Yeni Meksiko eyaletinin adını değiştirme girişimlerinin ötesinde her soruya yanıt veriyor sürekli olarak. Avrupalılara, Avrupalılardan çok memnun değil onların performansından, İran Savaşı'nda yeterince bize yardım etmediler diyor. Almanya en son Leipzig olayında tabii Rusya'yı suçlamıştı. Birazdan aktaracağım yeni tepkilerini Rusya'nın. 4 Ağustos'ta bir saatlerce duran bir İHA'yı bir otobüs şoförü keşfediyor. Yani benim gördüğüm en son yıllarda Batı'nın beceriksizce, bana öyle geliyor. Naçizane kanaatim, yanılıyordumdur belki de, yanıltma operasyonlarından bir tanesi. Avrupa halklarında düşmanlık tohumları ekmek üzere koro halinde tepkiler eşliğinde aktarmıştım size. Bunu Trump'a da soruyorlar. Leipzig'te Rusya'yı sorumlu tuttular diye. İtiraz ediyor. Putin'in bunu yapacağını sanmıyorum. Onunla görüşüyorum. Çok iyi tanıyorum. NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor. Yani böyle bir olay çıkartlar. Rusya NATO topraklarına saldıracak. Onlar sürekli saldırıyorlar ve saldırılmasını teşvik ediyorlar ama anatema saldırmayacak. Saldıracak. Yani ya da bu şekilde bir anatema işliyorlar. Gerçekten hani hep kişi öyledir ya, her türlü şeyi kendi yapar yapar, sonra ama onlar bana yapıyor der. Biraz öyle bir hesap. Tabii hafta sonu cuma akşamı itibariyle belli oldu Steve Witkoff'la Jared Kushner'in tekrardan bir tura çıkacağı. En son Ocak ayında görüşmeler olmuştu. Barış teklifimi götürüyorlar diye sordular. O da ben dinledim videoyu da, hayır, savaşı bitirme teklifimle gidiyorlar diyerek bir takım teklifler dolaşıyor tabii ortada. Onun arkasından Trump, işte ben 8 savaşı bitirdim, hiç takdir görmedim, Nobel ödülünü aldım mı, vermediler. Ne oldu, Nobel ödülünü alan kişi bana verdi falan gibi, gerçekten enteresan. Norveçlilerden yakındı, beni muhafazakar buluyorlar dedi. Ondan sonra yani böyle bir acayip acayip açıklamalar, neyse bir analiz yapmak zor tabii ki. Hatta tabii bütün Amerikan yönetimi için bile aslında birçok bunlar söylenebilir. En son Kanada ile ilgili tabii Trump bir de Kanada ile papaz oldu biliyorsunuz sosyal medya hesabından. Amerika ile Kanada dolarının dengesizliğini kabul edemeyiz gibi laflar etmişti ama Hazine Bakanı Scott Bessent da Kanada'yı küçük havlayan köpeğe benzetip ticaret savaşları, tabii gümrük, enerji, otomotiv, tarım ürünleriyle ilgili kapışmış durumdalar. Biz onlara fırsat verdik ama istemediler. Küçük havlayan köpekler. Yani diplomasiyi de bu şekilde yürütüyorlar. Tabii hani Çin ve Rusya'nın diplomasiyi yürütme, kibarlık, tırnak içerisinde zarafetleri, liderlik bakımından söylüyorum. Herhangi bir yetkili olabilir ya da liderler olabilir. Tabii arada dağlar kadar fark olduğunu insanın görmemesi doğrusu mümkün değil. En büyük hasımlarına karşı bile, bırakın müttefik ülkeyi böyle küçük havlayan köpeğe benzetmeyi. Neyse. Şimdi... ve tabii cumartesi günü öğlen ortalık hareketlendi. Steve Witkoff ve Jared Kushner yeni bir görüşme turu için Moskova'daydı. Ocak ayında en son görüşmüşlerdi. Amerikalılar 15 Ağustos 2025'ten bu yana böyle Anchorage'da Putin'i davet etmişti. Hatırlayacaksınız, aktarmıştım size. Alaska'da buluşmuşlardı. Öneriler getirdikleri, en son Rusya tarafı dayanamayıp çok da deşifre etmek istemeseler de o öneriyi Amerikalılar getirdi. Biz de tamam dedik ama işte zaten bitti. Hani uygulamıyorlar, vazgeçti Amerikalılar diye. Neyse, ondan beri ortalıkta bir şey yok, yaprak kımıldamıyor. Fakat tabii özel temsilcilerin Moskova'ya gitmesi ve oradan Kiev'e geçmesi söz konusu olduğu için Rusya lideri 3 gün süreyle ara verilmiş. Sadece Ukrayna başkent Kiev'e yönelik saldırılar için, genel için geçerli değil, bunu duyurdular. Görüşmelerin Peskov hazırlanması ve yürütülmesiyle bağlantılı sadece dedi. Witkoff ve Kushner tabii Vnukovo Havaalanı'na indi. Rus medyası peşlerindeydi. Kirill Dmitriev karşıladı. Bu doğrudan yatırım forumu başkanı, aynı zamanda özel temsilci o da. havaalanında karşıladı. Hatta işte beraber yemek yemişler. Her şey Zafer için yazıları olan bir restoranda görüntülendiler. Fotoğrafları çok yaygın paylaşıldı. Sonra görüşmeye girdiler. Yuri Ushakov Putin'in yanında ve Dmitriyev'de yer alıyor. Kamuya bazı bölümler açık yayınlandı zaten. Orada açıkça Rusya lideri 3 günlük ateşkes çağrısı. Ukrayna tarafı da bir ateşkes, genel ateşkes duyurdu ama biz buna uzlaşmadık. Böyle bir fayda, bu tür temaslar faydalı ama ateşkes konusunda genel ateşkesi doğru bulmuyoruz dedi. Tabii aynı zamanda yine kamuya açıklanan görsellerde Trump'ın çatışma çözümü için çaba harcamaya devam ettiği bunu vurguluyor. Böyle kibar kibar muhabbetler. Sonuçta tabii orada Witkoff'un da emeklilik anılarının Putin sayesinde çok canlı olacağına dair bir takım yorumları var. İnanılmaz hikayelerimiz, harika anılarımız olacak diye, bilmiyorum da ironi var mı? Ama Putin'e böyle iltifat ederken bu lafları ediyor. Sonra tabii kapalı görüşme, ardından Kremlin Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra açıklamayı Putin'in danışmanı Yuri Ushakov yaptı. 3 saat 10 dakika görüşme devam etmiş. Kapsamlı, son derece açık, güvene dayalı bir atmosfer. 8. ziyaret diye vurguluyor. Gayri resmi bir ortamda ciddi konuların görüşülmesinin mümkün olduğunu söyledi Ushakov. Onlar yalnızca çatışmaların bir an önce sona ermesine yönelik isteklerini dile getirmekle kalmadılar. Olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler de sundular. Demek ki bir teklif götürmüş Witkoff'la Kushner. Bu cümleden onu anlıyoruz. Rusya lideri Amerika'nın arabuluculuk rolünü takdir ettiğini, Trump'a teşekkürlerini, çabaları, yani o kibarlık devam ediyor tabii ki. Rusya'nın özel askeri operasyon seyrindeki durumla ilgili değerlendirmelerinin temsilcilere sunulduğu, bütün cephelerde Rusya ordusunun ilerlediği yeniden aktarılmış, öyle anlıyorum. Elbette krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekti. Yani temel nedenler ortadan kalkmadan Rusya açısından burada bir çözüm yok. Değişen, geri adım, değişen bir durum yok. Bunu anlıyoruz. Aynı zamanda Rus tarafı Amerikan tarafına not ettirmiş ki bu Nazilerin naaşları Kiev'e getirilip yeniden defnediliyor. Kahraman olarak defnediliyorlar. Bu konuda tabii Rusya açısından Kiev'in banderacı yüzü de kendileri tarafından ortaya konmuş oluyor. Amerikalı yetkililer Ushakov'a göre bütün bunları not etmişler. Tabii CIA bunları geçmişte ajan olarak kullanmıştı. Neyse, oraları geçelim Soğuk Savaş sırasında. Tabii aynı zamanda açık açık her şey konuşulmuş. Ardından da Rusya liderinden aldıkları değerlendirmeleri Kiev'deki temaslarında kullanacaklarını da iletmişler. Ushakov bu şekilde açıkladı. İkili ilişkiler, yapıcı diyalog, ekonomik ilişkiler ABD ile. O konuda da yani Trump açıkçası hani bizim dediğimizi yaparsanız, biraz havuç sunarmış gibi yapıyor genelde. Ekonomik ilişki kurarız tabii ama bizim istediğimize de yakın bir şeyleri kabul ederseniz gibi. O yüzden somut bir şey çıktığına dair bir alt metinde bir şey göremedim ben. Ardından Witkoff ve Kushner Moskova'dan ayrılıyorlar. Şimdi tabii Kiev'e uçamamışlar. 3 günlük paus var, açıklandı ama Polonya'nın Reju nasıl okunuyor bu bilmiyorum, Polonya kentine, oradan da trenle Kiev'e geçiyorlar. İlk defa bu arada Witkoff ve Kushner, Zelenski bir süredir sürekli gelecekler diyordu. Witkoff ve Kushner, damat Kushner için, ama bir türlü olmamıştı. Tren istasyonunda Budanov, Arahamiya eski müzakereci ve Umerov karşılıyor. Ama ilginç tarafı, hemen Avrupalılar derhal oralardalar. Birleşik Krallık, yani Britanya, Fransa ve Almanya'nın ulusal güvenlik danışmanları derhal Kiev'e gitmiş Amerikalılar geliyor diye. Zaten Rutte'yi aramıştı Zelenski bir gün önce. İkili görüşmeler yapılmış, öyle anlıyorum. Ardından tabii işte bir takım iyi geçti, yapıcı geçti, iyimseriz gibi açıklamalar yaptı Witkoff. Aynı zamanda ortak basın toplantısı var tabii. Basın toplantısında hiçbir sonuç çıkmadığı net olarak anlaşılıyor. Yani Zelenski Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini yeniden başlattığını iddia ediyor. Hakikaten öyle mi? Ben emin değilim doğrusu. Olabilir tabii ki. Rusya müzakerelere açık olduğunu sürekli tekrarlıyor. O yüzden hani ekstradan bir yeniden başladı diye belki üçlü müzakerelerle ilgileniyordur. Bugün Kremlin'in açıklamasında var aslında ama ben emin olamadım doğrusu. Toprak meselesi, hiçbir taviz vermeyiz. Liderler ben Putin'le görüşürsem çözülür demeye getiriyor. Savaş sonrası güvenlik garantileri, ekonomik garantiler, güçlü Ukrayna ordusu, yani bu tabii ki Rusya'nın demilitarizasyon hedefine aykırı, kabul edilebilir bir şey değil Rusya açısından. Fakat tabii en komiğime giden Witkoff ve Kuşlar'ın gelişleriyle ilgili yaptığı espri, patriottan bile daha iyi çalıştınız, daha sık gelin, Rusya bizi vuruyor demeye getirmiş. Hava savunma sistemleri olmadığı için sürekli bir ricacı konumunda olduğunu hatırlamak lazım. Zelenski yani beklenti oluşturmaya yetecek bir durum yok, savaş muhtemelen kış ayları da devam edecek diyor. Evet, yani bir değişiklik yok ama tabii Amerika Patriot füzelerini üretimi arttıracak, bize verecek, Almanya yapıyor zaten, onlar da bize verecek vesaire vesaire. Yine Rusya'da yalanlanan seferberlik iddialarını tekrarlayan açıklamaları var. Kushner'in ilginç tabii, Trump'ın damadının. Amerika üçlü formata dönmek istiyor dedi. Belki bu hakikaten Rusya tarafından kabul edilebilir olur. Uzun vadeli görüşmelerde bir sonraki adım olabilir. Bir paket söz konusu çünkü. Başkan Trump iş dünyasından geliyor. Yani kazan kazan mantığıyla yaklaşıyor. Hani savaş negatif toplamlı bir durum. Yani herkes kaybeder, hani yapmayın falan. Böyle biraz olay sanki ekonomik meseleymiş gibi bir sunumu var. Bugün itibariyle benim görebildiğim Axios'ta bir Amerikalıların bu son gelinen yerde bir atılım bekledikleri. Ama bunun alameti çok var mı? Kış başlamadan önce, yani Zelenski kışın savaşacağız biz, zaten patriotlar gelecek gibi öyle bir modda, ama Amerikalılar daha iyimser öyle anlıyorum. Dün akşam Ukrayna medyasında, Ukrayna kaynaklarında bir şartlar sunuldu. Hani ne götürdüler Moskova'ya diye herkes soruyor tabii ki. Glavkom adlı yayın organı, ama ben bunun tabii belgelenmiş bir şey olduğunu ya da doğrulandığını düşünmüyorum. Yine de bir fikir verebilir gelinen durum bakımından. Tam ateşkes, efendim Donbas Zaporojye'den çekil, bir kısmından çekilme, zaten geriye bir şey kalmadı Donbas'ta. Yani %10 mu kaldı bilmiyorum. BM birliği konuşlandırılması asla Rusya'nın kabul etmeyeceği bir şey olduğu açık. Ukrayna'nın tarafsız statüsü, NATO üyeliğinden vazgeçmesi, referandum, seçimler, anayasa değişiklikleri, zorla geri alma.

belki de hatta geçen sene Ankoruç'ta bile daha ileri şeyler olabilir, emin olamıyorum. Bu hallere tabii Batı'nın, Rusya Federasyonu açıkça NATO Genel Sekreterinin defalarca dile getirdiği stratejik yenilgiye uğratma hedefi buralara sürükledi işleri. Bugün itibariyle Kremlin'den Dmitri Peskov'a sorular sormuşlar tabii ki. Putin'le Trump'ın telefon görüşmesi yapabileceğini söylemiş. Zaten yani henüz yani öyle bir şey yok ama olursa size bilgi veririz diye biraz genel bir ifade. Onun dışında üçlü müzakerelerin yeniden başlama ihtimalini göz ardı etmediklerini söylemiş. Demek ki kapıyı aralık tutuyorlar ama zaten kapatmamışlardı hiç. Ben burada bir değişiklik doğrusu görmüyorum. Yani tabii ki 3 Eylül'de Rusya lideri anlaşmayı Rusya ile Ukrayna yapacak. Yani siz arabuluculuk yapabilirsiniz ama son tahlilde iki tarafı var bunun diye vurgulamıştı. Bunu hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla da böyle bir üçlü müzakereler yeniden başlayabilir gibi bir resim oluşmuş durumda. Bugün Sergey Lavrov'un tabii Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde akademisyenler, öğrencilerle açıklamaları var. Tabii Avrupa'da yani bu çatışmalar Avrupa'da Nazizm'in bir daha asla var olamayacağı şekilde sonuçlandırılmalı diyor. Denazifikasyon hedefi. Tabii ki batılı ülkelerin zavallıca girişimlerde bulunduğunu, Avrupalı güçlerin Rusya'dan gelenleri kullanmaya çalıştıklarını, batıya bir daha asla güven duymayacağını Rusya'nın, aynı zamanda yakın ortakları, Rusya'nın ortaklarını etkilemeye çalıştıkları, varlıklarına bölge filo diye andıkları sivil tankerlerini gasp etmeye yağma faaliyetleri yürüttüklerini falan filan bayağı bir ağır lafları tabii ki var. Ve tabii çıkar dengesi, yani biz anlaşma yaparken çıkar dengeleri olmadan bir anlaşma diğer ülkelerle zaten mümkün olan bir şey değil diye vurgulamış. Yani çok fazla yoruma gerek bir durum olduğu kanaatinde değilim. Bakalım üçlü görüşmeler yeniden canlanabilir. Buna zaten kapı kapatılmamıştı ama anlaşılıyor ki CIA Başkanı Radcliffe karşısında bir duvar buldu. İstihbaratlar arasında temas yürütüldü. Ardından Maliye Bakanı Silvanov Ashville'de G20 toplantısına Avrupalıların komik çocuksu fotoğrafı almadık falan tepkileri eşliğinde Scott Bessent, yani hani şu işi çözelim de bir ekonomiye bakalım havuç oldu. Ardından Witkoff'la Kuşner şimdi bilmiyorum ellerinde hangi şartlarla gitti. Muhtemelen yarın öbür gün Batılılar böyle iş yapıyorlar. Diplomasiyi böyle yürütüyorlar. Sürekli basına böyle kendi istedikleri şekilde anlaşılacak o şekilde bir algı yaratacak şekilde böyle sızdırmalar yapıyorlar. Dolayısıyla yarın öbür gün New York Times'ta, Washington Post'ta, işte Financial Times'ta bir şeyler okursak şaşırmamak gerekiyor. Neyi değiştirecek dersiniz bilmiyorum. Cephe hattında en son ben size aktarmıştım. Harkov bölgesinde kuzey hattında 3000 diye Telegram kanalları geçiyordu. Rusya Savunma Bakanlığı ilk defa açıklama yapmış bu konuda. 1700 Ukrayna askeri çembere alınmış durumda. Onlar orada kala kalmış durumdalar. Füze saldırıları devam ediyor. Lojistik, askeri sınai lojistik tesislere, Karadeniz'de bir askeri yük taşıyan geminin vurulduğunu aktardılar. Geçen gün bir Coca-Cola fabrikası demiştim ama içinde drone rafları ortaya çıkmış fotoğraflarda. Galiba kola kamyonlarından Rusya'ya drone fırlatıyorlar. Öyle bir algı oturmuş, öyle anlıyorum. Mümkün tabii bunların olması. Velhasıl 40 günlük savaş lojistik hedef oldu. Sivil lojistik Rusya'da ve misillemeler Odessa limanı, güneydeki 7 limanı kapattı. Şimdi Ukraynalı iş insanları yakınıyorlarmış, lojistik sektörümüz batıyor diye. Doğu Ekonomi Forumu'nda Rus yetkili Sokolov TASS'a demiş ki çevrim içi pazar yerleri, lojistik altyapıya yönelik depolar, mepolar, saldırılar %2 ürün yelpazesini etkiledi, daha fazlasını değil demiş. Ticaret bayağı Rusya'da yaygın çünkü. Pek bir işe yaramadı, yani Ukrayna tarafının daha büyük zarar gördüğü anlaşılıyor. İki taraf da zarar görüyor tabii elbette. Evet, Cuma günü ben size aktaramadım ama bir de Kiev'de sokak çatışması çok acayip acayip işler aslında.

İç Güvenlik Teşkilatı SUBU kısaltması, bir de Savunma Bakanlığı'na bağlı İstihbarat Teşkilatı var, GUR. Budanov'un eskiden başında olduğu, şimdi Yermak yolsuzluk soruşturması yüzünden görevden alınınca onun yerine Budanov, CIA'nin yetiştirdiği askeri istihbarattan bir isim, o geçmişti. İşte ikisi, iki SUBU ile GUR arasında hatta ölümler olduğu söyleniyor, silahlar çekildi. Bir Rus Nazisi var, Rus muhalifi diye yazıyor batılı organlar ama adamın fotoğrafına bakarsınız zaten yani anlayabilirsiniz rahatlıkla. Neyse, böyle bir çıkar çatışmaları silsilesi, hemen ardından SUBU'nun karargahına bir SİHA saldırısı. Fakat tabii Rusya Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama yapmadı. Vurulan hedefleri açıklıyorlar. Ukrayna medyasında kendi içlerindeki kapışmaya yoranlar var. İşin doğrusu nedir? Doğrusu bilemiyorum. Ama yolsuzluk meseleleri, iktidar kapışmaları, o kadar çok şey var ki, bu özellikle çağrı merkezleri üzerinden muazzam bir dolandırıcılık döndüğünü anlıyorum okuduklarımdan. Telegram kanallarında yani tek tek size anlatamayacağım çünkü böyle bilmediğimiz isimler vesaire var. Muazzam işler dönüyor. Bu arada tabii Batılılar bu NABU'yla SAP'ı, yani soruşturma bürolarını baskı aracına da çevirmiş durumdalar. Yolsuzluklarla ilgili olarak. Aslında Zelenski'nin etrafında kim varsa hepsini suçluyorlar. Onun nasıl haberi olmaz bu kadar yolsuzluktan? Belki de siyasetten kullanıyorlardır, bilmiyorum. En son bu çağrı merkezleriyle ilgili dolandırıcılık meselesi ve siber suçlar şefi Sergey Kropiva gözaltına alınmış, Kartaca operasyonu diyorlar. Acayip ses kayıtları var. Yani hepsini aktaramayacağım size, sadece okurken güldüm yani hakikaten. New York Times gazetesine bir uzman konuşmuş. Amerikalı yolsuzluk mücadele uzmanı James Wasserstrom. Demiş ki Ukrayna'da sabitlenmiş her şey çalınır. Yani çiviyle sabitlenmiş. Sabitlenmemiş her şey çalınır. Bu uzun süredir devam eden bir gelenektir. Evet. Avrupalıların paraları gidiyor. Yani Avrupalılar zengin. O kadar savaşın devam etmesini istiyorlarsa herhalde o yüzden mi göz yumuyorlar, bilemiyorum efendim. Wall Street Journal'da da bir porno sektörü haberi var. Artık dibim düştü orada. Ukrayna'nın işte bir yetkilisi, parlamento, finans komitesi başkanı açıklamış. Silah alabilmek için porno sektörünü yasallaştıralım diye. Evet, yani çok dramatik tabii, hakikaten gülünecek bir yanı olmadığını altını çizmek gerekiyor. Vaktim azaldı ama Almanya'ya hemen buradan geçmek istiyorum. Bu Leipzig'de, Leipzig Halle Havaalanı'nda 4 Ağustos'taki İHA vakası üzerinden Almanya Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nu 18 Eylül itibariyle kapatıyor. Berlin'deki Rus evi, sözleşme feshediliyor, kira sözleşmesi, Rusya vatandaşlarına sınır kontrolü, gölge filoya baskı, ne demekse yani Rus gemilerini gasp etme hikayesi. Tabii Rusya da buna yanıt verdi. Göte Enstitüsü'nün kolları Lavrov açıklamıştı, aktarmıştım size. Fakat Rusya Dışişleri Bakanı orada durmadı. Hafta sonu Rusya Devlet Televizyonu'na açıklama yapmış. Şöyle diyor: onlar, Almanlar, bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Aslında bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır diyor. Özellikle Bonn'daki başkonsolosluk ve Berlin'de Rus evinin kapatılma kararını tarihsel bir atıfla yorumluyor Sergey Lavrov. İkinci Dünya Savaşı'nın, daha doğrusu Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlamasından önce Almanların da diplomatik temsilciliklerini kapattıklarını hatırlıyorum. Tarihten ders çıkmıyorlar diyor Sergey Lavrov. Evet, Almanya, bilmiyorum ne olacak. Şimdi tabii siyasi deprem, bu hafta konuşacağız Almanya'yı. Uzun süre Almanya'da yaşamış, orada eğitim almış Tunç Akko çarşambaya söz kestik. Tabii hafta sonu artık Almanya'da eyalet seçimleri başladı. Friedrich Merz'in sınavı deniyordu. Ve sonunda bir Almanya için alternatif partisinin tarihi zaferi geldi. Saksonya-Anhalt eyaletinde açık ara farkla seçimleri %43.8. Yaklaşık 20 puan artışa denk geliyor bu. 1.7 milyon seçmen, katılım %77.8. İkiye katlamış
hatta daha fazla galiba oy oranını. CDU, CDU ya da İngilizce söylersek 2021 seçimlerinde efendim %37.1 oy alıyor. Bu kez %17.2. Bayağı bir çöküş var diyebiliriz. Sosyal Demokrat Parti %9.3, Yeşiller 8.9, Sol Parti 8.6 ve tabii Sahra Wagenknecht, BSV hareketi Saksonya-Anhalt'ta %5.3 parlamentoya girmeyi başarmışlar. Şimdi tabii eyalet meclisi söz konusu burada, yani federal meclis, federal seçim değil. Ama hükümeti AFD tek başına kuramıyor. BSV ile ittifak kurabileceğine dair iddialar var. Bilemiyorum bu baskılar olur mu ne olur. 3 sandalye eksiği var ve bazı BSV'li politikacılar işbirliğine açık olduklarını söylemişler. Tabii burada bitmiyor Saksonya Anhalt'la. Çünkü Eylül sonlarına doğru 20 Eylül galiba Berlin'de ve Mecklenburg'da Vorpommern'de seçimler var. Temsilciler meclisi seçimleri, eyalet meclisi seçimleri var. Dolayısıyla da bir deprem var. Alice Weidel Almanya için alternatifin kadın eş başkanı. Almanya'da bir liderlik kadın erkek eş başkanlık sistemi var. Ben bir türlü anlayamıyorum o eş başkanlığı ama neyse. Onun açıklamaları var tabii zafer konuşmasında. Her devlet binasına, her yere siyah, kırmızı, altın bayrağı asacağız diyor. Özgürlüğün renkleri olacak ulusal bayrağımız. Siyahı, kırmızıyı, altını seviyoruz vurgusu yapıyor. Gelecek planları, ilk 100 günlük planlarını hemen belirtiyor. Sınırları tamamen kapatmak. Yasa dışı ve belgesiz giren herkesi göndermek. Yasal göçmenlere en azından şimdilik bir şey demiyor. Almanya'nın sınırları kapalı dostlar diyor. Yapılan sığınmacı yardımlarını azaltmak, aynı yaptırıma çevirmek, ikameti olmayanlara sosyal yardımları kesmek. Eğer bunun adını tersine göç koyuyorsanız öyle olsun, tersine göç. Tabii Almanya için alternatif Avrupa Birliği'nden pek haz etmiyor. Açıkça ayrılmaktan bahsetmeseler bile Euro bölgesi ve Schengen bölgesinden çıkmak istiyorlar. Zaten Almanya'yı Euro'dan ve Schengen'den çıkarttığınızda niye Avrupa Birliği diye bir şey kalsın sorusu tabii baki. O yüzden ben açıkçası AB karşıtı denebileceğini düşünüyorum AfD için. Bir de tabii ki göçmen karşıtı Almanya'ya sanıyorum burasına gelmiş. Küreselleşme politikaları sıradan halkı etkilemiş. Tabii ekonomi, Rusya ile savaş, Ukrayna üzerinden yürüttükleri savaş artık herhalde başka türlü bu sonuç. Bir de tabii Doğu Batı Almanya kıyasları da yapılıyor. Başbakan adayı bölgede, eyalette Ulrich Siegmund tarih yazdık diye açıklama yapmış en son. Eş başkan Tino Çurupalla'nın da açıklamaları var. 2029, hatta Mert'si bir an önce göndermekten bahsediyorlar. Tabii gösteriler de var. Frankfurt'ta, Berlin'de galiba bugün gösteri olacak. Aşırı sağ iktidar oluyor paniği. Başlamış gözüküyor Almanya için alternatifi. Ve tabii Mert'sin ekonomi politikaları, yani anketler, sandık çıkışı anketlerde tercihleri kimin nedir diye bakıldığı zaman göçmen meselesi ve ekonomi politikaları ortaya çıkıyor. Bundan rahatsızlık duydukları. Friedrich Merz'in açıklamaları var. Partimizi temellerinden sarstı. Eskisi gibi devam edemeyiz diyor. Ama güçlü bir anayasamız var. Aşırı sağcı bir eyalet hükümetine karşı her şeye, aygıta sahibiz. Yani bana Merz aşırı sağcı geldiği için açıkçası çok anlayamıyorum bu kapışmayı. Hatta aşırı sağcı ve militarist geliyor. Çünkü AfD en azından şimdi savaştan bahsetmiyor. Neyse. Tektonik şok diyor Friedrich Merz. CDU'yu tamamen yok etmeyi amaçlıyor diyor. Halkla duygusal bağ kurmayı başaramadık diyor. Bilmiyorum. AfD'yi kapatmaya çalışırlar mı? Alman tarihinde böyle şeyler var tabii. Merz'e istifa çağrıları var. Fakat tabii bir çöküş gelebilir bunun arkasında. Dediğim gibi yeni seçimler var. Gerçekten Almanya'da sıkıntılı bir resim olduğu anlaşılıyor. Alman sanayi patronları, Financial Times gazetesi yazmış. İşçilerin fazla mesai ücreti almadan haftada 40 saat mesaiye geçmesini istiyorlarmış. En son
Otomotiv sektöründe tabii hemen değil, uzun vadeye yayılmış 100 bin işten çıkartmadan bahsediyorlar. Almanya böyle ekonomik sıkıntıya girip halk yoksullaştığında Nazizm virüsü çok canlanıyor gibi bir hisse kapılıyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Hiç Almanya uzmanı değilim. Tamamen ben de başkalarından takip ediyorum. Bu arada AFD Elon Musk'a teşekkür ediyor. Çünkü Elon Musk seçim sonuçlarında aferin diye kutlamış Almanca. O yüzden Ulrich Siegmund, eyalet başbakanlığına aday olan isim, Musk'a desteği için teşekkür etmiş. Evet efendim, böyle bir durum var. Bilmiyorum nereye gidecek bu işler ama bu hafta konuşacağız zaten. Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir sinema dizi sektörüyle ilgili bir etkinliğe katılmış bir kasabada. Önemi yok ne dediğinin. Bir tek hayatımda ilk defa Macron'la aynı fikire ulaşacağımı düşünemezdim doğrusu. Yani kültür, bilim, yani kültür sanattan falan bahsediyor ya. Hiçbir zaman ekranlara bu kadar bakmamıştık. Ne var ki her şeye bakma uğruna sonunda hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız demiş. Sosyal medya platformlarından bahsediyor. Bitmeyen bir akış telefonlarımızda. Hakikaten ben Macron sevmeyen bir insanım. Politik olarak da, ideolojik olarak da, fakat aklımın ucundan geçmezdi. Bir konuda aynı fikri paylaşacağım. Çünkü dünya, gerçek dünya, gerçek mücadeleler sanki elimden kayıp gidiyormuş gibime geliyor bu sosyal medya yüzünden. Maalesef işe yarayan yerleri var ama neyse. Şimdi ama süremiz doldu. Profesör Hasan Köri hocayla az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 055 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
2: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Köni hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir yüzünüzü görmüyordum. Sevindim gördüğüme. Dünya işleri zaten yerinde durmuyor. Yani hem kaygılarla hem kimi zaman gülerek trajikomik gelişmeler de oluyor. Takip ediyoruz. Şimdi ben tabii sizi hocam sizi yayın alayım dediğimde böyle işte kafamda bir şeyler vardı ama tabii hiçbir şey yerlerinde durmuyor. Dün akşamdan beri sosyal medya Almanya konuşuyor hocam. Tabii genel olarak bir Batı, Amerikan politikaları, Avrupa ile birlikte yürüttükleri politikalar, gerek Batı Asya, hani Orta Doğu tabir ettikleri yerde, gerek Ukrayna krizinde elbette bunların etkileri var ama sonunda sanki bir şeyler patlamaya mı başlıyor ucundan dedirtecek Almanya seçimleri. O yüzden tersine çevirip biraz oradan sormak istiyorum size. Yani Trump'ı hemen belki buna ekleyebiliriz. Bizi de ilgilendiren yanları var. Hocam yani herkes tabii biri kimi diyor 3. Dünya Savaşı başladı, kimi diyor Avrupa Birliği bitti, çökecek, çöküyor. Öte yandan da somut gelişmeler var. Almanya'da tabii 20. yüzyılda çok acı bir bütün dünyaya çok pahalıya patlayan gelişmeler yaşanmıştı ve şimdi Almanya için Alternatif Partisi'ne aşırı sağcı deniyor ve bir Nazizm alameti olduğu söyleniyor. Öte yandan Ukrayna'da da neonazileri tekliyorlar. Tabii orası biraz karışık. Tam olarak ne oluyor? Siz bu Almanya'ya baktığınızda ya da Avrupa'da da bir panik varmış gibi bir görüntü. Topu bir eyalet seçimi bu arada. Ama bir şeyin habercisi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz bütün bu gelişmeleri?
3: Efendim son iki senedir Avrupa'yı izliyoruz. Hı hı. Sebebi Türkiye'nin çok önemli şekilde ihracat yaptığı ülkeler Avrupa. Özellikle çok Türk bulunan yerde Avrupa. Zaten belli meclisleri falan seçiliyor Türkler. Alman vatandaşı oldular 64'ten beri şeyler. Almanya bu son 3 yıldaki gelişmelerde biliyorsunuz Avrupa'nın en iyi üretken ülkelerinden biriydi. Yani başı çekiyordu. Almanya lokomotifti. Alman Merkez Bankası piyasalardaki faiz oranlarını tespit ediyordu. Yani %2'den %3'ten fazla olmayacak. Yani alışık değiller bizdeki faiz oranlarına. Fakat bu gelişmeler, yani Trump'ın birinci ve ikinci gelişindeki gelişmeler, silah sistemlerine para ayrılması. İlk önce %2 idi. Sonra gayri safi milli hasılanın %5'i. Peşinden Orta Doğu ve Ukrayna Savaşı'yla 2022 yapılan göçler, özellikle Afrika'dan da göç alıyorlar. İtalya, Fransa'sı, Avrupa'nın sosyal yapısını değiştirdi. Peşinden Trump'ın desteğiyle veya Ukrayna diyorlar ama İngiliz istihbaratı olduğunu tahmin ediyoruz. Rus gazının bombalanması, petrol alışlarının durdurulması, çok pahalı gazın ve petrolün Amerika'dan gelmesi Almanya'nın üretim kapasitesini hızla aşağı çekti. Hı hı. Bizde de bazı sorunlar vardı. Fakat Avrupa'nın daha çok bu sorunlar içinde erken patlayacağını tahmin ediyorduk. Sebebi gen göç bizde nispeten Müslümanlar geliyor. Yani değişik etnik yapılar ama herhalde bir nokta var. Ama öbür tarafa Hristiyanlığın merkezine Afganlı, Pakistanlı, Orta Doğulu, Iraklı, Suriyeli, İranlı, Afrikalı biraz sonra tamamen patlayacak hale geldi. Hatta ben bir sene önce bekliyordum bu tür olayları. Biden döneminde seçilmiş olan yöneticiler bu gelişmeleri önlemeye çalıştılar. Yani bu savaşa da sebep oldular zaten. Amerika sebep oldu. Tekrar genişleme. Bu genişleme, NATO'nun genişleme politikasını da takip ettik 90'dan bu yana. Amerikan seçimleriyle birebir uyuşuyor. Yani ne zaman bir Amerikan seçimi olsa bir NATO genişlemesi yapıyorlar. Bunun nedeni de kendi kamuoyuna işte Amerikan tipi demokrasi ve liberal yaşamın dünyaya yayıldığı propagandası. Bu şekilde. Halbuki kendi içinde bir demokrasi varsa dışarıda pek demokrat olanları sevmiyor. Çünkü o zaman kontrol edemiyor. Yani sistemin içine meclis giriyor, askeriye giriyor, hakimler giriyor, yasama sistemleri giriyor. Halbuki otoriter rejimlerde hemen anlaşıp çok iyi yönetebiliyor. Yani o demokrasi resmi kendisi için var ama dışarıya da bu imajı veriyor, liberal imajını veriyor. En nihayet en iyi ekonomi olan, ciddi sanayi üretimi bulunan Almanya patladı. Büyük bir işsizlik nedeniyle. Tahmin etmiştik, sürpriz değil. Önlemeye çalıştılar. Hatta otoriter rejimlerdeki yolları denediler. Yani dışarıya demokrasi.
2: Hocam falan. Daha da deneyecekler galiba. Şimdi AfD'yi kapatabilirler mi sizce? Çünkü çok acayip yani şeyler oluyor. Ben şimdi kestiremiyorum tam olarak hani Alman siyasetini tabii nereye evrildi kestirmek zor da kapatabilirler mi? Yani çünkü bu arada bırakırlarsa bu ipin ucu kaçıyor sanki. Hani merkez gömülüyor gibi, ne dersiniz?
3: Ama yapacak bir şeyleri yok. Yani onun karşılığında ekonominin gelişeceği yok, bilmem yeni yapılaşma sanayi yok. Bir de Çin malları. Bakın biz kendimizden hesapladık. Çin'den yılda 56 milyar dolarlık sanayi ve elektronik eşya alıyoruz. Türkiye bu. Avrupa bunun 3 misli geliyor. Ve sanayi ürünleri yoğun şekilde geliyor. Yeni yollar sistematiği içinde oluyor. Ve kapatabilirler. Nasıl kapatabilirler? Bakın hukukun bir önemli boyutu var. Hukuku zorlayacak başka bir sistem yoksa, arkasında bir güç yoksa, hukuk edebiyattır. Yani niçin uyuyoruz bazı hukuki konulara? Polis gelecek, işte kaç tane, 10 tane, 20 tane, 100 tane, 200 tane. O zaman kabul ediyorsunuz 200 taneyle birden başa çıkamayacağınız. Hukuk bu. Şimdi kapatırsa AfD'yi kim koruyacak? Alman halkı ayaklanacak mı? Yapabilirler. Yapabilirler. Bunun çok örnekleri Orta Doğu'da rahatlıkla yapılıyor. Avrupa zaten ipin ucunu kaçırmış durumda. Bunu da yapabilirler. İşin ilginç tarafı, Avrupa'nın sosyal demokrat sol kesimi Rusya ile savaşın devam etmesini isterken, Biden döneminden kalan aşırı sağcılar barış istiyorlar. Yani kendi ülkelerini kurtarmak, ekonomiyi kurtarmak ve sanayileşmeye geri dönmek istiyorlar. İlginç değil mi?
2: Evet, yani
3: Rusya'yla evet. Savaşı bunlar istemiyor. İsteyen sol kesim. Çok ilginç, çok ilginç bir tarihsel dönüşüm bu. Niye? Demek ki sol kesim uluslararası ortamın boyutu neyse ona uyan bir kesimmiş. Yani zaten bu sosyal analizler hepsi palavra diyeceğim ama ayıp olacak. Çünkü sosyal
2: yok estağfurullah de... ama hocam yani sol bıraktı mı Amerikalılar Avrupa'da diyeceğim sadece. Yani soldan neyi kastırıyor artık sol dediğimiz?
3: Sosyal demokrat göçmen, mesela.
2: Göçmen karşıtıysanız mesela size faşist diyorlar, çok ilginç. Mesela düzensiz, yani ben mesela hayatımda hiçbir zaman göçmen karşıtı bir insan olmadım ama bir ülkeyi düzensiz göçmenler bastığı zaman da problem çıkar yani sonuçta hani nihayetinde.
3: Aynı kültürden.
2: Evet. Şimdi dolayısıyla da solu hocam şunu soracağım size, yani sol dediğimiz şeyi cinsiyet, göçmenlik hani ondan ibaret bir şeye gelmiş gibi geliyor. Yani biz Avrupa'da sol derken biz neden bahsediyoruz, ben çok anlamıyorum doğrusu.
3: Evet, maalesef anlamını getirdi. Yani o liberal yaşam, demokratik sisteme uyma, insan haklarını sonuna kadar koruma ve insan haklarını başka ülkelerde de, yani Avrupa'ya bağlı olan ülkelerde de koruma. Kimi liberalizmi etrafa yayma Avrupa'nın amacı bu değil miydi? Mesela Türkiye'ye bir İspanya'nın bir yaklaşım tarzı var. Daha çok dikkat ediyor bu konulara. Ama geri kalan özellikle eski NATO ülkeleri, yeni girenler zaten eski Sovyetlerden devrilme ülkeler oldukları için onlarda devamlı bir korku var. Ne korkusu var? Ama şimdi savaşa devam ediyorlar. Yani barış isteyen gördüğümüz kadarıyla Rusya tarafı ve peşinden bir takım imajlar. Ne gibi imajlar? Efendim, Ukrayna çok iyi savaşıyor. Dronlarla etrafı mahvetti. Bu bir enformasyon savaşı. Ama yani biz başka yerlerden de okuyoruz. Şimdi biliyorsunuz yapay zeka var. Çin gazetelerini, Rus gazetelerini, bilmem ne gazetelerini, Moğol gazetelerini okuyoruz. Eskisi bir mecburen İngilizce, Fransa'ya bağlı değiliz. Görüyoruz ki durum öyle değil. Durum öyle değil. Karadeniz kısmı kapanmış durumda Ukrayna'nın. Denizle bağlantısı yok. Kara ülkesi haline gelmiş. Tahıl gönderemiyor. Tahıl da nasıl gönderdiğini biliyoruz. Tuna Nehri'ne, Tuna Nehri'nden Romanya'ya, Romanya'dan oradan Karadeniz'e çıkış yapıyor. Şimdi bu durumun devam etmesi mümkün değil. Ama arkasındaki en büyük yapı İngiltere. Yani o dronların içeri kadar vurması, onun haritalarının elde edilmesini yol açan İngiltere. İngiltere de ikiye üçe bölünmüş bir ülke. İskoçya da ayrılmak istiyor. Yani Londra ve civarı eskiden kalan MI5 tayfasıyla savaşa devam ediyor. Çok ilginçtir. Bunu bizim genelkurmay da biliyor, istihbarat da biliyor, devletimiz de biliyor Avrupa'da ne olduğunu. Bu konuda çalışan öğretim üyeleri de biliyor. Hangi halka yoğun enformasyon yapıyorlar. Zannediyorlar ki Türk halkı olduğu gibi İngilizce ve Fransızca Le Monde okuyor, New York okuyor. Biliyorsunuz New York Times şeyden alıyor, CIA'den alıyor bilgileri, ona gösteriyor, ona sormadan yazmıyor. Çünkü bazı gazeteler de oradan alıyor. Bunları okuyor zannediyorlar. Bizim halkımız zor gelen mektubu okumuyor. Yani yeniden bir sosyal medya çıktı. Orada da gençler, üniversite mezunları falan. Şimdi böyle bir yapı içinde yoğun bir propaganda kendi halklarına çok fena dövüyoruz, öldü gidiyor falan. Bu sırada bir hikaye var. Boks maçında antrenör diyor ki çok fena dövüyorsun Mehmet. Kan ter içinde bilmem ne oluyor. Üçüncü round çok iyi dövüyorsun Mehmet. Diyor ki şef ringde diyor başka biri daha var. Niye? Birisi beni dövüyor diyor ya.
2: Çok.
3: Şimdi burada da böyle. Yani bu tür imajlar yaratarak olayı devam. Çünkü Biden döneminde seçimleri kazanıp geldiler. Şimdi seçimleri kaybederlerse bu gereksiz askeri harcamaların, silah üretimlerinin, bu göçmenlerin, sanayileşmenin geri gitmesinin fiyatlarını ödeyecekler. Bundan çok, çok korkuyorlar. Bu yapıda milliyetçi akımları geliştiriyor. Bir takım reaksiyonlar kuruyorlar. Bunlar da demokratik ve insan haklarına sahip insanlar ama göçmenlerden ve bu ekonomik çöküşten rahatsız olanlar. Ama çok kolayca bunlar faşist. Şunlar da faşist. Ama sen affediye başka türlü davranırsan sen normal demokratik hareketini yapmış oluyorsun. Halbuki bu sağ hareket Hitler zamanındaki sağ hareket değil. Ona benzetmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın herkes askeriye çoğaltmaya çalışıyor Amerika'nın emriyle. Askeri üretime geçiyor Türkiye dahil. Şimdi bizde asker olmak ister misiniz lafına katılan %87. Almanya'da %17. Dedik ki herhalde burada göçmen olan Türkleri alacaklar askere. Bizimkiler meraklı savaşmaya. Yani savaşan bir halkız biz. Türkiye işte Türkler asker doğar diye. Ama 40 sene siz faşistsiniz, şöyle yaptınız, Yahudileri kestiniz, 100 tane film, 50 tane Hollywood bir tiyatrosu. Peşinden askere gelin, Rusya'da savaşacağız. Bunu Alman halkı yemiyor. Yani bir tür propagandayı Alman halkı yemiyor. Evet. Savaşı da bizi rahatsız edecek şekilde büyütüyorlar. Niye? Karadeniz'de bizim gemileri de vuruyorlar. Ama nerede vuruyorlar? Türkiye'nin deniz yetki alanları içinde. Şimdi Avrupa ve Amerika olmasa Türkiye Ukrayna'ya gerekli cevabı verir. Belki bir dakika arkadaş. Rusya ile savaşıyorsun ama açık denizlerde bunu yapabilirsin. Bizim yetki alanlarımıza girdiğinde bir şey atarsan biz de sana iki misli atarız. Bunu NATO sistematiği içinde diyemiyoruz. Ama Genelkurmayımız buna dikkat ediyor. Bu kendi karasularımıza kadar gelen boyutlarda acayip cisimlerin Karadeniz'de işte çeşitli süfizelerin, bilmem nelerin, şunların, bunların, mayınların dolaşması. Ve Karadeniz evet. bizim deniz biliyorsunuz. En büyük evet. alana sahip biziz. En büyük donanma da Türk donanması. Yani arkalarındaki bu Amerika desteği falan olmasa nihayet o da fark etti ki Rusya'nın gırtlağına kadar geldi ve müdahale edecek. Bunun üzerine işte bu Mitkov ve diğeri Rusya'ya gelerek barış görüşmelerini başlattı. Yoksa Rusya müdahale edecekti. Tahmin ettik. Yani Rus kamuoyu dedi ki yeter. Bunlara vuracaksanız gerçekten saldırın, bitirin bu işi. Çünkü Rusların savunma sistemlerindeki bulunan askerleri vuruyorlar. Ruslar NATO güçleri orada olduğu için onların kurmay heyetlerini vurmuyor. Yani normal hedeflere ateş ediyor, askeri hedeflere, işte elektrik şeylerini, şunları bunları. Ama şimdi vurmaya evet. başlarsa evet. o hazır olmayan daha yeni geliştiriyorlar. Durum çok fena duruma gelirler. Avrupa savaşa hazır durumda değil. Avrupa kamuoyu savaşa hazır durumda değil. 50 senedir rahat ettiler. Amerika'nın koruması altında bir takım laflar söylediler. Amerika'nın istediği seçimleri yaptılar. De Gaulle karşı çıktığı için De Gaulle değiştirildi. De Gaulle'ün karşı çıkma sebebini biliyor musunuz? Soruyor Kennedy'ye. 1961 Berlin krizinde. Diyor ki Paris için diyor Washington'u feda eder misiniz? Ruslarla kapışmak üzeresiniz. Kennedy diyor ki öyle şey olur mu? Bunun üzerine NATO'nun askeri kanadından çıktı De Gaulle. Hı hı. Yani hepsini korumayacaksan zaten. Bütün numaralara
2: ne gerek var?
3: Şeyse, Fransa nükleer silahların hedefi. Ama Amerika büyük roller oynuyor. Ben Berlinliyim diye büyük nutuklar atıyor Kennedy.
2: Evet.
3: Ve o yüzden De Gaulle'u çevirdiler. Bir öğrenci hareketleri sırasında Fransa'yı kurtaran De Gaulle gitti. Avrupa Amerika'nın oyun alanıydı. Hı hı. Oyun alanı. Şimdi gene hepsi diziliyorlar Amerika'nın karşısına. Trump ne diyecek? Ama son dönemde bir önemli olay var, dikkatimizi çekti. Fransa, Almanya, Hollanda yatırdıkları altınları
2: evet.
3: geri çektiler. 120 ton altın her biri.
2: Evet. En niye? Son Hollanda Merkez Bankası geri çekmiş. Evet.
3: Çünkü güvenmiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Kendi isteklerini yapmak istiyorlar. Oraya bağlı kalmak istemiyorlar. İngiltere'ye bir kısmı Hollanda götürdü. Sebebi evet. İngiltere en çabuk para değiştiren ülkelerden biri. Durum maalesef böyle. Ve ekonomik durumu da daha da kötüye gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinden gelen petrol biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
2: Evet.
3: Kızıldeniz'i de Husiler tutuyor. Onlar da İran'ın vekalet güçleri. Bu şekilde Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, Katar dahil, zor durumda. Bu zor durum Avrupa'nın aldığı petrolü de iki misli daha pahalıya getiriyor. Daha çok Amerikan petrolü almak istiyorlar. Ben de şunu sordum. Ya Amerika bu kadar petrol satarken Amerikan petrolünün bu kadar yüksek fiyatlı olması, ki Amerikan kamuoyu da bundan rahatsız. Dediler ki hocam, bir işletme sahibi dünyada petrol fiyatları yukarı çıkmışken ben kendi halkımı koruyayım diye düşünür mü dedi. O da aynı fiyatları Amerika'ya geçiriyor dedi. Yani böylece işletmelerin nasıl çalıştığını, ne kadar vatan sevdiklerini öğrenmiş olduk. Yani yapılanma bu. Şimdi bu ekonomik durum içinde Karadeniz'den birisi tahıl gönderemiyor. Öbürüne enerji gelmiyor. Gittikçe pahalanıyor. Bu yapı içinde daha devam ettirmeye çalışıyor. Ve Zelenski denen eskiden köçek rollerinde Türk köçek rolleri yapan adam göya direniş yapıyor. Bazı toprak parçalarını vermem diyor ki o parçalarda Rusların oturduğunu biliyoruz. Zaten 1992'deki kurulan Rusya Federasyonu Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya'dan oluşuyordu. Onun ortasındaki bir ülkeyi alıp NATO'ya sokmaya çalışıyorsun. Bu savaş çıkarmaz mı? Bunu herkes biliyordu. Bile bile Biden diyor ki Rusya şimdi saldıracak. Ya biz senden evvel tahmin ettik. Ya ama New York Times bizim adımızı yazmadı. O kadar yani, biliyormuş gibi. Ama böyle yaparsa böyle cevap alır. Türkiye'de yüklendiklerinde en sonunda Suriye'ye girmek zorunda kaldılar. Yani en sonunda gelişen olayların neticesini önceden tahmin etmek çok mümkün. Ve bu böyle devam ediyor.
2: Evet, evet hocam, nedenlerin farkındayız yaşarken, yani sebep olan gerekçeler ortada. Ondan sonra herkes sonuca yani neden şaşırıyorlar sonuca, ben de onu anlamıyorum. Yani zaten ortada, yani bu küreselleşmenin aldığı boyutlar çok büyük kriz yaratacağı besbelliydi. Şimdi karşımızda sonuçları var yani.
3: Ama bu şey için, yani orta seviyede halk için herhalde yapıyorlar. Öbür türlü bu konuda çalışan bir tür arkadaşlar biliyor ama öğretim üyeleri bilmem ne, devlet adam önemli değil. Geniş kamu oyları bunu böyle bilsinler. Kötü adam Rusya Ukrayna'ya saldırıyor. İyi adam Ukrayna Rusya'nın tek işlerine kadar saldırıyor. Ama kurban heyetine bakıyorsunuz, İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan, istihbarat uzaydan Amerika'dan falan geliyor. Ukrayna savaşıyor. Ve yakaladıkları paralı askerleri de sisteme sokuyorlar. Onlar da eğer bizim gibi ilerliyorlarsa cennete gidiyorlar. Devamı. Şimdi böyle bir yapı demokratik rejimler açısından kabul edilebilir mi ya? Demek ki yıllarca bize yutturmuşlar. Demokrasi kendileri için var. Kendileri için de demokrasiyi gördüler. Şimdi AFD göçmenlere reaksiyonel diyorsunuz ama Amerikan elçiliğinden gidin bir vize alın bakayım. Size bize veriyorlar mı? Ya, değil mi? Takır takır hepsini dışarı gönderiyor. Peki faşist mi onlar? Amerikalılar şu anda faşist mi oldular AFD gibi? O zaman onlar da öyle. Ya inanılmaz, yani okumadan, genel düşünmeden bir takım imajlar yapıştırıyorlar insanlar birbirlerine. Aynısını Amerika yapınca normal kaçak girenleri temizliyor. Amerika'nın ekonomisini bozuyorlar. Peki Avrupa'nın ekonomisini bozmuyorlar mı? Türkiye'nin ekonomisi iyi mi? Ne bileyim, Arap ülkelerinin ekonomisi ve Arap ülkeleri ilk defa Suudi Arabistan Avrupa Merkez Bankası'ndan 7 milyar dolar istemiş. Hani bizim ikide bir gidip para istediğimiz 500 milyonluk bize uçak hediye eden Rup diye habire Londra'daki otelleri falan satın alan Suudi Arabistan para istemiş çünkü petrol satamıyor.
2: Petrol satamıyor.
3: Evet. Amerika vurunca o da petrolle filanını vuruyor. Bir daha vuracağım diyor. O da karşı cevabını veriyor Amerikan üstlerine. İnanılmaz bir yapı. Böyle bir stratejik nükleer silah mı kullanacak? Ha, o zaman olay değişir. Onu bilmiyorum. Yani o kadar dinleyebilirler mi?
2: Evet.
3: Onu bilmiyorum.
2: Ama evet hocam.
3: O kadar ki durum kötü.
2: Evet, çok haklısınız hocam.
3: Çöküyor,
2: sistem
3: çöküyor.
2: Evet, bir sistem sıkışması olduğu çok açık. Nereden tutsak elimizde kalıyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani vaktimi doldurmasam daha giderdik doğrusu. Yani çok gecikmeden tekrar konuşuruz diye, sohbet ederiz diye umut ediyorum. Çok sağ olun değerlendirme için.
3: Siz de sağ olun. Daha çok ağlarım konuşursanız.
2: Sağ olun hocam. Çok teşekkür.
3: Siz de sağ olun. İyi günler.
2: Evet, Profesör Hasan Köriye hocayla bir çeşit de hakikaten önemli değerlendirmeler yaptı. Yani sistemi bütün çarklarında problem var. Bu problemleri yaratanlar da ortada. Ne bileyim, birileri gerçekten diplomasiyle çözümün peşinde falan, öyle de gözükmüyor. Dolayısıyla da olumlu bir dünya tablosu çizemiyoruz. Yani nereye gittiğimiz belirsiz, ekonomik dinamikler, ideolojik yönelimler kötü bir devreye giriyor. Alacakaranlık kuşağı gibi. Ne yapalım? Biz de böyle değerlendirmeler alacağız, aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar hep barış cephesinde durmaya çalışarak, öyle diyelim. Her zaman kolay olmuyor çünkü. Devam edeceğiz aktarmaya. Bugünlük bu kadar. Yarın Eksen'de dünyadan gelişmelerle tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
4: Afyonkarahisar'da 63 yaşındaki Recep Arslan, yaklaşık 6 aydır devam eden öksürük, göğüs ağrısı, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle tespit edilen Arslan, bronkoskopi işlemine alındı. İşlem sırasında akciğerindeki kitlenin 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu belirlendi. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Aydın Balcı, işlem öncesinde hastanın şikayetlerini yeniden değerlendirdiklerini belirterek, yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısının şiddetlendiğini, geçmeyen öksürük krizlerinin ise gece uyutmayacak düzeye geldiğini ifade etti. Doçent doktor Balcı, biz hastada kitle vardır diye işleme girdik, hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış. O günden sonra yaşam kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı, dedi. Recep Arslan ise şifa olsun diye 2 yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu söyledi. Öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artması nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Arslan, nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım, sarımsak çıkınca sevindim, kitle sanmıştık, ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar'da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin akciğerindeki kitle sanılan cismin 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Canlı olarak getiriyoruz mikrofonlarımıza.
6: Ülkemizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyete atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Tek parti döneminde bu tarz projeler uygulanmak istenmiştir. Ama milletimizi ruh kökünden koparmaya amaçlayan bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bundan sonra da milletimiz asli kimliğine, zaferlerle dolu görkemli tarihine bir bütün olarak sahip çıkmaya devam edecektir. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla biliyorsunuz son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu senede kabine olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerimizin katılımıyla Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Muş ve Bitlis başta olmak üzere farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusuyla birlikte İlahi Kerimullah davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden razı olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, 28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle, veladet ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığı bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzüne teşriflerinin 1501. sene-i devriyesinin milletimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımızla devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer, zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı, 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak 3 kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Diyalog ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı, son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat, 4 milyarı bulan nüfusu ve 35 trilyon dolara varan ekonomisiyle çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık. Tehdit ve sınamaların etkisinde yeniden şekillenen uluslararası sistemde teşkilatın çok kutupluluğa yaptığı katkıları detaylıca değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Burada şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit eden bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun

deki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesi ile sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız, yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin kalacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
yarısı bizden kampanya.

0: Kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözlerime son vermeden önce dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle uyum haftası kapsamında bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Her bir yavrumuza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının evlatlarımız, ailelerimiz, hocalarımız ve marif teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan müessif hadiselerin tekrarlanmaması için aldığımız güvenlik tedbirlerini okullarımızda kararlılıkla uygulayacağımızı da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bölgesel gelişmelerden deniz kazalarına, COP31'den sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar birçok başlıkla değerlendirmelerde bulundu. Kabinede vatandaşların refah, huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik kararlar aldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin binlerce yıllık devlet geleneğinin devamı olduğunu vurguladı. Selçuklu ve Osmanlı'yı dışlayan tarih anlayışlarını eleştiren Erdoğan, ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Bölgesel gelişmelere ilişkin sert mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin vakur ve soğukkanlı tavrının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek, can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir inanç veya toplumun karşısında olmadığını vurgulayarak, Türkiye'ye dost olan kazanacak, düşman olan kaybedecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne'de yolcu gemisinin alabora olması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği kazaya da değindi. 14 kişinin kayıp olduğunu açıkladı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde 9 gemi ve 11 hava aracıyla çalışmalara destek verildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri'de batan gemiye ilişkinde 10 mürettebat için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yapı stoğunun güçlendirilmesini milli güvenlik meselesi olarak nitelendirdi. İstanbul'da bugüne kadar yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün yenilendiğini belirterek, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında da 377 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, riskli yapıların dönüştürülmesiyle İstanbul'un depreme karşı daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Sosyal konut projelerinin de kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ev Sahibi Türkiye projesi kapsamında İstanbul'a 100 bin sosyal konut kazandırılacağını söyledi. İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeli kapsamında ise 15 bin konutun ihtiyaç sahiplerine sunulacağını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hak sahiplerinin noter huzurunda kurayla belirleneceğini, konutların piyasa raycinin altında kiralanacağını ve sözleşmelerin 3 yıllık olacağını açıkladı. İklim diplomasisine ilişkin de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 iklim zirvesinin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirileceğini belirterek Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğine katkısını sürdüreceğini vurguladı. Gelişmelerle saat başında tekrar birlikte olacağız. Radyo Sputnik.

0: haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
2: Eski ajanda diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
1: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
2: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
1: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
2: Evet, evet.
1: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 184 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin önünün kesilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, Türkiye dost olan kazanacak, düşman olan kaybedecektir mesajını verdi.
4: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
3: Cumhurbaşkanı konuşmasında dünyaya mesaj vermeye devam etti. Erdoğan, bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük niyetleri tribünden de seyretmeyiz ifadesini kullandı.
4: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez.
3: 184 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen toplam 184 sosyal medya hesabına erişim engellenmesine ve söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verildi. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan duruşmaya 8 aya katıldı. Müşteki müteahhit Nazmi G, Tanju Özcan'ın Bolsev Vakfı için kendisinden 4 milyon lira istendiğini öne sürdü. Özcan ise suçlamaları reddetti. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcılıktaysa kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim dedi. Olay yeri inceleme raporundaysa salondaki metal kutu ve valizde uyuşturucu olduğu değerlendirilen bitkisel maddeler bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini izlerken tribünde kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden 48 yaşındaki Gazi Gerçek Yaşar, Mersin'de gözyaşları içerisinde son yolculuğa uğurlandı. Yaşar'ın oğlu Gazi Yaşar'la ilk kez tribünden maç izlemek için Çoban Hisarı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Reis Ateş tahliye edildi. Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Reis Ateş hakkında 40 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, boşanma davalarıyla nafaka düzenlemesini Ekim ayında gündeme getireceklerini söyledi.
5: Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
3: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, bir eski başbakanın eleştirileri nedeniyle ifadeye çağrılmasının Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu belirterek soruşturmaya konu olan sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.
6: Bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Hayatımı yönlendiren en önemli ilke emrolunduğun gibi dost doğru ol ilahi kelamının kendisidir. 11 Eylül 2011 2021 tarihinde ve yaptığım o konuşmada bir provokatörün şeyi üzerine, sorusu üzerine dost doğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dost doğru olmaya devam edeceğim.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla soruşturma açıldı. Adli tıp incelemesinde Özgüven'in saç örneğinde sentetik uyuşturucu maddeleri tespit edildiği bildirildi. Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3095'e yükseldi. Sağlık yetkililerine göre Mayıs ayında patlak veren Bundibugyo Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor. Ekonomi. Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı 71,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 71 milyar 788 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 2 milyar 468 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 6. faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14'te açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayındaki toplantıda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Eylül toplantısına ilişkin tahmin veren 20 ekonomisten 18'i politika faizinin %37'de tutulmasını bekliyor.
7: Yol durumu.
3: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Haftanın ilk iş gününde baktığımızda İstanbul'da şu anda %69'luk bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %67, Anadolu yakasında %74'lük bir yoğunluk mevcut. Trafiğe köprülerle başladığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, araç sürücülerinin dur kalk yaparak ilerlediği rotalar ve diğer taraftan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Hastal, Maslak'ta da trafik sürücüleri yavaş yavaş ilerlemekte. Bu noktalarda uzun araç grupları oluşmuş durumda. Ataşehir Çakmak Köprüsü tem Ümraniye'de trafik yoğunluğu %80'lerde seyretmekte. Trafik etkisi yüksek olan diğer yerleri sizlerle paylaştığımızda D100 Haliç'ten Merter yönünde doğru sol şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
7: Sevgili Alançak.
8: Merhaba Okan.
7: Hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Nasılsın?
8: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
7: Çok teşekkür ederim.
8: Artık Kaçma bir şarkı. Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
7: Ney değilsin?
8: Yırtık bir tip değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir, bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü, ne istediğini çok iyi
7: bilen. Sen daha tutuk musun yani?
8: Ya evet, sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
9: Ciddi misin sen ya?
8: Evet ya, çok utangaç bir insanım. Ve bu şarkı tam tersi bir şarkı. Yani.
7: Ha, gıcıklığına yapılmış gibi mi yani? Ulan öyleysen ben buna da bir şarkı
8: yani,
7: yaparım.
8: Olmak istediğim bir Alançayı yansıttım oraya yani. Ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alança Zampara'nın ölümünü söyleyen Alança gibi yani. O Teoman sahnesi. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
7: Alança, iyi ki varsın.
8: Sen de iyi.
7: Ayağına yüreğine sağlık, harikasın.
8: Çok teşekkür ederim. Doğsun.
10: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Osmanlı tarihinin adından en çok söz ettiren, yeniliklere açık, Avrupa topraklarının ucunu kendisine hedef belirlemiş padişahı. Şair, zanaatkar, usta bir yönetici, iyi bir savaşçı, Hürrem'le aşkı dillere destan bir padişah. 46 yıllık hükümdarlığında birçok radikal karar vermek zorunda kaldı. Kendi öz oğlunun katlini istedi. Cariye olarak alınan Hürrem'i önce azat etti, sonra nikah kıydı. Aşkı, savaşları, başarıları, yönetim şekli, yönetimi altındaki kadrosu, icra ettiği zanaati itibariyle hayatının A'dan Z'ye her noktası dilden dile aktarıldı. Süleyman olarak geldiği dünyadan 46 yıllık Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman olarak göçtü. Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'in tek oğlu olarak 6 Kasım 1494'te Trabzon'da dünyaya geldi. İsmini doğduğu saatlerde açılan Kur'an sayfasında geçen Hazreti Süleyman'dan aldı. Doğduğunda babası henüz padişah değildi. Tahta dedesi Bayezid vardı. Trabzon'da geçen çocukluğunda süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi ile Rum kuyumculardan kuyumculuk zanaatini öğrendi. Sancakbey'e olma yaşı geldiğinde babası Yavuz Sultan Selim'in ısrarıyla dedesi tarafından Kefe Sancağı'na gönderildi. Ancak babasının tahta çıkmasıyla Manisa'ya gönderildi. Taht için başka bir aday olmadığından taht kavgası vermekle ilgili bir endişe duyarak büyümedi. 30 Eylül 1520'de babası Yavuz Sultan Selim'in vefatıyla tahta çıkmak üzere yola koyuldu. Yavuz Sultan Selim'in fetih politikası doğudan yanaydı. Önemli gördüğü noktaları Osmanlı topraklarına katmıştı. Sultan Süleyman'ın Osmanlı'ya katmak istediği topraklarsa batıdaydı. Amacı Orta Avrupa'nın kilit noktası olarak gördüğü Belgrad'ı ve Akdeniz'in hakimiyeti için önemli gördüğü Rodos'u fethetmekti. Bu amaç doğrultusunda tahta geçtikten bir yıl sonra 30 Ağustos 1921'de Belgrad'ı fethedip Osmanlı topraklarının batıya doğru genişlemesini sağladı. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda son derece kararlı olan Sultan Süleyman, Belgrad'ın fethinden yalnızca bir yıl sonra da Rodos'u fethetti ve Osmanlı'nın Akdeniz hakimiyetini de güçlendirdi. Sultan Süleyman'ın fetih anlayışı Fatih Sultan Mehmet'i anımsatır. 1520'de aldığı tahta 1566'da veda edene kadar ki 46 yıllık padişahlık sürecinde toplam 10 yıl 1 ay seferde kaldı. 13 kez sefere çıktı. Bu rakamlarla Osmanlı İmparatorluğu'nun hem en uzun tahta kalan, hem en çok sefere çıkan, hem de en uzun süre seferde kalan padişahı oldu. Tahta çıktığı ve tahttan indiği zamanki Osmanlı İmparatorluğu haritaları arasında neredeyse 2,5 kat fark vardı. Mohaç Meydan Muharebesi, Budin'in fethi, 1. Viyana kuşatması, İran Seferi ve Van'ın alınması, Preveze Deniz Savaşı gibi tarihte önemli yerlere sahip savaşlar Kanuni'nin döneminde gerçekleştirildi. Düzenlediği seferler sadece toprak genişletme amaçlı değil, diğer toplumlara yardım etme amacını da taşıyordu. Hindistan Seferi'ne Hindistan'da zulüm gören Müslüman topluluklarına yardım edebilmek için gerçekleştirmişti. Irak-Hain Seferi'ni de Safevilere karşı gerçekleştirmesi, İran'ın topraklarını genişletebilmesine olanak sağlamıştı. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğunu siyasi ve kültürel açıdan da büyüttü. İstanbul'u kültürün merkezi haline getirdi. İdari yapıda değişiklikler ve yenilikler yaptı. Osmanlı'nın en büyük yasal metni olan Kanuni Kanunnamesini yayınladı. Yine de başarıları, kararları, siyaseti kendi içinde büyük bölünmelere sebep oldu. Aşkından deli divane olduğu Hürrem Sultan bu sevgiyi kullanarak sarayda ve saray dışında dilediğini elde etti. Gücüne güç kattı. Kanuni'nin gücü ve akıl sağlığı zayıflarken Hürrem bunu kendisi için fırsat olarak kullandı. Kanuni Sultan Süleyman'ı en derinden sarsan olay kendi kararı neticesinde büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı idam ettirmesi oldu. O dönem kararından belki emindi. Ancak çoğu doğu ve batılı kaynağa göre bu idam sonrasında Sultan Süleyman'dan geriye giterek giden bir adam kalmıştı. Dönemin şairleri bu konuyu dalga geçmek için çokça kullanmıştı. Ancak Kanuni bunların hiçbirine ses çıkarmadı. Mustafa'nın idamıyla Hürrem, Sultan Süleyman'ın depresif ruh halini kullanmaya başladı. Kanuni'nin görevden aldığı Rüstem Paşa bu olaydan sonra Hürrem Sultan'ın ısrarı üzerine göreve geri getirildi. Kısa bir süre sonra saray entrikalarının tesiri altında kalarak yakın arkadaşı Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa'nın da idamını izledi. Çocukluk arkadaşı Beşiktaşlı Yahya Efendi, Mustafa'nın ölümüyle birlikte Sultan Süleyman'la arkadaşlığını bitirmişti. Bu olaylar olurken Osmanlı İmparatorluğu'nun da giderek zayıfladığını gören Sultan Süleyman, hayatının aşkı Hürrem Sultan'ı da kendi elleriyle ile toprağa verince kimsesi kalmamış o. Kendisi de 7 Eylül 1566 yılında vefat ettiğinde Hürrem Sultan'ın cenazesinin yakınına Süleymaniye Camii'ne gömüldü. Vefat ettiğinde Zigetvar kuşatmasında olan Kanuni'nin ölümü 42 gün boyunca savaştaki askere bildirilmedi. Kaleyi alan Osmanlı askeri savaş kazanmış olmaya sevinirken bir anda padişahlarının vefat haberiyle sarsıldı. Kanuni, Osmanlı askerinin gücünü yeniden Avrupa'ya göstermek için gittiği kuşatmada mutlu sonu göremeden hayatını kaybetti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde birçok başarılı ismi çevresinde topladı. Akdeniz'de başarılı ve ünlü korsan Barbaros Hayrettin Paşa'yı donanmayı Hümayun'un başına getirdi ve Akdeniz'de sayısız zafer kazandı. Mimar Sinan Kanuni döneminde benzersiz eserler ortaya çıkardı. Bir cihan hükümdarı oldu. Kıtalar arası hüküm sürdü. Osmanlı topraklarını büyütebileceği kadar büyüttü. Hedefini hep ileride tuttu. Bu cihanda yapabileceği her şeyi yapıp sahip olabileceği her şeye sahip oldu. Yine de giderken nasihat etti. Ben ölünce elimi tabutun dışında bırakın. İnsanlar görüp desinler ki koskoca Sultan Süleyman bile bu cihandan eli boş gitti.
0: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki özellikle gençlerin müzik zevkinden giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek hallerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve Kore dizilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekle de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükselişinde 1997 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar da bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programlarına giriyor. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen yoğun bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uyku, beslenme ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasına yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu, bugün Güney Kore'nin küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası, milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken, K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç, kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 Eylül Salı günü ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sırada yer alan 16 takım çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşanan sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak ve "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 Eylül Salı günü ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları, geçmişte yaşamış olabilecek dünya dışı teknolojik uygarlıklardan kalan mikroskopik parçacıkların ay yüzeyinde bulunabileceğini düşünüyor. SETI Enstitüsü ve Birkbeck College, London Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada bu tür uygarlıkların zamanla aşınan yapılarından kopan parçaların uzayda yayılmış ve bir bölümünün Ay'a ulaşmış olabileceği öne sürüldü. Araştırmacılar, bu ihtimali test etmek için ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği yeni bir görev önerdi. Çalışmanın henüz hakem değerlendirmesi aşamasında olduğu belirtildi. Araştırmanın başındaki Lewis Pinault, galaksimizde geçmişte herhangi bir teknolojik uygarlık yaşadıysa, bu uygarlıklara ait parçacıkların bir miktarının Ay'a ulaşmış olmasının makul bir varsayım olduğunu söyledi. Ekip, mikron ölçeğindeki ve yaklaşık bir bakteri büyüklüğündeki varsayımsal kalıntılara, bu fikri 1990'larda ortaya atan Ukraynalı araştırmacı Alexey Arkhipov'a atıfla Arkhipov parçacıkları adını verdi. Bilim insanları ayrıca dünya dışı uygarlıkların gözetleme veya başka görevler amacıyla göndermiş olabileceği mikroskopik otonom makinelerin de bulunabileceğini değerlendirdi. Bu varsayımsal nesnelere ise 1960'larda otonom uzaylı sondaları fikrini ortaya atan fizikçi Ronald Bracewell'ın adı verilerek Bracewell parçacıkları denildi. Araştırmacılar söz konusu parçaların galaksi boyunca nasıl yayılabileceğini modelledi ve bazı parçacıkların zaman içinde Güneş sistemiyle kesişebileceğini hesapladı. Ay'ın atmosferinin bulunmaması ve yüzeyindeki malzemenin uzun süre korunabilmesi nedeniyle bu kalıntıların burada iz bırakmış olabileceği düşünülüyor. Hipotezi test etmek amacıyla araştırmacılar ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği bir görev önerdi. Özel cihazlarla toprakta metal ve başka yapay maddenin aranması planlanıyor. Ancak araştırmacıların karşı karşıya olduğu önemli bir sorun bulunuyor. Ay'a onlarca yıl boyunca çok sayıda insan yapımı uzay aracı çarptı. Bu nedenle bulunabilecek yapay parçacıkların dünya dışı uygarlıklara değil, insanlığın eski uzay görevlerine ait olma ihtimali yüksek. Bir parçacığın dünya kaynaklı mı yoksa dünya dışı mı olduğunu belirlemek için kimyasal parmak izinin analiz edilmesi gerekecek. Araştırmacılar, ay toprağında doğrulanmış tek bir dünya dışı teknolojik iz bulunmasının bile yaşamın dünya dışına var olduğuna dair son derece önemli bir kanıt olabileceğini belirtiyor. Bilim insanları, dünya dışı uygarlıklara ait olabilecek mikroskopik parçacıkların ay yüzeyinde bulunabileceği ihtimalini araştırmak için Ay'a yeni bir görev gönderilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: İstanbul'un en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belli oldu. Marmara Belediyeler Birliği'nin araştırmasına göre İstanbul'da yaşam kalitesi açısından ilk sırada 100 tam puanla Beşiktaş'ın Levent Mahallesi yer aldı. Listenin son bölümlerinde ise daha çok kent merkezinin dışında kalan ve altyapıyla kentsel hizmetlere erişimde çeşitli sorunlar yaşayan mahallelerin yoğunlaşması dikkat çekti. İstanbul'un mahallelerindeki yaşam koşulları Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmayla değerlendirildi. Eğitim, sağlık, gelir, ulaşım, çevre, altyapı ve afetlere hazırlık gibi pek çok alanı kapsayan 107 farklı gösterge üzerinden yapılan çalışma, mega kentin mahalleler arasındaki yaşam standardı farklılıklarını ortaya koydu. Araştırmada İstanbul'da yaşam kalitesi açısından öne çıkan mahallelerin yanı sıra kentsel hizmetlere ve altyapıya erişimin daha sınırlı olduğu bölgeler de belirlendi. Araştırmanın zirvesinde kentin tarihi ve ticari merkezini oluşturan, aynı zamanda gelir seviyesinin en yüksek olduğu ilçeler yer aldı. Kentsel donatılara erişim, yeşil alan, ulaşım ve afet hazırlığı gibi kritik metriklerde üstünlük sağlayan Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri ilk 10 sırayı domine etti. Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi değerlendirmede 100 tam puan alarak İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek mahallesi unvanını elde etti. Levent'i 95,5 puanla Şişli'nin tarihi semtlerinin teşvikiye takip etti. İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek 10 mahalle Beşiktaş Levent, Şişli Teşvikiye, Şişli Harbiye, Kadıköy Caddebostan, Beşiktaş Nispetiye, Kadıköy Fenerbahçe, Beşiktaş Bebek, Beşiktaş Etiler, Beykoz Acarkent ve Şişli Esentepe oldu. 107 gösterge üzerinden yapılan zorlu değerlendirmede listenin alt sıralarında ağırlıklı olarak kent merkezine uzak, hızlı yapılaşan veya kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği bölgeler yer aldı. Özellikle Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçelerinden birden fazla mahallenin son 10'da yer alması, kentin çeperlerindeki altyapı, sosyal donatı ve afet direnci eksikliklerine işaret ediyor. İstanbul'da yaşam kalitesi en düşük 10 mahalle Sultanbeyli Hamidiye, Silivri Çanta Balaban, Arnavutköy Adnan Menderes, Çatalca Gökçeali, Arnavutköy Fatih, Sultanbeyli Yavuz Selim, Pendik Ramazanoğlu, Sultanbeyli Mecidiye, Başakşehir Şahintepe ve Pendik Ertuğrul Gazi oldu. Uzman araştırmanın yerel yönetimler açısından önemli bir yol haritası sunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıralamanın alt bölümünde bulunan mahallelerde altyapının güçlendirilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor. İstanbul'un mahallelerindeki yaşam kalitesini ortaya koyan araştırmada kentin en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belirlendi. Marmara Belediyeler Birliği'nin 107 farklı gösterge üzerinden yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Levent 100 tam puanla ilk sırada yer aldı. Listenin ilk 10'unda Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri öne çıkarken en düşük yaşam kalitesine sahip mahallelerde Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçeleri dikkat çekti. Araştırmada eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, çevre ve afetlere hazırlık gibi kriterler değerlendirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyor.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarısı bizden projesinin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı. Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret suçundan şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve süresiz nafaka düzenlemesi için tarih açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşım içinde olduklarına vurgu yapan Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi.
2: Dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Şangay İşbirliği Teşkilatı son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz.
1: Erdoğan ayrıca teşkilatın Bişkek'te düzenlenen zirvesinde aralarında Rusya lideri Putin'in de bulunduğu birçok devlet başkanıyla görüştüklerinin de altını çizdi.
2: Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yarısı bizden projesinin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzattıklarını da açıkladı.
2: Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Erdoğan ayrıca İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinde başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını da duyurdu.
2: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
1: Pes edilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, bir eski başbakanın eleştirileri nedeniyle ifadeye çağrılmasının Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu belirterek soruşturmaya konu olan sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.
3: Bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Benim hayatımı yönlendiren en önemli ilke emrolunduğun gibi dost doğru ol ilahi kelamının kendisidir. 11 Eylül 2011 2021 tarihinde ve yaptığım o konuşma da bir provokatörün şeyi üzerine, sorusu üzerine dost doğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dost doğru olmaya devam edeceğim.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve süresiz nafaka düzenlemesi için tarih verdi. Gürlek, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi.
4: Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Spor. Süper Lig'de 4. hafta bu akşam 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Çaykur Rizespor, Korendon Alanyaspor'la Göztepe'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.
5: Ekonomi.
1: Borsa günü yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,99 değer kazanarak 14.151 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 36 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.856, çeyrek altın 11.193, tam altın 44.567, ata altını ise 45.354 liradan işlem gördü.
5: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kenti genelinde trafik yoğunluğu %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Hasta ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade yoğun ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye Kavşağı ve Elmalı'da yoğun bir trafik söz konusu. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
6: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de ikinci el araç piyasasında dengeler değişiyor. Yılın ilk 7 ayında 6 milyonun üzerinde aracın el değiştirdiği pazarda satışlar geçen yılın gerisinde kalırken fiyat belirleme gücü giderek satıcıdan geçiyor. Sıfır kilometre araçlarda artan kampanyalar ikinci el fiyatlarına baskılarken ikinci el araç fiyatlarında üst üste 5 aydır düşüş yaşanıyor.
2: Türkiye ikinci el araç pazarı yüksek işlem hacmine rağmen 2026 yılında farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yılın ilk 7 ayında 6.027.109 motorlu kara taşıtı el değiştirirken toplam devir sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 143.466 adet azaldı. Otomobil devirlerinde de 115.933 adetlik düşüş kaydedildi.
1: Pazardaki değişim yalnızca satış adetlerinde değil, fiyatlama gücünde de yaşanıyor. Sıfır kilometre otomobillerde artan kampanyalar ve indirimler düşük kilometreli ikinci el araçlarla arasındaki fiyat farkını daraltırken tüketicinin ikinci ele yönelmesini zorlaştırıyor. Yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişimdeki kısıtlar da talebi baskılıyor.
2: İkinci el piyasasına uzun süredir devam eden fiyat artışlarının ardından yeni bir dönem başladı. Araç sahiplerinin yüksek fiyatlarla ilan vermesi artık satış garantisi anlamına gelmiyor. Alıcılar sıfır kilometre kampanyalarını da karşılaştırarak ikinci el otomobiller için daha fazla pazarlık yapabiliyor. Bu durum özellikle 0-1 yaşındaki ikinci el otomobillerde daha belirgin hale geliyor.
1: Sıfır araçlarda uygulanan kampanyalar nedeniyle yeni otomobille genç ikinci el arasındaki fiyat farkı azalırken tüketici ikinci el araç alırken daha seçici davranıyor.
2: BETAM'ın sahibinden verilerine göre Temmuz 2026'da ortalama satılık otomobil fiyatı yaklaşık 1 milyon 169 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Fiyatlar aylık bazda %0,5 gerilerken yıllık artış %20,7 oldu. Ancak enflasyondan arındırıldığında ikinci el otomobil fiyatlarındaki yıllık düşüş %8,6'ya ulaştı.
1: İkinci el pazarındaki hareketlilik de fiyatlardaki değişimi destekliyor. Nisan 2026'da 919.896 taşıtın devri yapılırken Mayıs ayında bu sayı 752.150'ye geriledi. Böylece yıllık bazda %21,7'lik düşüş yaşandı.
2: Haziran ayında ise piyasa yeniden hareketlendi. 941.964 taşıdığın el değiştirdiği ayda yıllık artış %12,1 oldu. Ancak bu toparlanma uzun sürmedi. Temmuz ayında 907.846 taşıt devredildi ve geçen yılın aynı ayına göre yeniden gerileme görüldü. Yılın ilk 7 ayında toplam taşıt devirleri %2,3, otomobil devirleri ise %2,8 azaldı.
1: İkinci el araç fiyatlarındaki yön değişimi pazarın geleceği açısından önemli sinyaller veriyor. Kardata verilerine göre ikinci el araç fiyatları Mart'ta %0,35, Nisan'da %0,46, Mayıs'ta %0,69, Haziran'da %1,11 ve Temmuz'da %1,60 geriledi. Böylece fiyatlarda üst üste 5 aylık düşüş yaşandı.
2: Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bunun yalnızca mevsimsel bir yavaşlama olmadığını belirterek ikinci el araç fiyatlarında kümülatif olarak %7 ila %12 arasında ilave nominal düzeltme ihtimaline dikkat çekti.
1: Öte yandan Aralık 2025-Haziran 2026 döneminde ikinci el fiyatları nominal olarak yaklaşık %1,3 gerilerken tüketici enflasyonun %17,7 artması, reel değer kaybının %16'nın üzerine çıkmasına neden oldu.
2: Pazardaki dengeleri değiştiren en önemli unsurlardan biri de sıfır kilometre otomobil kampanyaları oldu.
1: Markaların stok eritmek ve satışları hızlandırmak için sunduğu indirimler, finansman avantajları ve özel kampanyalar ikinci el araçların fiyat avantajını azaltıyor.
2: Bu nedenle tüketici artık yalnızca ikinci el daha ucuz diyerek karar vermiyor. Sıfır otomobilin kampanyalı fiyatı, finansman koşulları, garanti avantajı ve kilometre farkı birlikte değerlendiriliyor.
1: Sonuç olarak ikinci el araçta satıcının istediği fiyatla alıcının ödemeye hazır olduğu fiyat arasındaki makas açılıyor. Bu da pazarlık payını artırarak fiyat belirleme gücünü satıcıdan alıcıya taşıyor.
2: Sektör temsilcileri ise yaz döneminin ardından ikinci el piyasasına yeniden hareketlilik bekliyor. Okulların açılması, tatil döneminin sona ermesi ve şirketlerin filo yenileme ihtiyacının devreye girmesiyle birlikte talebin özellikle Eylül ayından itibaren toparlanabileceği öngörülüyor.
1: Ancak talepte olası toparlanmanın fiyatlara ne ölçüde yansıyacağı henüz net değil. Çünkü tüketicinin karşısında hala kampanyalı sıfır otomobiller, yüksek finansman maliyetleri ve genişleyen ikinci el arzı bulunuyor.
2: Türkiye'de ikinci el araç piyasasında satışlar geçen yılın gerisinde kalırken sıfır araç kampanyalarının etkisiyle ikinci el fiyatlarına 5 aydır düşüş yaşanıyor.
1: Uzmanlar pazarlık gücünün artık alıcıya geçtiğini belirtirken sektör temsilcileri Eylül ayıyla birlikte talebin yeniden hareketlenmesini bekliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sınır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşması 42 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağcının hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını okyanus tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökenin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda aniden yavaşlaması bu yapıların varlığına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütlelerin yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Keşfin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor. Bilim insanları, dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kökeni ve yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyapolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pompeyapolis'te Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan yeni izlerin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bazilika'nın orta nefindeki çalışmalarda geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerine ulaşıldı. Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı ise henüz açığa çıkarılmadı. Kazı çalışmaları devam ediyor. 2026 yılı çalışmalarında bulunan bir diğer önemli eser ise milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Eros başı oldu. Bazilika'nın ilk inşa evresinin de milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık milattan sonra 150-160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor. Pompeyapolis Antik Kenti, Paflagonya bölgesinin Roma İmparatorluk dönemindeki önemli merkezlerinden biri ve eyalet başkenti olarak biliniyor. Bazilika kazılarına ilk kez 2025 yılında başlandı ve çalışmalar bu yılda devam ediyor. Pompeyapolis'in milattan sonra 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması da kentin geç antik çağdaki dini ve idari önemini artırıyor. Bazilika'daki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreciyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. 2026 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon işlemleri de tamamlandı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürerken yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde belgelenmesi hedefleniyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyapolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleriyle milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Eros Paşa gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar antik kentin Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan tarihine ilişkin yeni veriler sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama kadar Türkiye ekonomisinin 3 yıllık makroekonomik hedeflerini belirleyecek olan 2027-2029 dönemi orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'sinde 2026 yılı enflasyon hedefi %28,4 olarak belirlendi. Bu oran Merkez Bankası'nın %28'lik son tahminini aşarken hedefin tutması için yılın son 4 ayındaki toplam enflasyonun %5,2'yi geçmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan 2027-2029 dönemi orta vadeli programda yer alan enflasyon hedefi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 13 Ağustos'ta açıkladığı son tahminini geride bıraktı. Yeni programda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl içinde yayımladığı enflasyon raporlarında 2026 beklentisini kademeli olarak arttırmıştı. Şubat ayındaki ilk raporda %16 olarak duyurulan yıl sonu hedefi, makroekonomik riskler ve fiyatlama davranışlarındaki katılık nedeniyle Mayıs ayında %24'e revize edilmişti. Son olarak 13 Ağustos'ta açıklanan 3. enflasyon raporunda ise bu oran %28'e yükseltilmişti. OVP'de yer alan %28,4'lük yeni hedef, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son revizyonunda üzerine çıkmış oldu. OVP'de belirlenen yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılıp ulaşılmayacağı ise yılın geri kalanındaki fiyat artışına bağlı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılının Ocak ve Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde bileşik enflasyon %22,05 olarak gerçekleşti. Açıklanan %28,4'lük OVP hedefinin tutturulabilmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan yılın son 4 aylık dönemindeki toplam bileşik enflasyonun %5,2 seviyesinde kalması gerekiyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Böylece yeni hedef Merkez Bankası'nın 13 Ağustos'ta açıkladığı %28'lik son tahminin üzerine çıktı. TÜİK verilerine göre yılın ilk 8 ayında enflasyon %22,05 olurken OVP hedefinin tutturulabilmesi için son 4 aydaki toplam enflasyonun %5,2'yi aşmaması gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, köpeklerin insanların yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre köpeklerin bu yüz ifadelerine verdiği beyin tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor. Bulgular köpeklerin insan duygularını algılama biçimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Köpeklerin insanların yüz ifadeleri arasındaki farkları ayırt edebildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bu becerinin ortaya çıkışında rol oynayan beyin mekanizmaları büyük ölçüde anlaşılmamıştı. Science dergisinde Ağustos ayında yayımlanan yeni çalışma, köpeklerin yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntüyü yansıtan yüz ifadelerini de ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma, Viyana Üniversitesi Biliş, Duygu ve Psikolojide Yöntemler bölümünden Raul Hernandez Perez ve Laura Cuaya'nın da aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında 8 köpeğe mutluluk ifadesi taşıyan ve belirgin bir duygu ifadesi içermeyen insan yüzlerinin fotoğrafları gösterildi. Mutlu yüzler gösterildiğinde köpeklerin beyninde üst düzey bilişsel süreçlerle ilişkili temporal korteksin ve ödüllendirmeyle bağlantılı kaudat çekirdeğin daha etkin hale geldiği görüldü. Araştırmacılar özellikle kaudat çekirdekte gözlenen bu etkinliğin mutlu insan yüzlerinin köpekler için duygusal bir anlam taşıyabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 12 köpeğe mutlu, öfkeli, korkmuş ve üzgün insanların fotoğrafları gösterildi. Makine öğrenmesi yöntemleriyle incelenen beyin etkinlikleri, köpeklerin mutlu yüzlere verdiği tepkinin öfke, korku ve üzüntü ifadelerine verdiği tepkilerden belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koydu. Daha da dikkat çekici olansa köpek beyninin yüz ifadelerini yalnızca olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırmaması oldu. Beynin genelindeki etkinlik örüntüleri incelendiğinde korkuya verilen tepkinin öfke ve üzüntüye verilen tepkilerden de farklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar bunun köpeklerin insanlardaki farklı olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösteren ilk kanıt olduğunu ifade etti. Ancak bu sonucun köpeklerin duyguları insanlarla aynı şekilde deneyimlediği anlamına gelmediği vurgulandı. Gerçek hayatta köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını yalnızca yüz ifadelerinden değil, beden hareketlerinden, ses tonundaki değişimlerden ve kokudan da aldığı belirtildi. Araştırmaya yalnızca evcil köpekler dahil edildi. Araştırmacılar farklı koşullarda yaşayan köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını farklı algılayabileceğini belirtti. Ekip sonraki çalışmalarında köpeklerin insanları anlamak için farklı ipuçlarını nasıl bir araya getirdiğini araştırmayı planlıyor. Yeni bir araştırma köpeklerin insanların yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin insanlardan gelen yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu ve koku gibi farklı ipuçlarını birlikte değerlendirerek duyguları nasıl algıladığını anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Super Striker, asist, gol karışımı forvet. Destekleyici forvet yani Super Striker takımın ana golcüsü değildir ama onun gölgesinde çalış. Ceza sahasının içinde çok bulunmaz ama oraya giden yolda hep o vardır. Onun görevi sadece gol atmak değil, golü hazırlamak, pozisyona giden oyunu şekillendirmek ve ana forvetin yükünü paylaşmaktır. Bazen oyun kurucudur, bazen pres gücüdür, bazen de savunmanın dikkatini dağıtan oyuncudur. Bu oyuncu klasik bir 10 numaraya benzer gibi dursa da oyun görüşünden çok hücum içgüdüsüyle çalışır. Ceza sahasına geç koşular yapan stoperlerle orta saha arasında dolaşır, alan yaratır, savunmanın dengesini bozar. Yani oyun onun ayağından değilse bile aklından geçer. Taktiksel olarak Super Striker genellikle 4-4-1-1, 4-2-3-1 ya da 4-3-1-2 sistemlerinde kullanılır. Özellikle çift forvetli düzende ana forvetin biraz gerisinde yarı gölge bir rolde konumlanır. Bu sistemde en öndeki oyuncu gol atarken Super Striker onu hem pozisyona sokar hem de kendisi gol tehdidi oluşturur. Yani hem servisçidir hem de ikinci bir bitirici. Bu rolü oynayan oyuncu fiziksel olarak çevik, dengeli, seri ve dirençli olmalıdır. Çok güçlü olmak zorunda değildir ama ayakta kalmalı, topu iyi saklamalı ve dar alanlarda çabuk karar verebilmelidir. Özellikle kaleye sırtı dönük oynama, topu alıp dönme ya da bekletmeden pasla kanatları açma gibi becerilere sahip olması gerekir. Mental açıdansa bu oyuncu yüksek futbol zekası, vizyon, soğukkanlılık, doğru zamanlama ve takım oyununa bağlılık gibi özellikleri taşımalıdır. Çünkü onun sahadaki varlığı sadece bireysel katkı değil, sistem içindeki akışkanlığı da sağlar. Birçok pozisyonun başlamasını ya da tamamlanmasını onun pası ya da koşusu sağlar. Bu rolün futbol tarihindeki en iyi örneklerinden biri kuşkusuz Dennis Bergkamp'tır. Arsenal'de Thierry Henry'nin arkasında tam bir destekleyici forvet gibi oynadı. Gol attı ama esas olarak attırdı. Oyun görüşüyle, tek dokunuşlarıyla, zamanlamasıyla modern Super Striker rolünün tanımını yaptı. Bir diğer örnek Wayne Rooney'dir. Manchester United'da zaman zaman ana forvet oldu ama çoğu zaman Ruud van Nistelrooy, sonra da Robin van Persie gibi isimlerin arkasında bu rolü üstlendi. Geriden gelip pozisyona dahil oldu, ceza sahası dışında oyunu kurdu, gerektiğinde savunmaya yardım etti, gerektiğinde takımın hücum motoruna dönüştü. Yakın dönemden Paulo Dybala, Juventus'ta oynarken Cristiano Ronaldo'nun arkasında zaman zaman bu rolde görev aldı. Topu alıp driplingle taşıdı, ara paslarıyla pozisyon hazırladı, araya sızarak ceza sahasında son vuruşları yaptı. Hem destek oldu, hem tamamlayıcı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta zaman zaman bu role çok yakın oynadı. Birinci forvetin hemen arkasında pozisyon aldı, oyunu şekillendirdi ama fırsat bulduğunda gol de attı. Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da genç yaşlarında bu tarz bir rol üstlenmişti. Özellikle 4-2-3-1 sisteminde hem gol yollarına katkı verdi hem de kanatları ve santraforu besledi. Bu rolün avantajı çok yönlülüğüdür. Takımın hücum bağlantılarını güçlendirir, forvetin üzerindeki baskıyı alır, alan yaratır ve pozisyon çeşitliliği sağlar. Ayrıca rakip savunmanın sadece tek bir oyuncuya odaklanmasını engeller. Ancak dezavantajı da vardır. Eğer bu oyuncu teknik olarak yeterince yaratıcı değilse ya da hücuma katkı veremiyorsa takım bir kişi eksik gibi oynayabilir. Ayrıca pozisyon olarak biraz arada kalır, forvet değildir ama tamamen oyun kurucu da değildir. Bu yüzden sistemin onun üzerine iyi oturması gerekir. Sonuç olarak Super Streaker forvetin gölgesi değil, ışığın kendisidir. Onun varlığı takımın hücum denini artırır, rakibi şaşırtır, takım arkadaşlarını rahatlatır. O sahada hem işin mutfağında hem de servisinde olan, pası da atan, vuruşu da yapan, gerektiğinde pres yapan çok yönlü bir hücum oyuncusudur. Modern futbolda gol sadece son dokunuşla değil, pozisyona giden akılla da atılır. İşte o aklın adı Super Streaker'dır. Futbol ansiklopedisinin bu bölümünde takımın ana golcüsü değil ama onun gölgesinde çalışan ve harika işler çıkaran destekleyici forvet yani Super Streaker'ı anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
3: Futbolun ansiklopedisi. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. You know, I've been trying to get a true fix color mind. Sometimes your nightmare

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: İş gücü maliyetleri otel ve restoran sektörünü robotlar ve otomasyon çözümlerine yöneltiyor. Dünyanın ilk robotlarla yönetilen oteli olarak tanıtılan Tokyo'daki Hena Otel'de resepsiyon hizmetleri robotlar tarafından verilirken sektör temsilcileri bu sistemlerin maliyetleri önemli ölçüde azaltabileceğini savunuyor. Tokyo'daki Hena Otel'de misafirleri resepsiyonda robotlar karşılıyor. Robotlar check-in işlemlerini gerçekleştiriyor ve turistlere bilgi veriyor. Otel yönetimi robotların uzun vadede iş gücü maliyetlerinde %75'e varan tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Ancak odaların temizliği, bitkilerin sulanması ve teknik aksaklıkların giderilmesi gibi kritik görevler için insan personel çalışmaya devam ediyor. İngiliz basınına göre özellikle Avrupa ve ABD'de artan iş gücü maliyetleri nedeniyle birçok otel yöneticisi otomasyonu yeniden ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor. İngiliz otel zinciri Travelodge, geçen yıl asgari ücret artışı ve işveren sigorta primlerindeki yükseliş nedeniyle oluşan 21 milyon sterlinlik ek maliyeti kısmen robot süpürgelerle dengelemeyi hedeflediğini açıklamıştı. Newcastle'daki Maldron Oteli ise tekerlekli ButlerBot adlı robotu devreye aldı. Otel yönetimi yemek ve ikramları doğrudan misafirlerin kapısına ulaştıran bu robot sayesinde oda servisi gelirlerinin ikiye katlandığını duyurdu. Artan iş gücü maliyetleri nedeniyle otelcilik sektöründe otomasyon yatırımları hız kazanıyor. Tokyo'daki robot resepsiyonlu otel bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri olurken Avrupa ve ABD'deki bazı otellerde robot teknolojilerini maliyetleri düşürmek ve hizmet verimliliğini artırmak amacıyla kullanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik.

0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Amilli Kadın Voleybol takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin sultanları İstanbul'da oynanan final karşılaşması ardından altın madalyanın sahibi olurken şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Amilli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde unutulmaz bir zafere imza attı. 6 Eylül 2026 Pazar akşamı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesici final mücadelesinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları 2023'ün ardından üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 12 bin coşkulu taraftarın önünde oynanan final mücadelesinde İtalya ilk seti 25-16 kazanarak öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan milliler seti 25-22 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-12 kazanan İtalya karşısında pes etmeyen Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-21, karar setini ise 15-10 kazanarak muazzam bir geri dönüşe imza attı. Trendyol 2026 SEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek zafere uzanan A Milli Kadın Voleybol takımımız bireysel ödülleri de topladı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Türkiye'den Melisa Vargas seçildi. Vargas 2023'teki şampiyonluğun ardından da MVP ödülünü kazanmıştı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı final karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupası için tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Roko Sikiriç ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar

0: katıldı. Şampiyonayı zirvede tamamlayan Türkiye'ye kupasını SEV Başkanı Roko Skiriç takdim etti. İkinci olan İtalya ile üçüncülüğü elde eden Sırbistan'a da madalyaları törende verildi. Turnuvanın rüya takımı da belli oldu. Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge yer aldı. İtalya'dan Alessia Orro ve Miram Silla, Sırbistan'dansa Hena Kurtagic rüya takımda kendilerine yer buldu. Rüya takımın baş antrenörlüğünü ise amili kadın voleybol takımımızı şampiyonluğa taşıyan Santarelli yaptı. Filenin Sultanları ile ilk Avrupa Şampiyonası maçına 17 Eylül 2005'te çıkan kaptanımız Eda Erdem ise madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Kaptan Eda Erdem maç sonunda şu açıklamaları yaptı.
1: Duygu, yani ben, biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin. Avrupa'nın başkenti bugün İstanbul. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Türkiye amili kadın voleybol takımımız Avrupa'nın üst üste ikinci kez en büyüğü oldu. Filenin Sultanları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Millilerimiz 2023 Dünya Kupası'nda Japonya'da oynanan elemelerde grubundaki 7 maçın tamamını kazanmış ve 2024 Paris Olimpiyatları biletini namağlup lider olarak almıştı. 2023 Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan millilerimiz dünya seviyesindeki ilk turnuva şampiyonluğunu elde etmişti. Filenin Sultanları bu başarıyla dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükselmişti. Millilerimizin ilk Avrupa şampiyonluğu ise 2023'te Brüksel'de gelmişti. Belçika'da oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Millilerimiz olimpiyatlarda da derece elde etti. 2024'teki Paris Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olan Filenin Sultanları tarihin en iyi olimpiyat derecesini elde etmiş ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise 5. sırada yer almıştı. Voleybolda altın çağın başladığı tarih olarak hatırlanan 2003'te millilerimiz tarihin ilk başarısına imza atmıştı. 2003'te Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya kaybeden millilerimiz turnuvayı ikinci bitirerek tarihteki başarılarının ilk adımlarını atmıştı. Millilerimiz 2019'da yine Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a finalde kaybetmiş ve ikinci olmuştu. Filenin Sultanları'nın başarıları saymakla bitmiyor. Millilerimiz 2018 Milletler Ligi'nde ikinci, 2012 ve 2020'deki Grand Prix'lerde ise üçüncü olmuştu. Avrupa Şampiyonalarında iki altın madalyası bulunan millilerimiz bu turnuvada üç kez ikinci ve üç kez de üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer almıştı. Amili kadın voleybol takımımız 2026 SEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı da kazandı. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Filenin Sultanları üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek. Amili kadın voleybol takımı İstanbul'da 12 bin taraftarın önünde oynanan 2026 SEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. 2023'teki tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenler böylece Avrupa'da üst üste ikinci kez şampiyon olurken dünya ve olimpiyatlarda elde ettiği başarıların ardından altın çağını sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki özellikle gençlerin müzik zevkine, giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek hallerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve Kore dizilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekle de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükselişinde 1997 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör, zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar da bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programlarına giriyor. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen yoğun bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uyku, beslenme ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasına yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu, bugün Güney Kore'nin küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası, milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken, K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç, kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye genelinde müze sayısı 2024'e kıyasla %4,4 artarak 664'e çıktı. Müzelerdeki eser sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla göre %0,4 artarak 4.012.294 olarak kayıtlara geçti. Müze sayısındaki artışla birlikte ziyaretçi sayısı da yükseldi. Ziyaretçi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %6,8 artarak 65.862.639'a yükseldi. En yüksek müze ziyaretçi sayısına sahip iller sırasıyla 18.307.485 ile İstanbul, 4.646.357 ile İzmir ve 4.642.683 ile Ankara olarak sıralandı. Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %2,6 artarak 130.632'ye çıktı. Bu kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 34.558'de İstanbul olurken bu ili 8.120 ile İzmir ve 5.332 ile Muğla takip etti. Toplam sit alanı sayısı da 2025'te bir önceki yıla göre %6 artarak 27.703'e ulaştı. Bu sit alanlarının %97,1'ini arkeolojik bölgeler oluşturdu. Milli parkların sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %2 artarak 50 oldu. Milli park alanı %3,2 artışla 942.286 hektara ulaştı. Tabiat parkı sayısı %2,2 artarak 274 olurken, tabiat parkı alanı %0,2 artışla 94.294 hektar olarak kayıtlara geçti. Tabiatı koruma alanı sayısı bir önceki yıla göre değişmeyerek 32 olurken, tabiat anıtı sayısı da aynı kalarak 111 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 yılı kültürel miras istatistiklerine göre Türkiye genelinde müze sayısı %4,4 artarak 664'e, müzelerdeki eser sayısı %0,4 artışla 4.012.294'e ulaştı. Müzelere en çok ziyaretçi çeken ve en fazla taşınmaz kültür varlığına ev sahipliği yapan il İstanbul oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Eylül 2026 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, hafta sonu gelişmelerini özetleyeceğim sizlere. Tabii bütün dünyada savaş bölgeleri, çatışma bölgelerinin sancılarının devam ettiği bir dönemde yazı geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş sonbahara geçiyoruz. Çok sayıda gelişme var hafta sonu. Amerika ve İran arasında Hürmüz'de askeri çatışmalar yine nüksetti diyebiliriz. Petrol fiyatları cebimizi yakmaya devam ediyor. Amerika'nın mali saldırısı Cuma günü, tabii Eksen'den sonraki gelişmeler. Türkiye'deki bir yatırım bankası yaptırım listesine alındı. Bu konuda Amerikan elçisinin açıklamaları var Türkiye'yi temin eden. Tabii İranlılar da ekonomik karargah kurduklarını söylüyorlar. İsrail seçime odaklı ama bütün Batı Asya bölgesi yanıyor. Lübnan, Gazze, Suriye ve hatta Filistin yönetimi bugün itibariyle İsrail tarafından tehdit ediliyor. Avrupa, Amerika hattında da sıkıntılı başlıklar var diyelim. Donald Trump tabii Avrupa'da geçen hafta Ukrayna krizi yüzünden Rusya'ya yönelik ithamlar yükselmişti. Donald Trump yönetimi ise bu hafta sonunda Ocak ayından sonra ilk defa özel temsilcilerini Moskova'ya gönderdi. Ardından Kiev'e geçtiler. Sızdırılan metinler, iddialar, yapılan açıklamalar var. Aktarmaya çalışacağım. Tabii geçtiğimiz günlerde CIA Başkanı Moskova'ya gitmişti. Ardından G20 toplantısında mesajlar verilmişti. Cephe hattındaki sıkışmışlığın batıdaki yansımalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Genel olarak Ukrayna'dan başka notlar da var tabii. Aynı zamanda Rusya'dan Almanya'ya yönelik Leipzig İHA olayıyla ilgili ithamları Moskova reddediyor. Sergey Lavrov'dan hafta sonu Rusya Dışişleri Bakanı'ndan çok sert mesajlar geldi. Almanya'da ise ve herhalde Avrupa diyebiliriz, beklenen deprem olduğu dün itibariyle Saksonya-Anhalt eyaletinde seçimler yapıldı ve sandım ezici bir biçimde Almanya için Alternatif Partisi çıktı. Evet, tabii büyük bir deprem. Herkes dün akşamdan beri işini gücünü bıraktı. Alman eyalet seçimlerini konuşuyor. Bu hafta biz de tabii ki ayrıca bakacağız. Bugün de bakacağız. Bugün Profesör Hasan Küni hocamız konuğum olacak. Hem bu dünyadaki Hürmüz-İran savaşı sıkışmışlığı, hem Avrupa'da özellikle militarizme yönelen siyasi elitler ve Almanya'da tabii AFD'nin bu kadar yükselmesinin pek çok sebebi var. Bu sebeplere bakacağız Profesör Hasan Köni hocamızla birlikte. Gelişmeleri aktaracağım önümüzdeki bir saat içerisinde. Başlamadan ama hatırlatmak gerekiyor yine. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu Eksen'i takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden X hesabı canlı yayın yapılıyor. Telegram hesabı ve Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız Eksen'i rahatlıkla internet üzerinden de dinleyebilirsiniz diyelim, başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce İran özetlerini aktaracağım size. Bütün dünyayı yakından ilgilendiren İslamabad mutabakatı 17-19 Haziran tarihlerinde imzalanmıştı. Elektronik ortamda da ıslak imzalar da atılmıştı ama artık mutabakat çöpe gitti. Amerikan tarafı geri dönmek istemiyor. İran'da bir anlaşma yapmak için bu mutabakata geri dönülmesini şart koşuyor. Bu sıkışmışlık ortamında hafta sonunda vuruşmalar oldu diyebiliriz. İranlar artık sadece saldırıya uğramayı, misilleme yapmayı beklemeyeceklerini hamleleri olarak duyurmuşlardı. Tabii Amerikan tarafı İran'ın ana petrol ihracat terminali Hark Adası yakınlarında bir İran petrol tankerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıya uğradıklarını söylüyorlar. Devrim muhafızları onlara yanıt verdi. CENTCOM açıklama yaptı. 3 petrol tankerini imha ettiklerini, sadece bir tane değil, sebepsiz saldırılara uğradıklarını İranlıların duyurdular. CENTCOM komutanı dedi ki, net mesaj veriyoruz. Eğer gemilerimize ateş ederseniz 3 geminizi imha ederiz. Amerikan donanma gemilerine İran tarafının ateş açtığı anlaşılıyor. CENTCOM komutanının da bu açıklamasından. Zaten tabii İran tarafı Basra ve Umman körfezlerinde bir yandan hem saldırıya uğrayan İran tankerlerinin görüntülerini yayınladı. Diğer yandan da uçak gemisi ve muhrip gemiyi, Amerikan gemisini hedef aldıklarını devrim muhafızları duyurdu. Görüntüler de yayınladılar. Nasıl gemileri, Amerikan gemilerini takip edip müdahale ettiklerine dair. Yani tabii bir tarafta ticari gemiler söz konusu. Amerika ticari gemileri vuruyor. İran'da Amerikan donanmasını vuruyor. Böyle bir durum. Dolayısıyla İran Dışişleri Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı ve BM şartına aykırı Amerikalıların saldırgan tavırlarını kınadı. Ama İran siyaseti de tabii artık şöyle diyor. Meclis Başkanı, baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, artık orantılı yanıt verme dönemi bitti diyor. Tabii sadece başlangıç. Amerikan üslerini vurmuşlardı. Özellikle Ürdün vuruldu. Körfez hattı vurulmuştu. Şimdi donanma gemileri vuruluyor. Bütün bunlar olurken Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin açıklamaları oldu. Hürmüz çevresinde girişe yasak bölgeyi genişlettiklerini söylüyor İranlılar. Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne kadar uzanacak diyor. Tam olarak ben harita görmediğim için yerlerini bilmiyorum doğrusu, ama tabii Amerikan savaş gemileri üzerinde yeni gelişmiş gemisi var, balistik füzelerini test ettiklerini de duyurdu. Gerçek kıyamet koptu, panik içinde kaçtılar gibi de ifadeler kullandı. Evet, böyle bir atışmayla karşı karşıyayız. Tabii Umman'la İran arasında yılan hikayesine dönen ortak mutabakat zaptı yakında Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne bildireceğiz Hürmüz'ün yönetimiyle ilgili diyor İranlar, ama artık ben çok iyimser değilim, bilmiyorum. Dışişleri Sözcüsü bu açıklamayı yaptı. Bütün bunlar olurken petrol fiyatları yine 100 dolara yaklaşmaya başladı. En son sanıyorum bugün itibariyle 97.48'i görmüş durumda. Varil başına Brent ham petrol miktarı zaten depoları doldururken hepimiz fark ediyoruz. Goldman Sachs bu arada böyle giderse bu işler, fiyat 120 dolara kadar çıkabilir. Böyle hedef koymuşlar hatta ve hatta. Hani eğer normalleşirse yine 80 dolarlara çekilir ama 120 dolar, bilmiyorum ne yapacağız. Evet, Trump bütün bunlar olurken gayet şen şakrak ortalıkta dolaşıyordu diyebiliriz rahatlıkla. Cuma akşamı İran'la savaşı ay çok önemsiz diye nitelendirdi. Kazma Dağı deniyor, Piksaj Dağları'nı vurabileceklerini söyledi. Ama genel olarak hafta sonu Trump'la ilgili tabii Avrupa bağlamında, Ukrayna bağlamında açıklamaları sonra aktaracağım, ama sosyal medya işte saçları yüzünden kaynadı. Bir Air Force One başkanlık uçağından indiğinde çekilen fotoğrafları, kafasında bir de şapka da var ama hani ona onun çok özdeşleşmiş sarı saçları yerine daha kumral tonda saçlar, peruk mu takıyor, reddetmişti bunu. Sosyal medyada meze oldu. Trump da tabii sosyal medya hesabından bu sefer New Mexico, Meksiko'yla uğraşıyordu. Yani eyalet tabii Amerika'da. eyaletin adı Yeni Meksiko. Bunu Yeni Amerika olarak en son Meksika Körfezi'ni değiştirdi. Ontario Gölü Kanada ile onun adını Amerika Gölü yaptı. Şimdi bir de Amerika'nın kendi eyaletine el atmış gözüküyor. Böyle şeylerle uğraştı ama tabii yavaş yavaş Kasım seçimleri yaklaşıyor. Artık Eylül ortalarına doğru gidiyoruz. İlk haftayı geride bıraktık. Anketler artıyor ve başkan Trump'a desteğin %33'lere kadar düştüğü cumhuriyetçi seçmenlerinde gümrük vergileri, ticaret politikaları, hayat pahalılığından şikayet ettikleri bu anketlerde açık açık anlaşılıyor. Demokrat Parti'ye bir yönelim olduğuna işaret eden Gallup araştırması var son olarak. İnsanlara tekrar eğilimlerini soruyorlar. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var Trump için. Bakalım daha tabii Kasım başına işte iki aya yakın bir zaman var, hep beraber göreceğiz. İran savaşı yüzünden tabii Amerikan ordusunda sıkıntılar var. Mühimmat sıkıntısı alan hain ilan mühimmat sıkıntısını alanlar basın hain ilan ediliyor. Ama öte yandan savaş bakanı burada orduda görevden alınanlar var. Bunlar açıkça yaşanıyor. Düşünce kuruluşları araştırmalarını da ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla hani gazetecilerin uydurması falan yok ortada ama sızıntıları kim yapıyor diye takmış durumdalar. Hassas bilgiler sızdırılıyor şeklinde. Genelkurmay Başkanı Dan Kane haricinde 50 yetkili, üst düzey yetkiliyi yalan testinden geçirmiş bir Pitexet olduğu anlaşılıyor. Gerçekten tabii bu çatışma Amerika'yı etkiliyor. Amerikan siyasetini yoğuruyor diyebiliriz. Hasan Köni Hoca ile konuşacağız tabii. Ama İran'ı da tabii ki etkiliyor. Amerika iki hafta oldu. D-Day diye andılar. Mali saldırı başlatmıştı. Ben size aktarmıştım Eksen'de. Geçen hafta Mısır Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Şubesi İran'la işlemler nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı. Cuma akşam saatlerinde Türkiye'ye Amerika'dan müjde geldi. Amerikan Hazine Bakanlığı Golden Global Yatırım Bankası ile iki iştirakini Çin'in İran petrolü için ödediği büyük miktarda parayı devrim muhafızlarına aktarma iddiasıyla yaptırım kapsamına aldıklarını duyurdu. Scott Bessent yani herkesi kim olduğunuzu biliyoruz demişti. İran konusunda yaptırımların delinmesine izin verilmeyeceğini, hatta dolardan atma tehdidi de savurmuştu. Şimdi tabii yani bu ben Amerikan tarafının iddiası doğru mu bilmiyorum ama BDDK'ya göre 2020 senesinde kurulmuş, yasal bir biçimde iş yapan bir banka gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne olacak. Tom Barak'ın ABD elçisi açıklama yapmış. Yani Türkiye'nin mali sistemini hedef almıyoruz diyor ama bu mali sistemi de biz kurduk diyor. Yani bu mimariyi korumaktan ötürü kimseden de özür dilemeyeceğiz diyor. Evet, bir yandan da tabii Türkiye'yi, Ankara'yı küstürmemeye çalıştığı da aşikar. Türkiye hakkında bir yargı değil bu hani diye bir ifade. Türk finans sistemi değil, bir kurumun davranışı sorguluyor diyor. Hani kurum öyle kafasına göre çalışamıyor tabii ki, onu da hatırlamak gerekiyor. Geçen hafta Mısır Bankası'na aktarmıştım. Bu arada hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü. Tabii daha başka konuları görüştükleri, ikili ilişkiler, bölgesel, küresel meseleler değiniyor ama Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Mısır Bankası şubesi yaptırıma alınmıştı. O da dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile yine son duruma dair görüşme yapmış. İranlılar tabii bu mali saldırı karşısında biz hazırlıklıyız diyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in açıklamaları var. Hatta işte sistemin toplumsal sermayesine hedef alıyorlar. Ekonomik meseleler, asıl bunu korumak lazım, asıl cihat bu diye açıklamaları var. İran'da dolar serbest piyasada satış kuru 225 bin tümene varmış durumda. Petrol konusunda da sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Bir takım karneler devreye sokulmuş haberlerini gördüm. İddia olarak en azından belli yerlerde, bilemiyorum. Tabii İran'da bütün bunların etkilediği açık. İran'da bir ekonomik savaş karargahı tesis edilmiş. Bakan yardımcısı Murteza Zemaniyan bunu duyurmuş. Bürokratik gecikmeleri önleyecek kararları alacaklarını söylüyorlar. Tabii bütün bölgeyi etkiledi bütün bu kriz. Wall Street Journal'da hafta sonu Körfez ekonomilerinin durumu ile ilgili. Yani Dubai en başta çok etkilenmiş tabii gözüküyor. Yolcu trafiği %31 düşmüş. Otel dolulukları %56'ya gerilemiş. İşte Bahreyn'in Formula 1'i efendim. Suudi Arabistan'daki e-sport Dünya Kupası. Pek çok böyle uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapıyorlar. Hani kendilerini de pazarlamanın yolu tabii ki. Dolayısıyla hepsi etkilenmiş durumda. Dolayısıyla bir tek İran değil, herkesi sıkıştırdığı söylenebilir bu gelişmelerin. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mekke Savunma Anlaşması Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında, ona dair yorumları dikkat çekici. İran sonunda Mekke İttifakı'nın

tabii İsrail ne yapıyor? Bölgede, Batı Asya bölgesindeki bütün sıkışmışlıklarda İsrail'in payı büyük. Lübnan'da göya ateşkes var ama özellikle 27 Ekim seçimlerine giderken Netanyahu yönetimi bütün ipleri eline almış, bölgedeki tuşlara tek tek basıyor diyebiliriz rahatlıkla. İsrail Devlet Televizyonu özellikle sınır şeridinden başlayıp 2 ila 4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladıklarını duyurdu. Cuma günü iddiaları aktarmıştım. Ali El Tahrir Nebatiye bölgesinde Ali El Tahrir tepesi çok direnişin sembolü, altında tüneller. İsrail burayı ele geçirdiğini duyurmuştu ama tabii o tüneller çok karmaşık, henüz tamamen tümü ele geçirmiş mi, içeride kaç kişi var, bu tartışmalar devam ediyor. İsrail'in ne kadar doğru söylediğini de sorgulayanlar var. İşte bu bölgede askeri varlığı azaltmaya hazırlandı. Acaba tamamen ele geçiremediler mi diye hani aklıma şimdi düştü, ya da iş bitti mi onu da bilmiyorum doğrusu. Tabii kilit bir adım olarak sunulmuştu. Lübnan'da her yeri vuruyor İsrailler efendim. Yani hafta sonu gerçekten çok büyük katliamlar oldu. Güney ve doğusu Lübnan'ın bombardımana tutuldu ve siviller hayatını yitiriyor. Evler vuruluyor. Mansuri kasabasında evleri havaya uçurmuşlar. Patlayıcı yerleştirerek yapıyorlar. Yani bir daha kimse dönüp yaşamasın diye tabii ki. Ve aynı zamanda sağlık tesisleri, hastaneler, özellikle El Fevka'da Gandur Hastanesi doğrudan hedef alınmış. Ambulansları vurduklarını Lübnan'daki yerel halk anlatıyor. Bugün de tabii Nebatiye'de Kefrumman beldesinde 2 aylık bir bebek dahil 10 kişi hayatını yitirmiş. İsrail saldırılarında 7 kişi yakalanmış, yaralanmış. Yani hakikaten Lübnan'daki durum giderek daha dramatik bir hal alıyor diyebiliriz. Suriye'de sınır ihlalleri var. Suriye'nin güneyinde istedikleri yerlere İsrail ordusu zaten girip çıkıyor. Yeni yönetim de biz İsrail'le anlaşmak istiyoruz diyor. Böyle enteresan bir durum. Dürziler zaten artık en azından tabii Dürzilerin arasında tartışmalar var elbette ama Hikmet İcri'yi aktarmıştım size. Radikal İslamcılarla yaşamak istemedikleri için olsa gerek diye düşünüyorum. Başka izah getiremiyorum çünkü İsrail Devleti'nin ayrılmaz parçasıyız diye ilan etmişti. Orada da Dürzilerin arasında da sıkıntılar var. Bazı isimler kaçırılmış ve hatta Irak ve Suriye Genel Valisi ABD'nin Tom Barak'ın açıklamaları var. Dürzi lideri eleştirmiş. Yani Atef Hunaydi diye bir isim, Dürzi toplumunun önde gelenlerinden, en son onu anladığım kadarıyla birileri kaçırmış. Kim kaçırmış onu çözemedim. Evet, ortalık karışık. Irak'ta 30 Eylül'ü bekliyorlar. Irak Ali Zeydi hükümeti ABD koalisyon güçlerinin tamamen çekileceğini, hatta kuzeyinden çekileceğini, kuzeyde Kürdistan bölgesel yönetimi var, özel yönetim, oradan da çekileceğini danışmanı duyurmuş. Yani Amerika tabii 2003'ten beri sürekli Irak'tan çekiliyor, bir türlü çekilemiyor, o yüzden kestiremiyorum ne olduğunu. Ama bir de sosyal medyada Erbil'de Kürtçe yazısı olmayan ticari tabelaların söküldüğü yolunda Rudav haber yapmış, haberler var. Oralara çok gidip gelmiş bir insanım. Övündükleri tek şey bu çoklu tabelalardı. Şimdi herhalde artık fikir değiştirmişler, bilemiyorum. Daha küçük yazılması gerekiyor gibi laflar gördüm. Bilemiyorum tam olarak neler olduğunu. Bütün dünya zaten acayip böyle, her şey baş aşağı oluyor. Buralarda da bunları tabii ki görüyoruz. Evet, ve Gazze, Türkiye'de 8 ülke geçen hafta sonu Filistinlileri tehcir tartışmaları, İsrail seçim kampanyası öne çıkmıştı, aktarmıştım sizlere. İşte bu kampanyayı sert bir biçimde kınayan açıklamalar yaptı. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ortak açıklama yayınladılar. İtamar Ben-Gvir, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, ama Savunma Bakanı İsrail Katz da var tabii ki. Yani bu Gazze'dekileri buradan göndereceğiz diyorlar. Kalmayacaklar. Açıkça da söylüyorlar. Dolayısıyla bunun ciddi sonuçlarına dair uyarıda bulunan bir metin diyebiliriz. Ortak açıklama. Bir şey değiştirebiliyorlar mı? Pek değiştiremiyorlar doğrusu. Netanyahu seçimleri kazanmaya takmış gözüküyor. 7 Ekim 2023'te Orta Doğu'nun çehresini değiştireceğiz demiştim. Kim inanabilirdi? Bir tek ben demiştim diyor. Amerikalılar muhaliflerinin hani rakipleri, daha doğrusu seçimlerde onlar da çünkü benzer temaları işliyorlar ama Netanyahu diyor ki her baskıya onlar boyun eğiyor. Amerikalılar onlara hayır deyince hemen titremeye başlıyorlar. Bakın ben titriyor muyum diyor hakikaten.

0: Yani çok tehcir işlerine girmemiş ama Netanyahu'nun ne düşündüğü besbelli. Bir de İran'a tabii ki eğer bize saldırsa çok büyük darbe vuracağız diye de laflar ediyor. Gazze'de ateşkesin ası yok efendim. Yani gerçekten son bir haftadır sürekli insanları sığındıkları yerler, en son Havle Okulu, Deir el-Belah'ta, başka yerlerde baba, oğul, kız, bir sürü insan hayatını yitirmiş. Tam artık takip etmekten çıktı iş ve bugün itibariyle hem Netanyahu hem de Savunma Bakanı Katz'ın İsrail ordusuna, Filistin yönetimine karşı topyekün olası savaşa hazırlanma talimatı verdiğini gördük. Katz açıkladı bunu. Geçmiş intifadalardaki terörizmin tekrar baş göstermesine izin vermeyeceğiz diyor. O yüzden yani şimdi Gazze bir tarafa, Batı Şeria'da sürekli olarak İsrail ordusu değil ama artık yerleşimcilerin saldırıları Avrupa'da bazı ülkelerde bile baskı unsuru olmaya başladı hükümetler için. Şimdi işte tabii tam tersine Katz resmi tersine çevirip hani Filistin yönetiminin güvenlik organlarının 7 Ekim 2023'te Hamas'ın yaptığına benzer işlere kalkışabileceğini iddia ediyor. Bunun hiçbir alameti ortada yok tabii ki. Ama Batı Şeria'da o kadar büyük saldırılar oluyor ki ufak ufak her yerde. Bir tane en son yerleşimciyi bıçaklamışlar, herhalde dayanamamışlar, topraklarına el koyuyorlar çünkü. Dolayısıyla da yeni bir kampanyadan bahsediyor İsrail seçim sürecine girerken. Bu arada tabii Amerika'da çok eleştiri aldı ve Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee Batı Şeria'ya ziyaret etmiş. Batı Şeria'yı Turmus Aya, Ayya kasabasını ziyaret etmiş. Yerleşimci şiddeti meselesi tabii İsrail ordusu güvenliği sağlamakla yükümlü. Hani suç suçtur, terör terördür diyor ama sonuç itibariyle gönlünün İsrail'den yana olduğunu, o topraklar onlara verilmiş dediğini de biliyoruz. Hani kimseyi zorla yerinden etmeyecekler. Ben bilmiyorum, kimse böyle bir şey istemiyor diyor ama pek de durum öyle değil. Tabii bu Turmus Aya kasabası, ben oraları çok dolaşmışlığım vardır geçmişte ama buraya gitmemiştim. Zaten sakinlerinin çoğu Amerikan ve Filistin, yani Amerikan vatandaşlığı var. Evet. Biraz göstermelik bir ziyaret olmuş. Yani Gazze'den sonra Batı Şeria'da kaynıyor diyebiliriz rahatlıkla. İsrail'den bahsederken bir de Doğu Akdeniz'den Yunanistan Başbakanı'nın notunu aktarıp bu faslı geçmek istiyorum. Selanik Uluslararası Fuarı nedeniyle açıklama yapmış. Daha doğrusu sorular sormuşlar. Özellikle bu deniz parkları, Ege bölgesi deniz parkları ilanı. Tabii biz Türkiye ile iletişim içerisindeyiz. Ama tabii nasıl silahlanacağımızı kimse bize söyleyemez. En büyük farkımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması diyor. Yani biraz tasmane, kibar, yani çok da nasıl diyeyim, net bir biçimde ifadeler kullanmadan geçiyor oraları. Fakat sonra birdenbire karasuları meselesinde 12 mile kadar karasuları genişletme hakkının vazgeçilmez olduğunu iddia ediyor. Tabii Uluslararası Hukuk, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi genel olarak bir çerçeve çiziyor ama Ege gibi yerlerde 12 mili yapamazsın. O yüzden bu açıklamaları niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Hani denebilecek tek bir şey var, sıkıysa sıkıysa 12'de çıkart. Türkiye'de de 95-96 diye yanılmıyorsam zaten savaş sebebi sayarız denmişti. 12'de çıkartınca zaten bizim buralarda filan herhalde yüzemeyeceğiz, öyle bir hal oluyor. Dolayısıyla aynı şeyleri tekrarlamanın alemi var mı emin değilim. Tabii Miçotakis neden böyle bir tekrara girişiyor onu da doğrusu kestiremiyorum. Evet. Şimdi Trump dedi ki, Trump'ın tabii sarı saçları Yeni Meksiko eyaletinin adını değiştirme girişimlerinin ötesinde her soruya yanıt veriyor sürekli olarak. Avrupalılara, Avrupalılardan çok memnun değil onların performansından İran Savaşı'nda, yeterince bize yardım etmediler diyor. Almanya en son Leipzig olayında tabii Rusya'yı suçlamıştı. Birazdan aktaracağım yeni tepkilerini Rusya'nın. 4 Ağustos'ta bir saatlerce duran bir İHA'yı bir otobüs şoförü keşfediyor. Yani benim gördüğüm en son yıllarda Batı'nın beceriksizce Bana öyle geliyor. Naçizane kanaatim, yanılıyordumdur belki de. Yanıltma operasyonlarından bir tanesi Avrupa halklarında düşmanlık tohumları ekmek üzere koro halinde tepkiler eşliğinde aktarmıştım size. Bunu Trump'a da soruyorlar. Leipzig'te Rusya'yı sorumlu tuttular diye. İtiraz ediyor. Putin'in bunu yapacağını sanmıyorum. Onunla görüşüyorum. Çok iyi tanıyorum.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor. Yani böyle bir olay çıkartlar, Rusya NATO topraklarına saldıracak. Onlar sürekli saldırıyorlar ve saldırılmasını teşvik ediyorlar ama ana tema saldırmayacak. Saldıracak. Yani ya da bu şekilde bir ana tema işliyorlar. Gerçekten hani hep kişi öyledir ya, her türlü şeyi kendi yapar yapar sonra ama onlar bana yapıyor der. Biraz öyle bir hesap. Tabii hafta sonu cuma akşamı itibariyle belli oldu. Steve Witkoff ile Jared Kushner'in tekrardan bir tura çıkacağı. En son Ocak ayında görüşmeler olmuştu. Barış teklifimi götürüyorlar diye sordular. O da ben dinledim videoyu da hayır, savaşı bitirme teklifimle gidiyorlar diyerek bir takım teklifler dolaşıyor tabii ortada. Onun arkasından Trump işte ben 8 savaşı bitirdim, hiç takdir görmedim, Nobel ödülünü aldım mı, vermediler. Ne oldu, Nobel ödülünü alan kişi bana verdi falan gibi, gerçekten enteresan. Norveçlilerden yakındı, beni muhafazakar buluyorlar dedi. Ondan sonra yani böyle bir acayip acayip açıklamalar. Neyse, bir analiz yapmak zor tabii ki. Hatta tabii bütün Amerikan yönetimi için bile aslında birçok bunlar söylenebilir. En son Kanada'yla ilgili tabii Trump bir de Kanada'yla papaz oldu biliyorsunuz sosyal medya hesabından. Amerika ile Kanada dolarının dengesizliği kabul edemeyiz gibi laflar etmişti ama Hazine Bakanı Scott Bessent da Kanada'yı küçük havlayan köpeğe benzetip ticaret savaşları, tabii gümrük, enerji, otomotiv, tarım ürünleriyle ilgili kapışmış durumdalar. Biz onlara fırsat verdik ama istemediler. Küçük havlayan köpekler. Yani diplomasiyi de bu şekilde yürütüyorlar. Tabii hani Çin ve Rusya'nın diplomasiyi yürütme, kibarlık, tırnak içerisinde zarafetleri, liderlik bakımından söylüyorum. Herhangi bir yetkili olabilir ya da liderler olabilir. Tabii arada dağlar kadar fark olduğunu insanın görmemesi doğrusu mümkün değil. En büyük hasımlarına karşı bile, bırakın müttefik ülkeyi böyle küçük havlayan köpeğe benzetmeyi. Neyse. Şimdi ve tabii cuma günü öğlen ortalık hareketlendi. Steve Witkoff ve Jared Kushner yeni bir görüşme turu için Moskova'daydı. Ocak ayında en son görüşmüşlerdi. Amerikalılar 15 Ağustos 2025'ten bu yana böyle Anchorage'da Putin'i davet etmişti, hatırlayacaksınız, aktarmıştım size. Alaska'da buluşmuşlardı. Öneriler getirdikleri, en son Rusya tarafı dayanamayıp çok da deşifre etmek istemeseler de o öneriyi Amerikalılar getirdi. Biz de tamam dedik ama işte zaten bitti. Hani uygulamıyorlar, vazgeçti Amerikalılar diye. Neyse, ondan beri ortalıkta bir şey yok, yaprak kımıldamıyor. Fakat tabii özel temsilcilerin Moskova'ya gitmesi ve oradan Kiev'e geçmesi söz konusu olduğu için Rusya lideri 3 gün süreyle ara verilmiş. Sadece Ukrayna başkent Kiev'e yönelik saldırılar için, genel için geçerli değil, bunu duyurdular. Görüşmelerin Peskov hazırlanması ve yürütülmesiyle bağlantılı sadece dedi. Witkoff ve Kushner tabii Vnukovo Havaalanı'na indiler. Rus medyası peşlerindeydi. Kiril Dmitriev karşıladı. Bu doğrudan yatırım forunu başkanı, aynı zamanda özel temsilci o da. Havaalanında karşıladı. Hatta işte beraber yemek yemişler. Her şey zafer için yazıları olan bir restoranda görüntülendiler. Fotoğrafları çok yaygın paylaşıldı. Sonra görüşmeye girdiler. Yuri Ushakov Putin'in yanında ve Dmitriyev de yer alıyor. Kamuya bazı bölümler açık yayınlandı zaten. Orada açıkça Rusya lideri 3 günlük ateşkes çağrısı. Ukrayna tarafı da bir ateşkes, genel ateşkes duyurdu ama biz buna uzlaşmadık, böyle bir fayda, bu tür temaslar faydalı ama ateşkes konusunda genel ateşkesi doğru bulmuyoruz dedi. Tabii aynı zamanda yine kamuya açıklanan görsellerde Trump'ın çatışma çözümü için çaba harcamaya devam ettiği bunu vurguluyor. Böyle kibar kibar muhabbetler. Sonuçta tabii orada Witkoff'un da emeklilik anılarının Putin sayesinde çok canlı olacağına dair bir takım yorumları var. İnanılmaz hikayelerimiz, harika anılarımız olacak diye, bilmiyorum da ironi var mı? Ama Putin'e böyle iltifat ederken bu lafları ediyor. Sonra tabii kapalı görüşme, ardından Kremlin Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra açıklamayı Putin'in danışmanı Yuri Ushakov yaptı. 3 saat 10 dakika görüşme devam etmiş. Kapsamlı, son derece açık, güvene dayalı bir atmosfer, 8. ziyaret diye vurguluyor. Gayri resmi bir ortamda ciddi konuların görüşülmesinin mümkün olduğunu söyledi Ushakov. Onlar yalnızca çatışmaların bir an önce sona ermesine yönelik isteklerini dile getirmekle kalmadılar. Olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler de sundular. Demek ki bir teklif götürmüş Witkoff'la Kushner. Bu cümleden onu anlıyoruz. Rusya lideri Amerika'nın arabuluculuk rolünü takdir ettiğini, Trump'a teşekkürlerini, çabaları, yani o kibarlık devam ediyor tabii ki. Rusya'nın özel askeri operasyon seyrindeki durumla ilgili değerlendirmelerinin temsile sunulduğu, bütün cephelerde Rusya ordusunun ilerlediği yeniden aktarılmış, öyle anlıyorum. Elbette krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekti. Yani temel nedenler ortadan kalkmadan Rusya açısından burada bir çözüm yok. Değişen geri adım, değişen bir durum yok. Bunu anlıyoruz. Aynı zamanda Rus tarafı Amerikan tarafına not ettirmiş ki bu Nazilerin naaşları Kiev'e getirilip yeniden defnediliyor, kahraman olarak defnediyorlar. Bu konuda tabii Rusya açısından Kiev'in banderacı yüzü de kendileri tarafından ortaya konmuş oluyor. Amerikalı yetkililer Ushakov'a göre bütün bunları not etmişler. Tabii CIA bunları geçmişte ajan olarak kullanmıştı. Neyse, oraları geçelim Soğuk Savaş sırasında. Tabii aynı zamanda açık açık her şey konuşulmuş. Ardından da Rusya liderinden aldıkları değerlendirmeleri Kiev'deki temaslarında kullanacaklarını da iletmişler. Ushakov bu şekilde açıkladı. İkili ilişkiler, yapıcı diyalog, ekonomik ilişkiler ABD ile. O konuda da yani Trump açıkçası hani bizim dediğimizi yaparsanız biraz havuç sularmış gibi yapıyor genelde. Ekonomik ilişki kurarız tabii ama bizim istediğimize de yakın bir şeyleri kabul ederseniz gibi. O yüzden soğuk bir şey çıktığına dair bir alt metinde bir şey göremedim ben. Ardından Witkoff ve Kushner Moskova'dan ayrılıyorlar. Şimdi tabii Kiev'e uçamamışlar. 3 günlük paus var, açıklandı ama Polonya'nın nasıl okunuyor bu bilmiyorum, Polonya kentine, oradan da trenle Kiev'e geçiyorlar. İlk defa bu arada Witkoff ve Kushner, Zelenski bir süredir sürekli gelecekler diyordu. Witkoff ve Kushner, damat Kushner için, ama bir türlü olmamıştı. Tren istasyonunda Banov, Arahamiya, eski müzakereci ve Umerov karşılıyor. Ama ilginç tarafı, hemen Avrupalılar derhal oralardalar. Birleşik Krallık, yani Britanya, Fransa ve Almanya'nın ulusal güvenlik danışmanları derhal Kiev'e gitmiş Amerikalılar geliyor diye. Zaten Rutte'yi aramıştı Zelenski bir gün önce. İkili görüşmeler yapılmış, öyle anlıyorum. Ardından tabii işte bir takım iyi geçti, yapıcı geçti, iyimseriz gibi açıklamalar yaptı Witkoff. Aynı zamanda ortak basın toplantısı var tabii. Basın toplantısında hiçbir sonuç çıkmadığı net olarak anlaşılıyor. Yani Zelenski Witkoff ve Kushner'ın müzakere sürecini yeniden başlattığını iddia ediyor. Hakikaten öyle mi? Ben emin değilim doğrusu. Olabilir tabii ki. Rusya müzakerelere açık olduğunu sürekli tekrarlıyor. O yüzden hani ekstradan bir yeniden başladı diye belki üçlü müzakerelerle ilgileniyordur. Bugün Kremlin'in açıklamasında var aslında ama ben emin olamadım doğrusu. Toprak meselesi, hiçbir taviz vermeyiz. Liderler ben Putin'le görüşürsem çözülür demeye getiriyor. Savaş sonrası güvenlik garantileri, ekonomik garantiler, güçlü Ukrayna ordusu, yani bu tabii ki Rusya'nın demilitarizasyon hedefine aykırı, kabul edilebilir bir şey değil Rusya açısından. Fakat tabii en komiğime giden Witkoff ve Kushner'ın gelişleriyle ilgili yaptığı espri, patriottan bile daha iyi çalıştınız, daha sık gelin, Rusya bizi vuruyor demeye getirmiş. Hava savunma sistemleri olmadığı için sürekli bir ricacı konumunda olduğunu hatırlamak lazım. Zelenski yani beklenti oluşturmaya yetecek bir durum yok. Savaş muhtemelen kış aylarında devam edecek diyor. Evet, yani bir değişiklik yok. Ama tabii Amerika Patriot füzelerini üretimi arttıracak, bize verecek. Almanya yapıyor zaten, onlar da bize verecek vesaire vesaire. Yine Rusya'da yalanlanan seferberlik iddialarını tekrarlayan açıklamaları var. Kushner'in ilginç tabii, Trump'ın damadının. Amerika üçlü formata dönmek istiyor dedi. Belki bu hakikaten Rusya tarafından kabul edilebilir olur. Uzun vadeli görüşmelerde bir sonraki adım olabilir. Bir paket söz konusu, çünkü Başkan Trump iş dünyasından geliyor. Yani kazan kazan mantığıyla yaklaşıyor. Hani savaş negatif toplamlı bir durum. Yani herkes kaybeder, hani yapmayın falan. Böyle biraz olay sanki ekonomik meseleymiş gibi bir sunumu var. Bugün itibariyle benim görebildiğim Axios'ta bir Amerikalıların bu son gelinen yerde bir atılım bekledikleri. Yani bunun alameti çok var mı? Kış başlamadan önce, yani Zelenski kışın savaşacağız biz, zaten patriotlar gelecek gibi öyle bir modda, ama Amerikalılar daha imser öyle anlıyorum. Dün akşam Ukrayna medyasında, Ukrayna kaynaklarında bir şartlar sunuldu. Hani ne götürdüler Moskova'ya diye herkes soruyor tabii ki. Glavkom adlı yayın organı, ama ben bunun tabii belgelenmiş bir şey olduğunu ya da doğrulandığını düşünmüyorum. Yine de bir fikir verebilir gelinen durum bakımından. Tam ateşkes, efendim Donbas Zaporojye'den çekil, bir kısmından çekilme, zaten geriye bir şey kalmadı Donbas'ta, yani %10 mu kaldı bilmiyorum. BM birliği konuşlandırılması asla Rusya'nın kabul etmeyeceği bir şey olduğu açık. Ukrayna'nın tarafsız statüsü, NATO üyeliğinden vazgeçmesi, referandum, seçimler, anayasa değişiklikleri, zorla geri almaktan Kırım'ı mırımı vazgeçmesi, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin büyüklüğüne dair kısıtlamalar, yani polis gücünün ötesinde bir Ukrayna ordusunu bu saatten sonra Moskova'nın kabul edeceğini hiç düşünmüyorum ben, ama kim bilir, belki yanılırım. Dil meselesi, Rusça'yı yasaklayıp duruyorlar en son. İlkokullarda ebeveyn ve çocuklara para cezası koydular biliyorsunuz. Velhasıl işte BM'den bir tam kapsamlı barış anlaşması. Yani bunlar dediğim gibi doğrulanmış değil, ama eğer böyle bir şey ya da bunun benzerini götürdülerse 2022 başlarında, özel harekat başladığında ortaya konan metnin çok gerisine, bir yerlere düşüyorlar anlamına geliyor. Belki de hatta geçen sene Anchorage'da bile daha ileri şeyler olabilir, emin olamıyorum. Bu hallere tabii Batı'nın, Rusya Federasyonu açıkça NATO Genel Sekreterinin defalarca dile getirdiği stratejik yenilgiye uğratma hedefi buralara sürükledi işleri. Bugün itibariyle Kremlin'den Dmitri Peskov'a sorular sormuşlar tabii ki. Putin'le Trump'ın telefon görüşmesi yapabileceğini söylemiş. Zaten yani henüz öyle. Öyle bir şey yok, ama olursa size bilgi veririz diye biraz genel bir ifade. Onun dışında üçlü müzakerelerin yeniden başlama ihtimalini göz ardı etmediklerini söylemiş. Demek ki kapıyı aralık tutuyorlar, ama zaten kapatmamışlardı hiç. Ben burada da bir değişiklik doğrusu görmüyorum. Yani tabii ki 3 Eylül'de Rusya lideri anlaşmayı Rusya ile Ukrayna yapacak. Yani siz arabuluculuk yapabilirsiniz, ama son tahlilde iki tarafı var bunun diye vurgulamıştı. Bunu hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla da böyle bir üçlü müzakereler yeniden başlayabilir gibi bir resim oluşmuş durumda. Bugün Sergey Lavrov'un tabii Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde akademisyenler, öğrencilerle açıklamaları var. Tabii Avrupa'da bu çatışmalar Avrupa'da Nazizm'in bir daha asla var olamayacağı şekilde sonuçlandırılmalı diyor. Denazifikasyon hedefi. Tabii ki batılı ülkelerin zavallıca girişimlerde bulunduğunu, Avrupalı güçlerin Rusya'dan gelenleri kullanmaya çalıştıklarını, batıya bir daha asla güven duymayacağını Rusya'nın, aynı zamanda yakın ortakları, Rusya'nın ortaklarını etkilemeye çalıştıkları, varlıklarına gölge filo diye andıkları sivil tankerlerini gasp etmeye yağma faaliyetleri yürüttüklerini falan filan, bayağı bir ağır lafları tabii ki var. Ve tabii çıkar dengesi, yani biz anlaşma yaparken çıkar dengeleri olmadan bir anlaşma diğer ülkelerle zaten mümkün olan bir şey değil diye vurgulamış. Evet. Yani çok fazla yoruma gerek bir durum olduğu kanaatinde değilim. Bakalım üçlü görüşmeler yeniden canlanabilir. Buna kapatılmamıştı ama anlaşılıyor ki CIA Başkanı Radcliffe karşısında bir duvar buldu. İstihbaratlar arasında temas yürütüldü. Ardından Maliye Bakanı Silvano Ashville'de G20 toplantısında Avrupalıların komik çocuksu fotoğrafı almadık falan tepkileri eşliğinde Scott Bessent, yani hani şu işi çözelim de bir ekonomiye bakalım havuç oldu. Ardından Witkoff'la Kushner şimdi bilmiyorum ellerinde hangi şartlarla gitti. Muhtemelen yarın öbür gün Batılılar böyle iş yapıyorlar. Diplomasiyi böyle yürütüyorlar. Sürekli basına böyle kendi istedikleri şekilde anlaşılacak o şekilde bir algı yaratacak şekilde böyle sızdırmalar yapıyorlar. Dolayısıyla yarın öbür gün New York Times'ta, Washington Post'ta, işte Financial Times'ta bir şeyler okursa şaşırmamak gerekiyor. Neyi değiştirecek dersiniz bilmiyorum. Cephe hattında en son ben size aktarmıştım. Harkov bölgesinde kuzey hattında 3000 diye Telegram kanalları geçiyordu. Rusya Savunma Bakanlığı ilk defa açıklama yapmış bu konuda. 1700 Ukrayna askeri çembere alınmış durumda. Onlar orada kala kalmış durumdalar. Füze saldırıları devam ediyor. Lojistik, askeri sınai lojistik tesislere. Karadeniz'de bir askeri yük taşıyan geminin vurulduğunu aktardılar. Geçen gün bir Coca-Cola fabrikası demiştim ama içinde drone rafları ortaya çıkmış fotoğraflarda. Galiba kola kamyonlarından Rusya'ya drone fırlatıyorlar. Öyle bir algı oturmuş. Öyle anlıyorum. Mümkün tabii bunların olması. Velhasıl 40 günlük savaş lojistik hedef oldu. Sivil lojistik Rusya'da ve misillemeler Odessa limanı, güneydeki 7 limanı kapattı. Şimdi Ukraynalı iş insanları yakınıyorlarmış, lojistik sektörümüz batıyor diye. Doğu Ekonomi Forumu'nda Rus yetkili Sokolov TASS'a demiş ki çevrim içi pazar yerleri, lojistik altyapıya yönelik depolar, mepolar, saldırılar %2 ürün yelpazesini etkiledi, daha fazlasını değil demiş. Ticaret bayağı Rusya'da yaygın çünkü. Pek bir işe yaramadı yani, Ukrayna tarafının daha büyük zarar gördüğü anlaşılıyor. İki taraf da zarar görüyor tabii elbette. Evet, Cuma günü ben size aktaramadım ama bir de Kiev'de sokak çatışması çok acayip işler aslında. İç Güvenlik Teşkilatı SUBU kısaltması, bir de Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat teşkilatı var, GUR. Budanov'un eskiden başında olduğu, şimdi Yermak yolsuzluk soruşturması yüzünden görevden alınınca onun yerine Budanov, CIA'nin yetiştirdiği askeri istihbarattan bir isim, o geçmişti. İşte ikisi, iki SUBU ile GUR arasında hatta ölümler olduğu söyleniyor, silahlar çekildi. Bir Rus Nazisi var, Rus muhalifi diye yazıyor Batılı organlar ama adamın fotoğrafına bakarsanız zaten yani anlayabilirsiniz rahatlıkla. Neyse, böyle bir çıkar çatışmaları silsilesi, hemen ardından SUBU'nun karargahına bir SİHA saldırısı. Fakat tabii Rusya Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama yapmadı. Vurulan hedefleri açıklıyorlar. Ukrayna medyasında kendi içlerindeki kapışmaya yoranlar var. İşin doğrusu nedir? Doğrusu bilemiyorum. Ama yolsuzluk meseleleri, iktidar kapışmaları, o kadar çok şey var ki, bu özellikle çağrı merkezleri üzerinden muazzam bir dolandırıcılık döndüğünü anlıyorum okuduklarımdan. Telegram kanallarında yani tek tek size anlatamayacağım çünkü böyle bilmediğimiz isimler vesaire var. Muazzam işler dönüyor. Bu arada tabii Batılılar bu NABU'yla SAP'ı, yani soruşturma bürolarını baskı aracına da çevirmiş durumdalar. Yolsuzlarla ilgili olarak. Aslında Zelenski'nin etrafında kim varsa hepsini suçluyorlar. Onun nasıl haberi olmaz bu kadar yolsuzluktan? Belki de siyasetten kullanıyorlardır, bilmiyorum. En son bu çağrı merkezleriyle ilgili dolandırıcılık meselesi ve siber suçlar şefi Sergey Kropiva gözaltına alınmış. Kartaca operasyonu diyorlar. Acayip ses kayıtları var. Yani hepsini aktaramayacağım size. Sadece okurken güldüm. Yani hakikaten. New York Times gazetesinde bir uzman konuşmuş. Amerikalı yolsuzluk mücadele uzmanı James Wasserstrom. Demiş ki Ukrayna'da sabitlenmiş her şey çalınır. Yani çiviyle sabitlenmiş. Sabitlenmemiş her şey çalınır. Bu uzun süredir devam eden bir gelenektir. Evet. Avrupalıların paraları gidiyor. Yani Avrupalılar zengin. O kadar savaşın devam etmesi

sözleşme feshediliyor, kira sözleşmesi, Rusya vatandaşlarına sınır kontrolü, gölge filoya baskı ne demekse yani Rus gemilerini gasp etme hikayesi. Tabii Rusya da buna yanıt verdi. Göte Enstitüsü'nün kolları Lavrov açıklamıştı, aktarmıştım size. Fakat Rusya Dışişleri Bakanı orada durmadı. Hafta sonu Rusya Devlet Televizyonu'na açıklama yapmış. Şöyle diyor: onlar, Almanlar bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Aslında bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır diyor. Özellikle Bonn'daki başkonsolosluk ve Berlin'de Rus evinin kapatılma kararını tarihsel bir atıfla yorumluyor Sergey Lavrov. İkinci Dünya Savaşı'nın, daha doğrusu büyük vatanseverlik savaşının başlamasından önce Almanların da diplomatik temsilciliklerini kapattıklarını hatırlıyorum. Tarihten ders çıkartmıyorlar diyor Sergey Lavrov. Evet, Almanya bilmiyorum ne olacak. Şimdi tabii siyasi deprem, bu hafta konuşacağız Almanya'yı. Uzun süre Almanya'da yaşamış, orada eğitim almış Tunç Akko çarşambaya söz kestik. Tabii hafta sonu artık Almanya'da eyalet seçimleri başladı. Friedrich Merz'in sınavı deniyordu. Sonunda bir Almanya için alternatif partisinin tarihi zaferi geldi. Saksonya-Anhalt eyaletinde açık ara farkla seçimleri %43.8, yaklaşık 20 puan artışa denk geliyor bu. 1.7 milyon seçmen, katılım %77.8, ikiye katlamış, hatta daha fazla galiba oy oranını. CDU, CDU ya da İngilizce söylersek 2021 seçimlerinde efendim %37.1 oy alıyor. Bu kez %17.2. Bayağı bir çöküş var diyebiliriz. Sosyal Demokrat Parti %9.3, Yeşiller 8.9, Sol Parti 8.6, tabii Sahra Wagenknecht, BSW hareketi Saksonya-Anhalt'ta %5.3 parlamentoya girmeyi başarmışlar. Şimdi tabii eyalet meclisi söz konusu burada. Yani federal meclis, federal seçim değil. Ama hükümeti AFD tek başına kuramıyor. BSV ile ittifak kurabileceğine dair iddialar var. Bilemiyorum bu baskılar olur mu, ne olur. 3 sandalye eksiği var ve bazı BSV'li politikacılar işbirliğine açık olduklarını söylemişler. Tabii burada bitmiyor Saksonya-Anhalt'la. Çünkü Eylül sonlarına doğru, 20 Eylül galiba, Berlin'de ve Mecklenburg'da Vorpommern'de seçimler var. Temsilciler meclisi seçimleri, eyalet meclisi seçimleri var. Dolayısıyla da bir deprem var. Alice Weidel Almanya için alternatifin kadın eş başkanı. Almanya'da bir liderlik, kadın erkek eş başkanlık sistemi var. Ben bir türlü anlayamıyorum o eş başkanlığı ama neyse. Onun açıklamaları var tabii zafer konuşmasında. Her devlet binasına, her yere siyah, kırmızı, altın bayrağı asacağız diyor. Özgürlüğün renkleri olacak ulusal bayrağımız. Siyahı, kırmızıyı, altını seviyoruz vurgusu yapıyor. Gelecek planları, ilk 100 günlük planlarını hemen belirtiyor. Sınırları tamamen kapatmak. Yasa dışı ve belgesiz giren herkesi göndermek. Yasal göçmenlere en azından şimdilik bir şey demiyor. Almanya'nın sınırları kapalı dostlar diyor. Yapılan sığınmacı yardımlarını azaltmak, aynı yaptırıma çevirmek, ikameti olmayanlara sosyal yardımları kesmek. Eğer bunun adını tersine göç koyuyorsanız öyle olsun, tersine göç. Tabii Almanya için alternatif Avrupa Birliği'nden pek haz etmiyor. Açıkça ayrılmaktan bahsetmeseler bile Euro bölgesi ve Schengen bölgesinden çıkmak istiyorlar. Zaten Almanya'yı Euro'dan ve Schengen'den çıkarttığınızda niye Avrupa Birliği diye bir şey kalsın sorusu tabii baki. O yüzden ben açıkçası AB karşıtı denebileceğini düşünüyorum AfD için. Bir de tabii ki göçmen karşıtı Almanya'ya sanıyorum burasına gelmiş. Küreselleşme politikaları sıradan halkı etkilemiş. Tabii ekonomi, Rusya ile savaş, Ukrayna üzerinden yürüttükleri savaş artık herhalde başka türlü bu sonuç. Bir de tabii Doğu Batı Almanya kıyasları da yapılıyor. Başbakan adayı bölgede, eyalette Ulrich Siegmund tarih yazdık diye açıklama yapmış en son. Eş başkan Tino

0: Çurupalla'nın da açıklamaları var. 2029 hatta Mertz'i bir an önce göndermekten bahsediyorlar. Tabii gösteriler de var. Frankfurt'ta, Berlin'de galiba bugün gösteri olacak. Aşırı sağ iktidar oluyor paniği. Başlamış gözüküyor Almanya için alternatifi. Ve tabii Mertz'in ekonomi politikaları, yani anketler, sandık çıkışı anketlerde tercihleri kimin nedir diye bakıldığı zaman göçmen meselesi ve ekonomi politikaları ortaya çıkıyor. Bunlar rahatsızlık duydukları. Friedrich Merz'in açıklamaları var. Partimizi temellerinden sarstı. Eskisi gibi devam edemeyiz diyor. Ama güçlü bir anayasamız var. Aşırı sağcı bir eyalet hükümetine karşı her şeye aygıta sahibiz. Yani bana Merz de aşırı sağcı geldiği için açıkçası çok anlayamıyorum bu kapışmayı. Hatta aşırı sağcı ve militarist geliyor. Çünkü IMF'de en azından şimdi savaştan bahsetmiyor. Neyse. Tektonik şok diyor Friedrich Merz. CDU'yu tamamen yok etmeyi amaçlıyor diyor. Halkla duygusal bağ kurmayı başaramadık diyor. Bilmiyorum. AFD'yi kapatmaya çalışırlar mı? Alman tarihinde böyle şeyler var tabii. Merz'e istifa çağrıları var. Fakat tabii bir çöküş gelebilir bunun arkasından. Dediğim gibi yeni seçimler var. Gerçekten Almanya'da sıkıntılı bir resim olduğu anlaşılıyor. Alman sanayi patronları Financial Times gazetesi yazmış. İşçilerin fazla mesai ücreti almadan haftada 40 saat mesaiye geçmesini istiyorlarmış. En son otomotiv sektöründe tabii hemen değil, uzun vadeye yayılmış 100 bin işten çıkartmadan bahsediyorlar. Almanya böyle ekonomik sıkıntıya girip halk yoksullaştığında Nazizm virüsü çok canlanıyor gibi bir hisse kapılıyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Hiç Almanya uzmanı değilim. Tamamen ben de başkalarından takip ediyorum. Bu arada AFD Elon Musk'a teşekkür ediyor. Çünkü Elon Musk seçim sonuçlarında aferin diye kutlamış Almanca. O yüzden Ulrich Siegmund, eyalet başbakanlığına aday olan isim, Musk'a desteği için teşekkür etmiş. Evet efendim, böyle bir durum var. Bilmiyorum nereye gidecek bu işler ama bu hafta konuşacağız zaten. Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir sinema dizi sektörüyle ilgili bir etkinliğe katılmış bir kasabada. Önemi yok ne dediğinin. Bir tek hayatımda ilk Macron'la aynı fikire ulaşacağımı düşünemezdim doğrusu. Kültür, bilim, yani kültür sanattan falan bahsediyor ya. Hiçbir zaman ekranlara bu kadar bakmamıştık. Ne var ki her şeye bakma uğruna sonunda hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız demiş. Sosyal medya platformlarından bahsediyor. Bitmeyen bir akış telefonlarımızda. Hakikaten ben Macron sevmeyen bir insanım, politik olarak da ideolojik olarak da, fakat aklımın ucundan geçmezdi bir konuda aynı fikri paylaşacağım. Çünkü dünya, gerçek mücadeleler sanki elimizden kayıp gidiyormuş gibi ve geliyor bu sosyal medya yüzünden maalesef. İşe yarayan yerleri var ama neyse. Şimdi ama süremiz doldu. Profesör Hasan Köni Hoca ile az sonra burada olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Köni hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir yüzünüzü görmüyordum. Sevindim gördüğüme. Dünya işleri zaten yerinde durmuyor. Yani hem kaygılarla hem kimi zaman gülerek trajikomik gelişmeler de oluyor. Takip ediyoruz. Şimdi ben tabii sizi hocam sizi yayına alayım dediğimde böyle işte kafamda bir şeyler vardı ama tabii hiçbir şey yerlerinde durmuyor. Dün akşamdan beri sosyal medya Almanya konuşuyor hocam. Tabii genel olarak bir Batı, Amerikan politikaları, Avrupa ile birlikte yürüttükleri politikalar, gerek Batı Asya, hani Orta Doğu tabir ettikleri yerde, gerek Ukrayna krizinde elbette bunların etkileri var ama sonunda sanki bir şeyler patlamaya mı başlıyor ucundan dedirtecek Almanya seçimleri. O yüzden tersine çevirip biraz oradan sormak istiyorum size. Yani Trump'ı hemen belki buna ekleyebiliriz. Bizi de ilgilendiren yanları var. Hocam yani herkes tabii biri kimi diyor 3. Dünya Savaşı başladı, kimi de Avrupa Birliği bitti, çökecek, çöküyor. Öte yandan da somut gelişmeler var. Almanya'da tabii 20. yüzyılda çok acı bir bütün dünyaya çok pahalıya patlayan gelişmeler yaşanmıştı. Ve şimdi Almanya için Alternatif Partisi'ne aşırı sağcı deniyor. Ve bir nazizm alameti olduğu söyleniyor. Öte yandan Ukrayna'da da neonazileri destekliyorlar tabii, orası biraz karışık. Tam olarak ne oluyor? Siz bu Almanya'ya baktığınızda ya da Avrupa'da da bir panik varmış gibi bir görüntü. Topu bir eyalet seçimi bu arada. Ama bir şeyin habercisi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz bütün bu gelişmeleri?
3: Efendim son iki senedir Avrupa'yı izliyoruz. Hı hı. Sebebi Türkiye'nin çok önemli şekilde ihracat yaptığı ülkeler Avrupa. Özellikle çok Türk bulunan yerde Avrupa. Zaten belli meclisleri falan seçiliyor Türkler. Alman vatandaşı oldular. 64'ten beri şeyler. Almanya bu son 2-3 yıldaki gelişmelerde biliyorsunuz Avrupa'nın en iyi üretken ülkelerinden biriydi. Yani başı çekiyordu. Almanya lokomotifti. Alman Merkez Bankası piyasalardaki faiz oranlarını tespit ediyordu. Yani %2'den %3'ten fazla olmayacak. Yani alışık değiller bizdeki faiz oranlarına. Fakat bu gelişmeler, yani Trump'ın birinci ve ikinci gelişindeki gelişmeler, silah sistemlerine para ayrılması. İlk önce %2 idi. Sonra gayri safi milli hasılanın %5'i. Peşinden Orta Doğu ve Ukrayna Savaşı'yla 2022 yapılan göçler. Özellikle Afrika'dan da göç alıyorlar. İtalya, Fransa'sı, şusu busu. Avrupa'nın sosyal yapısını değiştirdi. Peşinden Trump'ın desteğiyle veya Ukrayna diyorlar ama İngiliz istihbaratı olduğunu tahmin ediyoruz. Rus gazının bombalanması, petrol alışlarının durdurulması, çok pahalı gazın ve petrolün Amerika'dan gelmesi Almanya'nın üretim kapasitesini hızla aşağı çekti. Bizde de bazı sorunlar vardı. Fakat Avrupa'nın daha çok bu sorunlar içinde erken patlayacağını tahmin ediyorduk. Sebebi gelen göç bizde nispeten Müslümanlar geliyor. Yani değişik etnik yapılar ama herhalde bir nokta var. Ama öbür tarafa Hristiyanlığın merkezine Afganlı, Pakistanlı, Orta Doğulu, Iraklı, Suriyeli, İranlı, Afrikalı biraz sonra tamamen patlayacak hale geldi. Hatta ben bir sene önce bekliyordum bu tür olayları. Biden döneminde seçilmiş olan yöneticiler bu gelişmeleri önlemeye çalıştılar. Yani bu savaşa da sebep oldular zaten. Amerika sebep oldu. Tekrar genişleme. Bu genişleme, NATO'nun genişleme politikasını da takip ettik 90'dan bu yana. Amerikan seçimleriyle birebir uyuşuyor. Yani ne zaman bir Amerikan seçimi olsa bir NATO genişlemesi yapıyorlar. Bunun nedeni de kendi kamuoyuna işte Amerikan tipi demokrasi ve liberal yaşamın dünyaya yayıldığı propagandası. Bu şekilde. Hı. Halbuki kendi içinde bir demokrasi varsa dışarıda pek demokrat olanları sevmiyor. Çünkü o zaman kontrol edemiyor. Yani sistem içinde meclis giriyor, askeriye giriyor, hakimler giriyor, yasama sistemleri giriyor. Halbuki otoriter rejimlerde hemen anlaşıp çok iyi yönetebiliyor. Yani o demokrasi resmi kendisi için var ama dışarıya da bu imajı veriyor, liberal imajını veriyor. En nihayet en iyi ekonomi olan, sanayi üretimi bulunan Almanya patladı. Büyük bir işsizlik nedeniyle. Tahmin etmiştik, sürpriz değil. Önlemeye çalıştılar. Hatta otoriter rejimlerdeki yolları denediler. Yani dışarıya demokrasi.
0: Hocam tarafı. Daha da deneyecekler galiba. Şimdi AfD'yi kapatabilirler mi sizce? Çünkü çok acayip yani şeyler oluyor. Ben şimdi kestiremiyorum tam olarak hani Alman siyasetini nereye birlik kestirmek zor da. Kapatabilirler mi? Yani çünkü bu arada bırakırlarsa bu ipin ucu kaçıyor sanki. Hani merkez gömülüyor gibi. Ne dersiniz?
3: Ama yapacak bir şeyleri yok. Yani onun karşılığında ekonominin gelişeceği yok. Bilmem yeni yapılaşma sanayi yok. Bir de Çin malları. Bakın biz kendimizden hesapladık. Çin'den yılda 56 milyar dolarlık sanayi ve elektronik eşya alıyoruz. Türkiye bu. Avrupa bunun üç misli geliyor. Ve sanayi ürünleri yoğun şekilde geliyor. Yeni yollar sistematiği içinde oluyor. Ve kapatabilirler. Nasıl kapatabilirler? Bakın hukukun bir önemli boyutu var. Hukuku zorlayacak başka bir sistem yoksa, arkasında bir güç yoksa, hukuk edebiyattır. Yani niçin uyuyoruz bazı hukuki konulara? Polis gelecek, işte kaç tane, 10 tane, 20 tane, 100 tane, 200 tane. O zaman kabul ediyorsunuz 200 taneyle birden başa çıkamayacağınız. Hukuk bu. Şimdi kapatırsa AfD'yi kim koruyacak? Alman halkı ayaklanacak mı? Yapabilirler. Yapabilirler. Bunun çok örnekleri Orta Doğu'da rahatlıkla yapılıyor. Avrupa zaten ipin ucunu kaçırmış durumda. Bunu da yapabilirler. İşin ilginç tarafı Avrupa'nın sosyal demokrat sol kesimi Rusya ile savaşın devam etmesini isterken Biden döneminden kalan aşırı sağcılar barış istiyorlar. Yani kendi ülkelerini kurtarmak, ekonomiyi kurtarmak ve sanayileşmeye geri dönmek istiyorlar. İlginç değil mi? Rusya ile savaşı bunlar istemiyor. İsteyen sol kesim. Çok ilginç, çok ilginç bir tarihsel dönüşüm bu. Niye? Demek ki sol kesim uluslararası ortamın boyutu neyse ona uyan bir kesimmiş. Yani zaten bu sosyal analizler hepsi şey palavra diyeceğim ama ayıp olacak. Çünkü sosyal
0: yok estağfurullah de... ama hocam yani sol bıraktı mı Amerikalılar Avrupa'da diyeceğim sadece. Yani soldan neyi kastırıyor artık sol dediğimiz
3: sosyal göçmen, mesela...
0: göçmen karşıtı. Mesela size faşist diyorlar. Çok ilginç. Mesela düzensiz yani ben mesela hayatımda hiçbir zaman göçmen karşıtı bir insan olmadım ama bir ülkeyi düzensiz göçmenler bastığı zaman da problem çıkar yani sonuçta hani nihayetinde.
3: Aynı kültürden.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla da solu hocam şunu soracağım size yani sol dediğimiz şeyi cinsiyet göçmenlik hani ondan ibaret bir şeye gelmiş gibi geliyor. Yani biz Avrupa'da sol derken biz neden bahsediyoruz? Ben çok anlamıyorum doğrusu.
3: Evet maalesef anlamını getirdi. Yani o liberal yaşam, demokratik sisteme uyma, insan haklarını sonuna kadar koruma ve insan haklarını başka ülkelerde de yani Avrupa'ya bağlı olan ülkelerde de koruma. Kimi liberalizmi etrafa yayma Avrupa'nın amacı bu değil miydi? Mesela Türkiye'ye. Bir İspanya'nın bir yaklaşım tarzı var. Daha çok dikkat ediyor bu konulara. Ama geri kalan özellikle eski NATO ülkeleri, yani zaten eski Sovyetlerden devrilme ülkeler oldukları için onlarda devamlı bir korku var. Ne korkusu var? Ama şimdi savaşa devam ediyorlar. Yani barış isteyen gördüğümüz kadarıyla Rusya tarafı ve peşinden bir takım imajlar. Ne gibi imajlar? Efendim, Ukrayna çok iyi savaşıyor. Dronlarla etrafı mahvetti. Bu bir enformasyon savaşı. Ama yani biz başka yerlerden de okuyoruz. Şimdi biliyorsunuz yapay zeka var. Çin gazetelerini, Rus gazetelerini, bilmem ne gazetelerini, Moğol gazetelerini okuyoruz. Eskisi bir mecburen İngilizce, Fransa'ya bağlı değiliz. Görüyoruz ki durum öyle değil. Durum öyle değil. Karadeniz kısmı kapanmış durumda Ukrayna'nın. Denizle bağlantısı yok. Kara ülkesi haline gelmiş. Tahıl gönderemiyor. Tahıl da nasıl gönderdiğini biliyoruz. Tuna Nehri'ne, Tuna Nehri'nden Romanya'ya, Romanya'dan oradan Karadeniz'e çıkış yapıyor. Şimdi bu durumun devam etmesi mümkün değil. Ama arkasındaki en büyük yapı İngiltere. Yani o dronların içeri kadar vurması, onun haritalarının elde edilmesini yol açan İngiltere. İngiltere de ikiye üçe bölünmüş bir ülke. İskoçya da ayrılmak istiyor. Yani Londra ve civarı eskiden kalan MI5 tayfasıyla savaşa devam ediyor. Çok ilginçtir. Bunu bizim genelkurmay da biliyor, istihbarat da biliyor, devletimiz de biliyor Avrupa'da ne olduğunu. Bu konuda çalışan öğretim üyeleri de biliyor. Ama hangi halka yoğun enformasyon yapıyorlar? Zannediyorlar ki Türk halkı olduğu gibi İngilizce ve Fransızca Le Monde okuyor, New York okuyor. Biliyorsun New York Times şeyden alıyor, CIA'den alıyor bilgileri, ona gösteriyor, ona sormadan yazmıyor. Peki bazı gazeteler de oradan alıyor. Ha, bunları okuyor zannediyorlar. Bizim halk zor gelen mektubu okumuyor. Yani yeniden bir sosyal medya çıktı. Orada da gençler, üniversite mezunları falan. Şimdi böyle bir yapı içinde yoğun bir propaganda kendi halklarına çok fena dövüyoruz, öldü gidiyor falan. Bu sırada bir hikaye var. Boks maçında antrenör diyor ki çok fena dövüyorsun Mehmet. Kanter içinde bilmem ne oluyor. Üçüncü round çok iyi dövüyorsun Mehmet. Diyor ki şef ringte diyor başka biri daha var. Niye? Birisi beni dövüyor diyor ya.
0: Çok.
3: Şimdi burada da böyle. Yani bir tür imajlar yaratarak olayı devam. Çünkü Biden döneminde seçimleri kazanıp geldiler. Şimdi seçimleri kaybederlerse bu gereksiz askeri harcamaların, silah üretimlerinin, bu göçmenlerin, sanayileşmenin geri gitmesinin fiyatlarını ödeyecekler. Bunlar çok, çok korkuyorlar. Bu yapıda milliyetçi akımları geliştiriyor. Bir takım reaksiyonlar kuruyorlar. Bunlar da demokratik ve insan haklarına sahip insanlar ama göçmenlerden ve bu ekonomik çöküşten rahatsız olanlar. Ama çok kolayca bunlar faşist. Şunlar da faşist. Ama sen affediye başka türlü davranırsan sen normal demokratik hareketini yapmış oluyorsun. Halbuki bu sağ hareket Hitler zamanındaki sağ hareket değil. Ona benzetmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın herkes askeriye çoğaltmaya çalışıyor Amerika'nın emriyle. Askeri üretime geçiyor Türkiye dahil. Şimdi bizde asker olmak ister misiniz lafına katılan %87. Almanya'da %17. Dedik ki herhalde burada göçmen olan Türkleri alacaklar askere. Bizimkiler meraklı savaşmaya. Yani savaşan bir halkız biz. Türkiye işte Türkler asker doğar diye. Ama 40 sene siz faşistsiniz, şöyle yaptınız, Yahudileri kestiniz, 100 tane film, 50 tane Hollywood bir tiyatrosu peşinden askere gelin, Rusya'da savaşacağız. Bunu Alman halkı yemiyor. Yani bir tür propagandayı Alman halkı yemiyor. Evet. Savaşı da bizi rahatsız edecek şekilde büyütüyorlar. Niye? Karadeniz'de bizim gemileri de vuruyorlar. Ama nerede vuruyorlar? Türkiye'nin deniz yeri alanları içinde. Şimdi Avrupa ve Amerika olmasa Türkiye Ukrayna'ya gerekli cevabı verir. Yani bir dakika arkadaş, Rusya'yla savaşıyorsun ama açık denizlerde bunu yapabilirsin. Bizim yetki alanlarımıza girdiğinde bir şey atarsan biz de sana iki misli atarız. Bunu NATO sistematiği içinde diyemiyoruz. Ama genelkurmayımız buna dikkat ediyor. Bu kendi karasularımıza kadar gelen boyutlarda acayip cisimlerin Karadeniz'de işte çeşitli süfizelerin, bilmem nelerin, şunların, bunların, mayınların dolaşması ve Karadeniz bizim deniz biliyorsunuz. En büyük alana sahip biziz. En büyük donanma da Türk donanması. Yani arkalarındaki bu Amerika desteği falan olmasa nihayet o da fark etti ki Rusya'nın gırtlağına kadar geldi ve müdahale edecek. Bunun üzerine işte bu Mitkov ve diğeri Rusya'ya gelerek barış görüşmelerini başlattı. Yoksa Rusya müdahale edecekti. tahmin ettik. Yani Rus kamuoyu dedi ki yeter. Bunlara vuracaksanız gerçekten saldırın, bitirin bu işi. Çünkü Rusların savunma sistemlerindeki bulunan askerleri vuruyorlar. Ruslar NATO güçleri orada olduğu için onların kurban heyetlerini vurmuyor. Yani normal hedeflere ateş ediyor, askeri hedeflere, işte elektrik şeylerini, şunları bunlar. Ama şimdi vurmaya başlarsa o hazır olmayan daha yeni geliştiriyorlar. Durum çok fena duruma gelirler. Avrupa savaşa hazır durumda değil. Avrupa kamuoyu savaşa hazır durumda değil. 50 senedir rahat ettiler. Amerika'nın koruması altında bir takım laflar söylediler. Amerika'nın istediği seçimleri yaptılar. De Gaulle karşı çıktığı için De Gaulle değiştirildi. De Gaulle'ün karşı çıkma sebebini biliyor musunuz? Soruyor Kennedy'ye. 1961 Berlin krizinde. Diyor ki Paris için diyor Washington'u feda eder misiniz? Ruslarla kapışmak üzeresiniz. Kennedy diyor ki öyle şey olur mu? Bunun üzerine NATO'nun askeri kanadından çıktı De Gaulle. Yani hepsini korumayacaksan zaten bütün numaralara
0: ne gerek merkezi, var?
3: Fransa nükleer silahların hedefi. Ama Amerika büyük roller oynuyor. Ben Berlinliyim diye büyük nutuklar atıyor Kennedy.
0: Evet.
3: Ve o yüzden De Gaulle'u çevirdiler. Bir öğrenci hareketleri sırasında Fransa'yı kurtaran De Gaulle gitti. Avrupa Amerika'nın oyun alanıydı. Oyun alanı. Şimdi gene hepsi diziliyorlar Amerika'nın karşısına. Trump ne diyecek? Ama son dönemde bir önemli olay var, dikkatimizi çekti. Fransa, Almanya, Hollanda yatırdıkları altınları geri çektiler. 120 ton altın her biri.
0: En niye? Son Hollanda Merkez Bankası geri çekmiş. Evet.
3: Çünkü güvenmiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Kendi isteklerini yapmak istiyorlar. Oraya bağlı kalmak istemiyorlar. İngiltere'ye bir kısmı Hollanda götürdü. Sebebi evet. İngiltere en çabuk para değiştiren ülkelerden biri. Durum maalesef böyle. Ve ekonomik durumu da daha da kötüye gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinden gelen petrol biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
0: Evet.
3: Kızıldeniz'i de Husiler tutuyor. Onlar da İran'ın vekalet güçleri. Bu şekilde Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, Katar dahil, zor durumda. Bu zor durum Avrupa'nın aldığı petrolü de ikimizi daha pahalıya getiriyor. Daha çok Amerikan petrolü almak istiyorlar. Ben de şunu sordum. Ya Amerika bu kadar petrol satarken Amerikan petrolünün bu kadar yüksek fiyatlı olması, ki Amerikan kamuoyu da bundan rahatsız. Bilal hocam, bir işletme sahibi dünyada petrol fiyatları yukarı çıkmışken ben kendi halkımı koruyayım diye düşünür mü dedi. O da aynı fiyatları Amerika'ya geçiriyor dedi. Yani böylece işletmelerin nasıl çalıştığını, ne kadar vatan sevdiklerini öğrenmiş olduk. Yani yapılanma bu. Şimdi bu ekonomik durum içinde Karadeniz'den birisi tahıl gönderemiyor. Öbürüne enerji gelmiyor. Gittikçe pahalanıyor. Bu yapı içinde daha devam ettirmeye çalışıyor. Ve Zelenski denen eskiden köçek rollerinde Türk köçek rolleri yapan adam göğe direniş yapıyor. Bazı toprak parçalarını vermem diyor ki o parçalarda Rusların oturduğunu biliyoruz. Zaten 1992'deki kurulan Rusya Federasyonu Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya'dan oluşuyordu. Onun ortasındaki bir ülkeyi alıp NATO'ya sokmaya çalışıyorsun. Bu savaş çıkarmaz mı? Bunu herkes biliyordu. Bile bile Biden diyor ki Rusya şimdi saldıracak. Ya biz senden evvel tahmin ettik. Ama New York Times bizim adımızı yazmadı. O kadar yani, biliyormuş gibi. Ama böyle yaparsa böyle cevap alır. Türkiye'de yüklendiklerinde en sonunda Suriye'ye girmek zorunda kaldılar. Yani en sonunda gelişen olayların neticesini önceden tahmin etmek çok mümkün. Ve bu böyle devam ediyor.
0: Evet, hocam, nedenlerin farkındayız yaşarken. Yani sebep olan gerekçeler ortada. Ondan sonra herkes sonuca yani neden şaşırıyorlar sonuca, ben de onu anlamıyorum. Yani zaten ortada, yani bu küreselleşmenin aldığı boyutlar çok büyük kriz yaratacağı belliydi. Şimdi karşımızda sonuçları var yani.
3: Ama bu şey için, yani orta seviyede halk için herhalde yapıyorlar. Hı. Öbür türlü bu konuda çalışan bir tür arkadaşlar biliyor. Ama öğretim üyeleri, bilmem ne, devlet adam önemli değil. Geniş kamu oyları bunu böyle bilsinler. Kötü adam Rusya, Ukrayna'ya saldırıyor. İyi adam Ukrayna, Rusya'nın tek işlerine kadar saldırıyor. Ama kurmay heyetine bakıyorsunuz. İngiliz, Fransız, Alman, Amerikan, istihbarat uzaydan Amerika'dan falan geliyor. Ukrayna savaşıyor. Ve yakaladıkları paralı askerleri de sisteme sokuyorlar. Onlar da eğer bizim gibi ilerliyorlarsa cennete gidiyorlar. Devamı. Şimdi böyle bir yapı demokratik rejimler açısından kabul edilebilir mi ya? Demek ki yıllarca bize yutturmuşlar. Demokrasi kendileri için var. Kendileri için demokrasiyi gördüler. Şimdi AFD göçmenlere reaksiyonel diyorsunuz ama Amerikan elçiliğinden gidin bir vize alın bakayım. Size bize veriyorlar mı? Ya, değil mi? Takır takır hepsini dışarı gönderiyor. Peki faşist mi onlar? Amerikalılar şu anda faşist mi oldular AFD gibi? O zaman onlar da öyle. Ya inanılmaz, yani okumadan, genel düşünmeden bir takım imajlar yapıştırıyorlar insanlar birbirlerine. Hı hı. Aynısını Amerika yapınca normal kaçak girenleri temizliyor. Amerika'nın ekonomisini bozuyorlar. Peki Avrupa'nın ekonomisini bozmuyorlar mı? Türkiye'nin ekonomisi iyi mi? Ne bileyim, Arap ülkelerinin ekonomisi ve Arap ülkeleri ilk defa Suudi Arabistan Avrupa Merkez Bankası'ndan 7 evet. milyar dolar istemiş.
0: Evet.
3: Hani bizim ikide bir gidip evet. para istediğimiz 500 milyonluk bize uçak hediye eden Europe diye habire Londra'daki otelleri falan satın alan Suudi Arabistan para istemiş çünkü petrol satamıyor.
0: Petrol satamıyor. Evet.
3: Amerika vurunca o da petrol filanını vuruyor. Bir daha vuracağım diyor. O da karşı cevabını veriyor Amerikan üstlerine. İnanılmaz bir yapı. Böyle bir stratejik nükleer silah mı kullanacak? Ha, o zaman olay değişir. Onu bilmiyorum. Yani o kadar dinleyebilirler mi?
0: Evet.
3: Onu bilmiyorum.
0: Ama evet hocam.
3: O kadar ki durum kötü.
0: Evet. Çok haklısınız
3: Avrupa
0: hocam.
3: Çöküyor,
0: sistem
3: çöküyor.
0: Evet, bir sistem sıkışması olduğu çok açık. Nereden tutsak elimizde kalıyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani vaktimi doldurmasam daha giderdik doğrusu. Yani çok gecikmeden tekrar konuşuruz diye, sohbet ederiz diye umut ediyorum. Çok sağ olun değerlendirme için.
3: Siz de sağ olun. Daha çok ağlarım konuşursanız.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür.
3: Size sağ olun. İyi günler.
0: Profesör Hasan Köyüye hocayla bir çeşit de hakikaten önemli değerlendirmeler yaptı. Yani sistemi bütün şartlarında problem var. Bu problemleri yaratanlar da ortada. Ne bileyim, birileri gerçekten diplomasiyle çözümün peşinde falan, öyle de gözükmüyor. Dolayısıyla da olumlu bir dünya tablosu çizemiyoruz. Yani nereye gittiğimiz belirsiz, seviye ekonomik dinamikler, ideolojik yönelimler. Kötü bir devreye giriyor. Alacakaranlık kuşağı gibi. Ne yapalım? Biz de böyle değerlendirmeler alacağız, aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar hep barış cephesinde durmaya çalışarak, öyle diyelim. Her zaman kolay olmuyor çünkü. Devam edeceğiz aktarmaya. Bugünlük bu kadar. Yarın Eksen'de dünyadan gelişmelerle tekrar burada olacağız. Göze.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Radyo Sputnik.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazen bir işi yapmak için doğru zamanı beklemek, hemen yola koyulmak ve hiçbir şeyle oyalanmamak gerekir. Yolcu yolunda gerektiğimi de tam olarak bu durumu anlatır. Bu deyim, bir kişinin yolculuğa çıkar çıkmaz başka işlerle vakit kaybetmemesi, derhal yoluna devam etmesi gerektiğini anlatıyor. Günümüzde ise bir oyulan kişi başka konularla oyalanmamalı, vakit geçirmeden hedefine yönelmelidir anlamında sıkça kullanılır. Ayrıca her işin kendine göre bir zamanı olduğunu ve doğru zamanda yola koyulan kişinin amacına ulaşacağına dair bir vurguyu da içeriyor. Yolcu yolunda gerek deyiminin kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Türk edebiyatının erken örneklerinden olan Dede Korkut hikayelerinde bile bu ifade geçmektedir. Halk kültüründe avcı avında, yolcu yolunda gerek gibi benzer ikili kalıplar da bulunmaktadır. Bu tür örnekler deyimin Osmanlı döneminde de yaygın bir söz olduğu izlenimini verir. Deyim, Türk kültüründe o kadar yerleşmiştir ki başka Türk lehçelerinde bile benzeri kullanımlar bulunur. Halk anlatılarında ve destanlarda da yolcu yolunda gerek deyiminin kullanıldığı görülmektedir. Anadolu versiyonu bir halk hikayesi olan Kerem ve Aslı masalında kahraman Kerem, yolculuk hazırlıkları sırasında arkadaşı Sofya, Sofu yolcu yolunda gerek diyerek hemen yola koyulur. Yolcu yolunda gerek deyimi hem halk söyleyişinde hem de edebi metinlerde izleri görülen, üzerine çeşitli kültürel analizler yapılmış bir söz kalıbıdır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Save.

0: tabağındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Günlük hayatta bazen birinden bir şey rica edersiniz ama karşınızdaki iş bir türlü yapmaz. Bahaneler sıralanır, zaman uzar, konu sürüncemede kalır. İşte tam o anda ağızdan şu cümle dökülür. İpe un serme. Peki bu söz nereden çıktı? 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk filozofu Nasreddin Hoca'ya atfedilen bir fıkradan doğar bu deyim. Rivayete göre hoca bir gün komşusuna emanet verdiği bir eşyayı geri ister. Komşusu iliştirmek için tuhaf bir bahane uydurur. Kusura bakma hanım, az önce ipimizin üzerine un serdi. Hoca şaşkındır ama lafını da esirgemez. Gönlün vermek istemeyince ipe de un serilir elbet. Bu nükteli cevap o günden sonra halk arasında bir deyime dönüşür. İpe un sermek, yani istenen işi yapmamak için türlü bahaneler üretmek, işi yokuşa sürmek. Bugün biri oyalayıcı, maksatlı bir geciktirme işine girerse bu deyimle uyarılır. Hadi ama ipe un serme. Atasözleri ve deyimler yerinde kullanıldığında sadece anlatımı güçlendirmekle kalmaz, geçmişi de bugüne taşı. Bugün ipe un sermek deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Osmanlı tarihinin adından en çok söz ettiren, yeniliklere açık, Avrupa topraklarının ucunu kendisine hedef belirlemiş padişahı. Şair, zanaatkar, usta bir yönetici, iyi bir savaşçı, Hürrem'le aşkı dillere destan bir padişah. 46 yıllık hükümdarlığında birçok radikal karar vermek zorunda kaldı. Kendi öz oğlunun katlini istedi. Cariye olarak alınan Hürrem'i önce azat etti, sonra nikah kıydı. Aşkı, savaşları, başarıları, yönetim şekli, yönetim altındaki kadrosu, ettiği zanaati itibariyle hayatının A'dan Z'ye her noktası dilden dile aktarıldı. Süleyman olarak geldiği dünyadan 46 yıllık Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman olarak göçtü. Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'in tek oğlu olarak 6 Kasım 1494'te Trabzon'da dünyaya geldi. İsmini doğduğu saatlerde açılan Kur'an sayfasında geçen Hazreti Süleyman'dan aldı. Doğduğunda babası henüz padişah değildi. Tahta dedesi Bayezid vardı. Trabzon'da geçen çocukluğunda süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi ile Rum kuyumculardan kuyumculuk zanaatini öğrendi. Sancakbey olma yaşı geldiğinde babası Yavuz Sultan Selim'in ısrarıyla dedesi tarafından Kefe Sancağı'na gönderildi. Ancak babasının tahta çıkmasıyla Manisa'ya gönderildi. Taht için başka bir aday olmadığından taht kavgası vermekle ilgili bir endişe duyarak büyümedi. 30 Eylül 1520'de babası Yavuz Sultan Selim'in vefatıyla tahta çıkmak üzere yola koyuldu. Yavuz Sultan Selim'in fetih politikası doğudan yanaydı. Önemli gördüğü noktaları Osmanlı topraklarına katmıştı. Sultan Süleyman'ın Osmanlı'ya katmak istediği topraklarsa batıdaydı. Amacı Orta Avrupa'nın kilit noktası olarak gördüğü Belgrad'ı ve Akdeniz'in hakimiyeti için önemli gördüğü Rodos'u fethetmekti. Bu amaç doğrultusunda tahta geçtikten bir yıl sonra 30 Ağustos 1921'de Belgrad'ı fethedip Osmanlı topraklarının batıya doğru genişlemesini sağladı. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda son derece kararlı olan Sultan Süleyman, Belgrad'ın fethinden yalnızca bir yıl sonra da Rodos'u fethetti ve Osmanlı'nın Akdeniz hakimiyetini de güçlendirdi. Sultan Süleyman'ın fetih anlayışı Fatih Sultan Mehmet'i anımsatır. 1520'de aldığı tahta 1566'da veda edene kadar ki 46 yıllık padişahlık sürecinde toplam 10 yıl 1 ay seferde kaldı. 13 kez sefere çıktı. Bu rakamlarla Osmanlı İmparatorluğu'nun hem en uzun tahta kalan, hem en çok sefere çıkan, hem de en uzun süre seferde kalan padişahı oldu. Tahta çıktığı ve tahttan indiği zamanki Osmanlı İmparatorluğu haritaları arasında neredeyse 2,5 kat fark vardı. Mohaç Meydan Muharebesi, Budin'in fethi, 1. Viyana kuşatması, İran Seferi ve Van'ın alınması, Preveze Deniz Savaşı gibi tarihte önemli yerlere sahip savaşlar Kanuni'nin döneminde gerçekleştirildi. Düzenlediği seferler sadece toprak genişletme amaçlı değil, diğer toplumlara yardım etme amacını da taşıyordu. Hindistan Seferi'ne Hindistan'da zulüm gören Müslüman topluluklarına yardım edebilmek için gerçekleştirmişti. Irak Ayn Seferi'ni de Safevilere karşı gerçekleştirmesi, İran'ın topraklarını genişletebilmesine olanak sağlamıştı. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğunu siyasi ve kültürel açıdan da büyüttü. İstanbul'u kültürün merkezi haline getirdi. İdari yapıda değişiklikler ve yenilikler yaptı. Osmanlı'nın en büyük yasal metni olan Kanuni Kanunnamesini yayınladı. Yine de başarıları, kararları, siyaseti kendi içinde büyük bölünmelere sebep oldu. Aşkından deli divane olduğu Hürrem Sultan bu sevgiyi kullanarak sarayda ve saray dışında dilediğini elde etti. Gücüne güç kattı. Kanuni'nin gücü ve akıl sağlığı zayıflarken Hürrem bunu kendisi için fırsat olarak kullandı. Kanuni Sultan Süleyman'ı en derinden sarsan olay, kendi kararı neticesinde büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı idam ettirmesi oldu. O dönem kararın ki emindi. Ancak çoğu doğu ve batılı kaynağa göre bu idam sonrasında Sultan Süleyman'dan geriye giterek giden bir adam kalmıştı. Dönemin şairleri bu konuyu dalga geçmek için çokça kullanmıştı. Ancak Kanuni bunların hiçbirine ses çıkarmadı. Mustafa'nın idamıyla Hürrem, Sultan Süleyman'ın depresif ruh halini kullanmaya başladı. Kanuni'nin görevden aldığı Rüstem Paşa bu olaydan sonra Hürrem Sultan'ın ısrarı üzerine göreve geri getirildi. Kısa bir süre sonra saray entrikalarının tesiri altında kalarak yakın arkadaşı Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa'nın da idamını izledi. Çocukluk arkadaşı Beşiktaşlı Yahya Efendi, Mustafa'nın ölümüyle birlikte Sultan Süleyman'la arkadaşlığını bitirmişti. Bu olaylar olurken Osmanlı İmparatorluğu'nun da giderek zayıfladığını gören Sultan Süleyman, hayatının aşkı Hürrem Sultan'ı da kendi elleriyle toprağa verince sesi kalmamış oldu. Kendisi de ise 7 Eylül 1566 yılında vefat ettiğinde Hürrem Sultan'ın cenazesinin yakınına Süleymaniye Camii'ne gömüldü. Vefat ettiğinde Zigetvar kuşatmasında olan Kanuni'nin ölümü 42 gün boyunca savaştaki askere bildirilmedi. Kaleyi alan Osmanlı askeri savaş kazanmış olmaya sevinirken bir anda padişahlarının vefat haberiyle sarsıldı. Kanuni Osmanlı askerinin gücünü yeniden Avrupa'ya göstermek için gittiği kuşatmada mutlu sonu göremeden hayatını kaybetti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde birçok başarılı ismi çevresinde topladı. Akdeniz'de başarılı ve ünlü korsan Barbaros Hayrettin Paşa'yı donanmayı Hümayun'un başına getirdi ve Akdeniz'de sayısız zafer kazandı. Mimar Sinan Kanuni döneminde benzersiz eserler ortaya çıkardı. Bir cihan hükümdarı oldu. Kıtalar arası hüküm sürdü. Osmanlı topraklarını büyütebileceği kadar büyüttü. Hedefini hep ileride tuttu. Bu cihanda yapabileceği her şeyi yapıp sahip olabileceği her şeye sahip oldu. Yine de giderken nasihat etti. Ben ölünce elimi tabutun dışında bırakın. İnsanlar görüp desinler ki koskoca Sultan Süleyman bile bu cihandan eli boş gitti.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'un en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belli oldu. Marmara Belediyeler Birliği'nin araştırmasına göre İstanbul'da yaşam kalitesi açısından ilk sırada 100 tam puanla Beşiktaş'ın Levent Mahallesi yer aldı. Listenin son bölümlerinde ise daha çok kent merkezinin dışında kalan ve altyapıyla kentsel hizmetlere erişimde çeşitli sorunlar yaşayan mahallelerin yoğunlaşması dikkat çekti. İstanbul'un mahallelerindeki yaşam koşulları Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmayla değerlendirildi. Eğitim, sağlık, gelir, ulaşım, çevre, altyapı ve afetlere hazırlık gibi pek çok alanı kapsayan 107 farklı gösterge üzerinden yapılan çalışma, mega kentin mahalleler arasındaki yaşam standardı farklılıklarını ortaya koydu. Araştırmada İstanbul'da yaşam kalitesi açısından öne çıkan mahallelerin yanı sıra kentsel hizmetlere ve altyapıya erişimin daha sınırlı olduğu bölgeler de belirlendi. Araştırmanın zirvesinde kentin tarihi ve ticari merkezini oluşturan aynı zamanda gelir seviyesinin en yüksek olduğu ilçeler yer aldı. Kentsel donatılara erişim, yeşil alan, ulaşım ve afet hazırlığı gibi kritik metriklerde üstünlük sağlayan Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri ilk 10 sırayı domine etti. Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi değerlendirmede 100 tam puan alarak İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek mahallesi unvanını elde etti. Levent'i 95,5 puanla Şişli'nin tarihi semtlerinden Teşvikiye takip etti. İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek 10 mahalle Beşiktaş Levent, Şişli Teşvikiye, Şişli Harbiye, Kadıköy Caddebostan, Beşiktaş Nispetiye, Kadıköy Fenerbahçe, Beşiktaş Bebek, Beşiktaş Etiler, Beykoz Acarkent ve Şişli Esentepe oldu. 107 gösterge üzerinden yapılan zorlu değerlendirmede listenin alt sıralarında ağırlıklı olarak kent merkezine uzak, hızlı yapılaşan veya kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği bölgeler yer aldı. Özellikle Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçelerinden birden fazla mahallenin son 10'da yer alması, kentin çeperlerindeki altyapı, sosyal donatı ve afet direnci eksikliklerine işaret ediyor. İstanbul'da yaşam kalitesi en düşük 10 mahalle Sultanbeyli Hamidiye, Silivri Çanta Balaban, Arnavutköy Adnan Menderes, Çatalca Gökçe Ali, Arnavutköy Fatih, Sultanbeyli Yavuz Selim, Pendik Ramazanoğlu, Sultanbeyli Mecidiye, Başir Şahintepe ve Pendik Ertuğrul Gazi oldu. Uzmanlar araştırmanın yerel yönetimler açısından önemli bir yol haritası sunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıralamanın alt bölümünde bulunan mahallelerde altyapının güçlendirilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor. İstanbul'un mahallelerindeki yaşam kalitesini ortaya koyan araştırmada kentin en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belirlendi. Marmara Belediyeler Birliği'nin 107 farklı gösterge üzerinden yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Levent 100 tam puanla ilk sırada yer aldı. Listenin ilk 10'unda Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri öne çıkarken en düşük yaşam kalitesine sahip mahallelerde Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçeleri dikkat çekti. Araştırmada eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, çevre ve afetlere hazırlık gibi kriterler değerlendirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faiz yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt. Ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Defensive fullback, savunma ağırlıklı bekler. Futbol zamanla değişti. Kanatlar daha hızlı, oyun daha karmaşık, roller daha çok yönlü hale geldi. Ama bazı şeyler hala yerli yerinde duruyor. Bir takımın savunma dengesini kuran, çizgiye güven aşılayan, karşısındaki kanat oyuncusunu adeta oyundan silen o oyuncular var ya, işte onlar defensive fullback, yani savunma ağırlıklı bekler. Oyunun yıldızı değiller ama takımın dayanak noktasıdırlar. Onlar varsa kaleci rahat uyur çünkü biliyordur ki o çizgiden kolay kolay top geçmez. Savunma ağırlıklı beklerin temel görevi hücuma katılmak değil, rakip hücumu durdurmaktır. Bu oyuncular genellikle çizgiye yakın konumlanır, önlerindeki kanat oyuncusuyla sıkı bir eşleşme yaşar ve birebir pozisyonlarda ayakta kalmaya odaklanır. Rakip çalım atmaya çalışır, o vücudunu koyar. Orta yapmaya niyetlenir, o açısını kapatır. Topa kayar, kademeye girer ve en önemlisi pozisyonu kaybetmez. Bu rol özellikle arka dörtlü sistemlerde büyük önem taşır. 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde takımın diğer taraflarında daha ofansif bir bek varsa savunma ağırlıklı bek bu dengesizliği telafi eder. Yani biri gider, biri kalır. Mesela sağ bek hücuma çıkıyorsa sol bek geri kalır. Bu sistemin işlemesi için mutlaka savunma ağırlıklı bir bekin bulunması gerekir. Bu oyuncu takımın gizli sigortasıdır. Peki nasıl biri olmalı bu oyuncu? Öncelikle fiziksel gücü yerinde, hızlı, refleksli ve kararlı olmalı. Top rakipteyken içgüdüsel olarak doğru açıyı almalı. Gerektiğinde sert ama temiz müdahale yapabilmeli. Zihinsel olarak da disiplini yüksek, konsantresi kopmayan, ben nasıl göze girerim değil, takımım nasıl sağlam kalır diye düşünen bir karakter gerekir. Bu yüzden bu rol yıldız oyunculardan çok takım oyuncularına yakışır. Defensif fullbackler hücumda çok fazla rol almaz. Pas istasyonu olabilirler ama fazla risk almazlar. Ceza sahasına koşu atmak, çapraz bindirmeler yapmak ya da ters kanattan sürpriz çıkışlar genelde onlara göre değildir. Onlar hücum sırasında daha çok geri planda durur. Top kaybı anında takımın geriye dönüşüne öncelik ederler. Bu pozisyonun en önemli avantajı savunmaya sağladığı istikrar ve dengedir. Eğer rakip takımın en tehlikeli oyuncusu kanattaysa ona karşı en büyük önlem bu roldeki bir oyuncudur. Özellikle çeyrek final, yarı final gibi taktik savaşlarının yaşandığı maçlarda teknik direktörler çoğu zaman bu tür savunma güvenliği yüksek bekleri tercih eder. Çünkü o maçlar skordan çok gol yememekle kazanılır. Ama elbette bu rolün bazı dezavantajları da vardır. Eğer takım topa sahip olmaya dayalı bir sistemle oynuyorsa bu bekin hücuma katkısı sınırlı kalır. Bu da takımın o kanatta tek yönlü oynamasına yol açar. Ayrıca modern futbolun hücum eden bek beklentisi bu oyunculardan çok şey ister ama savunma ağırlıklı bekler bu beklentiyi karşılayamayabilir. Yani taraftar için bazen sönük görünür ama teknik direktörler onların değerini iyi bilir. Bu rolün örneklerinden biri Manchester United döneminde Wes Brown'du. Genellikle sağ bekte görev alırdı ve hiçbir zaman yıldız olmadı ama karşısındaki en tehlikeli kanat oyuncularını durdurmasıyla tanınırdı. Benzer şekilde Arbeloa Real Madrid'de Cristiano Ronaldo gibi ofansif oyunculara denge unsuru olarak görev yapardı. Takım hücuma çıkarken o savunmayı güvence altına alırdı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sabri Sarıoğlu Galatasaray'daki bazı dönemlerinde bu rolde oynamıştı. Çok ofansif çıkışlar yapmasa da özellikle büyük maçlarda savunmaya katkısıyla fark yaratırdı. Beşiktaş'tan İbrahim Üzülmez de aynı şekilde görevini sessizce yapan ama asla çizgiyi boş bırakmayan bir savunma bekiydi. Sonuç olarak savunma ağırlıklı bekler sahada en az konuşulan ama en çok iş yapan oyunculardır. Onlar gole oynamaz ama gol yememeyi garanti eder. Onlar yıldız değildir ama yıldızları sustururlar. Onlar sahada gözükmeyebilir ama varlıkları eksikliği belli olan türdendir. Çünkü sağlam bir savunma sağlam bir bek çizgisiyle başlar. Ve o çizgiyi bozmayan her oyuncu bir takımın en güvenilir askeridir. Futbolun ansiklopedisinde bugün bu yıldız oyuncuları savunma ağırlıklı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 Eylül Salı günü ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun düzeyindeki en önemli organizasyonun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sırada yer alan 16 takım çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşanan sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak ve "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 Eylül Salı günü ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları, geçmişte yaşamış olabilecek dünya dışı teknolojik uygarlıklardan kalan mikroskopik parçacıkların ay yüzeyinde bulunabileceğini düşünüyor. SETI Enstitüsü ve Birkbeck College, London Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada bu tür uygarlıkların zamanla aşınan yapılarından kopan parçaların uzayda yayılmış ve bir bölümünün Ay'a ulaşmış olabileceği öne sürüldü. Araştırmacılar, bu ihtimali test etmek için Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği yeni bir görev önerdi. Çalışmanın henüz hakem değerlendirmesi aşamasında olduğu belirtildi. Araştırmanın başındaki Lewis Pinault, galaksimizde geçmişte herhangi bir teknolojik uygarlık yaşadıysa, bu uygarlıklara ait parçacıkların bir miktarının Ay'a ulaşmış olmasının makul bir varsayım olduğunu söyledi. Ekip, mikron ölçeğindeki ve yaklaşık bir bakteri büyüklüğündeki varsayımsal kalıntılara, bu fikri 1990'larda ortaya atan Ukraynalı araştırmacı Alexey Arkhipov'a atıfla Arkhipov parçacıkları adını verdi. Bilim insanları ayrıca dünya dışı uygarlıkların gözetleme veya başka görevler amacıyla göndermiş olabileceği mikroskobik otonom makinelerin de bulunabileceğini değerlendirdi. Bu varsayımsal nesnelere ise 1960'larda otonom uzaylı sondaları fikrini ortaya atan fizikçi Ronald Bracewell'ın adı verilerek Bracewell parçacıkları denildi. Araştırmacılar, söz konusu parçaların galaksi boyunca nasıl yayılabileceğini modelledi ve bazı parçacıkların zaman içinde Güneş sistemiyle kesişebileceğini hesapladı. Ay'ın atmosferinin bulunmaması ve yüzeyindeki malzemenin uzun süre korunabilmesi nedeniyle bu kalıntıların burada iz bırakmış olabileceği düşünülüyor. Hipotezi test etmek amacıyla araştırmacılar, Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği bir görev önerdi. Özel cihazlarla toprakta metal ve başka yapay maddelerin aranması planlanıyor. Ancak araştırmacıların karşı karşıya olduğu önemli bir sorun bulunuyor. Ay'a onlarca yıl boyunca çok sayıda insan yapımı uzay aracı çarptı. Bu nedenle bulunabilecek yapay parçacıkların dünya dışı uygarlıklara değil, insanlığın eski uzay görevlerine ait olma ihtimali yüksek. Bir parçacığın dünya kaynaklı mı yoksa dünya dışı mı olduğunu belirlemek için kimyasal parmak izinin analiz edilmesi gerekecek. Araştırmacılar, Ay toprağında doğrulanmış tek bir dünya dışı teknolojik iz bulunmasının bile yaşamın dünya dışında var olduğuna dair son derece önemli bir kanıt olabileceğini belirtiyor. Bilim insanları, dünya dışı uygarlıklara ait olabilecek mikroskobik parçacıkların Ay yüzeyinde bulunabileceği ihtimalini araştırmak için Ay'a yeni bir görev gönderilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye genelinde müze sayısı 2024'e kıyasla %4,4 artarak 664'e çıktı. Müzelerdeki eser sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla göre %0,4 artarak 4.012.294 olarak kayıtlara geçti. Müze sayısındaki artışla birlikte ziyaretçi sayısı da yükseldi. Ziyaretçi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %6,8 artarak 65.862.639'a yükseldi. En yüksek müze ziyaretçi sayısına sahip iller sırasıyla 18.307.485'te İstanbul, 4.646.357 ile İzmir ve 4.642.683'te Ankara olarak sıralandı. Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %2,6 artarak 130.632'ye çıktı. Bu kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 34.558'de İstanbul olurken bu ili 8.120 ile İzmir ve 5.332 ile Muğla takip etti. Toplam sit alanı sayısı da 2025'te bir önceki yıla göre %6 artarak 27.703'e ulaştı. Bu sit alanlarının %97,1'ini arkeolojik bölgeler oluşturdu. Milli parkların sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %2 artarak 50 oldu. Milli park alanı %3,2 artışla 942.286 hektara ulaştı. Tabiat parkı sayısı %2,2 artarak 274 olurken, tabiat parkı alanı %0,2 artışla 94.294 hektar olarak kayıtlara geçti. Tabiatı koruma alanı sayısı bir önceki yıla göre değişmeyerek 32 olurken, tabiat anıtı sayısı da aynı kalarak 111 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 yılı kültürel miras istatistiklerine göre Türkiye genelinde müze sayısı %4,4 artarak 664'e, müzelerdeki eser sayısı %0,4 artışla 4.012.294'e ulaştı. Müzelere en çok ziyaretçi çeken ve en fazla taşınmaz kültür varlığına ev sahipliği yapan il İstanbul oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: İş gücü maliyetleri, otel ve restoran sektörünü robotlar ve otomasyon çözümlerine yöneltiyor. Dünyanın ilk robotlarla yönetilen oteli olarak tanıtılan Tokyo'daki Hena Otel'de resepsiyon hizmetleri robotlar tarafından verilirken, sektör temsilcileri bu sistemlerin maliyetleri önemli ölçüde azaltabileceğini savunuyor. Tokyo'daki Hena Otel'de misafirleri resepsiyonda robotlar karşılıyor. Robotlar check-in işlemlerini gerçekleştiriyor ve turistlere bilgi veriyor. Otel yönetimi robotların uzun vadede iş gücü maliyetlerinde %75'e varan tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Ancak odaların temizliği, bitkilerin sulanması ve teknik aksaklıkların giderilmesi gibi kritik görevler için insan personel çalışmaya devam ediyor. İngiliz basınına göre özellikle Avrupa ve ABD'de artan iş gücü maliyetleri nedeniyle birçok otel yöneticisi otomasyonu yeniden ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor. İngiliz otel zinciri Travelodge, geçen yıl asgari ücret artışı ve işveren sigorta primlerindeki yükseliş nedeniyle oluşan 21 milyon sterlinlik ek maliyeti kısmen robot süpürgelerle dengelemeyi hedeflediğini açıklamıştı. Newcastle'daki Maldron Oteli ise tekerlekli Butlerbot adlı robotu devreye aldı. Otel yönetimi yemek ve ikramları doğrudan misafirlerin kapısına ulaştıran bu robot sayesinde oda servisi gelirlerinin ikiye katlandığını duyurdu. Artan iş gücü maliyetleri nedeniyle otelcilik sektöründe otomasyon yatırımları hız kazanıyor. Tokyo'daki robot resepsiyonlu otel bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri olurken Avrupa ve ABD'deki bazı otellerde robot teknolojilerini maliyetleri düşürmek ve hizmet verimliliğini artırmak amacıyla kullanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar sürecek. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda hazırlanan okul öncesi eğitim okula uyum rehberinde 5 günlük uygulama çizelgesinin yanı sıra paydaşların sorumluluklarına, dikkat edilmesi gereken hususlara, oyun ve etkinlik örneklerine yer verildi. Okul öncesi eğitimle ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerini kapsayan programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması ve çocukların okulda edindikleri bilgi, beceri ile değerleri aile ve günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamlarını ve rutinlerini tanımaları, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları, öğretmenleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve ders ve sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri, talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için okula uyum haftası bugün başladı. 11 Eylül'e kadar sürecek program kapsamında öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve yeni eğitim ortamlarına alışmaları amaçlanıyor. Oyun ve etkinlik temelli hazırlanan programlar okul-aile işbirliğiyle eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülecek. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında dersler ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Eylül 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın elbette. Ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız örneğin X @radiosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Bozgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Bir konudaki fikrinizi, düşüncenizi merak ediyorum. Nedir, ne değildir diye bu son Cumhurbaşkanı kararnamesiyle resmi gazetede geçen hafta sonu itibariyle yayınlandı. Takip ediyorsunuz elbette. Köprülerin, İstanbul'daki köprülerin ve otoyolların, ki Türkiye genelindeki pek çok otoyol içinde bir özelleştirme kararı, 30 yıllık bir özelleştirme kararı aldı hükümet. Bu konudaki düşüncenizi, doğrusunu söylemek gerekirse, merak ediyorum. Yani bu kararı almasına neden olan mesela motivasyon ne olabilir? Hayırlı mıdır size göre, yoksa yine bir bedel mi ödeyeceğiz örneğin gibi sorular benim aklımda. Sadece kendi kendimize sormayacağız elbette bunu. Biraz sonra eğer bir sorun olmazsa, çünkü şu an bir havaalanına uçağa yetişme meselesi var. Deniz Yavuz Yılmaz, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz yaklaşık bir 15 dakika sonra 7.30 gibi konuğum olacak. Kendisine de aslına bakılırsa tüm bu soruları yönelteceğim. Muhtemelen daha fazla detayda kendisinde olacaktır diyelim ve başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Güzel haber vermeyi çok seviyorum. Dahası güzel haber vermeyi çok özlüyorum. Neden bahsediyorum? Filenin Sultanları kadın voleybol milli takımımız dün Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yendiler 3-2 ve gerçekten bir inanılmaz keyifli bir maçtı. 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Konuşuruz maçla ilgili, maçın en değerli oyuncusu Santarelli'nin büyük başarısı son dönem itibariyle, elbette bunları konuşacağız tabii ki. Ama benim görebildiğim kadarıyla, bilmiyorum katılıyor musunuz ama, güzel bir voleybol izliyoruz. Çok keyifli kadın voleybol milli takımımız. Biliyorsunuz programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz, biz maçlarını ilk günden beri tanımlayalım. Takip ediyoruz, detayları hep sizlere aktardık ve ilk günden beri dedim ki ben hiçbir şüphem yok, çünkü bu sadece hani böyle bir inanç, milli takıma olan inançtan kaynaklanmıyor, bir de hani görünen köy durumu var. Gerçekten çok kaliteli bir basket voleybol oynuyor voleybolcularımız, çok başarılı bir oyun sergilediler tüm turnuva boyunca. Bence hiç sürpriz değil ama büyük keyif. Sadece güzel voleybol izlemiyoruz. Aynı zamanda benim daha çok mutlu olduğum güzel, iyi, keyifli, oyundan keyif alan, neden orada olduğunu çok iyi bilen bir voleybol izleyici kitlesiyle de, sadece saha açısından söylemiyorum, Sinan Erdem'deki manzara açısından söylemiyorum, ekranları karşısında da artık daha bilinçli ne olduğunu, ne bittiğini bilen, nasıl oyunun ilerlediğini, gittiğini gören bir voleybol izleyicisi görüyorum. Bu da aslında bakılırsa oldukça sevindirici bir durum. Gelelim düne, şöyle neler oldu. Melisa Vargas efsanesi hem maçın en değerli oyuncusu seçildi, hem de turnuva açısından bakılırsa yine aynı şekilde, ki rüya takım 2026 Avrupa Şampiyonası rüya takımında 4 oyuncumuzun olması, Melisa Vargas, Gizem Örge, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu gibi isimlerin de rüya takıma seçilmiş olmaları, bu başarının aslına bakılırsa hiç de bize tesadüf olmadığını gösteriyor ki istikrar diyoruz değil mi? Santarelli yönetimindeki A milli kadın voleybol milli takımımız 2023'ün ardından 2026'yı da kazandılar. Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenmişlerdi, hatırlayınız. Orada ilk madalyasını da kazanmıştı Santarelli. Dediğim gibi yani bu büyük bir başarı, daha da önemlisi bu başarıda bir istikrar görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor. Hani hep söylerim futbol konuşurken burada, diyeceksiniz ki konuşurken niçin futbol nereden çıktı? Hep derim hani voleybol taraftarın futbolu sevdiği kadar futbol taraftarı ülkede maalesef sevmiyor demiştim. Diyorum bunu her fırsatta. Futbolcusundan yöneticisine kadar taraftarın duyduğu bağlılığı futbol dünyası bunun karşılığını veremiyor, ama voleybola bakıyorum tam tersi bir tablo var. O yüzden helal olsun diyorum. Tebriklerimizi de buradan ve alkışlarımızı da elbette kadın voleybol milli takımımıza gönderiyoruz. Bir diğer konu geçeceğim tabii ki o ağır konulara. Siyasette neler var, soruşturmalarda neler oluyor bitiyor bunlara, ekonomide tabii ki neler oluyor bitiyor bunlara bakacağız tabii ki, ama oradan önce okul zili onlar için erken çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası da bu sabah itibariyle, bugün itibariyle başladı. 11 Eylül'e kadar devam edecek. 14 Eylül'de de zaten normal eğitim öğretim dönemi de başlayacak. Şimdiden önce öğrencilere, sonra öğretmenlere, ondan sonra da velilere, hani burada bir astlık üstlük sıralaması yok, içimden bu sıralamayı yapmak geldi, herkese başarılar, keyifli başarılı bir eğitim öğretim dönemi olsun diyorum. Benim demem çok önemli değil. Profesör Doktor Selçuk Şirin'in böyle küçük birkaç önerisi var. Hani bu haftaya başlarken bu o birkaç öneriyi sizlerle de paylaşmak istedim. Diyor ki Amerikan Pediatri Akademisi'nin 6-12 yaş için ya da işte farklı yaş grupları için uyku düzenleri konusunda bazı önerileri var. Mesela bunları anlatıyor. Bu konularda uyarıyor Selçuk Hoca. 8-10 saat arası uyku çocuklarımız için, çocuklar için oldukça doğru bir karar olur. Bir başka konuda yine şunu hatırlatıyor hoca, cep telefonu sahipliği Türkiye'de TÜİ'ye göre 6-10 yaşta %66, 11-15 yaş arasında %86'ya kadar çıkmış durumda. Evet, sosyal medyayı yasaklamak tek çare değil diyor ve hatırlatıyor Selçuk, Profesör Doktor Selçuk Şirin, hani günde en az bir saat fiziksel aktivite, o ekranlardan çocukları uzak tutmak bir şekilde, ya da ekransız bir akşam yemeği örneğin, değil mi? Böyle önerileri var. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir diğer konu da akşam yemeği dedim ya size, ilginç bir hatırlatma yapıyor o pizza, bari değerlendirme testleri vesaire, bunları da bizlerle paylaşıyor. Akşam yemeklerinde ne yediğinizin önemi çok yok, ama diyor ya da o sizin tercihinizdir elbette, ama çocuklarla akşam yemeği mutlaka ve mutlaka akşam yemeğini çocuklarla birlikte yiyiniz, sohbet ediniz. Bugün en çok neye güldünüz, ne yaptınız, ne ettiniz, o sohbetleri de çocuklarla mutlaka ve mutlaka akşam yemeğinde yapabilirseniz tabii ki, hayat şartları bir yandan da tabii, herkes işinde gücünde, ona da bir şey diyemiyoruz tabii, ama hani ben bir profesyonelin, Profesör Doktor Selçuk Şirin'in hatırlatmalarını, bizlere hatırlatmalarını onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve geçelim şöyle diğer başlıklara, günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Girne açıklarında alabora olan o gemiyle ilgili, gemide kayıplar var biliyorsunuz, hala cenazelerine ulaşılamamış yurttaşlar var. Yapılan açıklama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Başbakan Ünal Üstel'den geldi. Son resmi açıklama hayatı kaybeden yurttaş sayısının 14'e yükseldiği, yine maalesef hala ulaşılamayan ve biliyorsunuz şu an itibariyle o arama çalışmaları da devam ediyor. Hala kayıp olan da ulaşılamayan da 14 yurttaş sayısının 14 olduğu bilgisini de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı verdi. Bu arada mesela Kuzey Kıbrıs'ta yine biliyorsunuz Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı. Hani biz de dedik ki çok da alışkın olmadığımız, aslında talep ettiğimiz ama alışkın olmadığımız bir uygulama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bir de siyasi krize neden oldu, o boyutuna girmeyeceğim ama şimdi öğreniyoruz ki yine müsteşarlar, bakanlık müdürleri, limanlar dairesi müdürü örneğin toplamda 3 üst düzey yönetici de bu soruşturma kapsamında görevden alınmış. Hani biz ülkemizdeki diğer davaları takip ediyoruz. İşte program içerisinde de konuşacağız bütün bunları. O davalarda hiçbir yetkilinin hani elini kaldırıp evet bunda ben sorumluyum ya da soruşturmanın doğru düzgün ilerleyebilmesi için ben görevimden ayrılıyorum dediğini görmedik. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki uygulamalara bakılınca da hani bize nasıl tanımlayalım, örnek olduğunu da söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililere de buradan yetkilileri de alkışlıyorum. Doğru hareket, doğru hamle yapıyorlar. En azından dediğim gibi soruşturmanın doğru düzgün ilerleyebilmesi için bu kişilerin görev bir süre bile olsa görevde olmamaları doğruysa bu doğru harekettir diye düşünüyorum. Bu arada kazayla ilgili bir not daha, hani gemi kaptanı tutuklanmıştı, hatırlayınız. Onları zaten aktarmıştım size. Gemi kaptanıyla ilgili bir yeterlilik belgesi, biliyorsunuz işte kaptanlık belgesinden bahsediliyordu ya, Honduras'tan aldığı yönünde bir bilgi vardı. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu mesele medyada çokça tartışılıyor. Kaptan Mustafa Öz'ün yeterlilik belgesi 2029'a kadar geçerliymiş efendim, ama ilginç bir röportaj okudum. Orada ayrıntıyı sizle paylaşayım. Uzak Yol Gemi Kaptanlar Derneği Başkanı Zafer Akbulut diyor ki ciddi bir tehlikeye dikkat çekiyor aslında. İşte bu denetimlerin tamamının yapılması gerekiyor. İfade çok dikkat çekici, bir profesyonelden geliyor çünkü. Honduras'ta bir yapı var diyor. Yetkili bir kurumdan ziyade bir ticarethane gibi çalışıyor. 3-5 bin dolar arasında bir ödeme yaparsanız eğer gemi ehliyeti alabiliyorsunuz diyor. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan o katamaranla, o yolcu gemisiyle ilgili de bu iddiaları tartışırken, konuşurken bir de buradan bakmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Peki biz devam edelim diğer başlıklarımızla. Nedir mesela çözüm süreci? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o tartışmalar, ki onun da hala siyaset içerisindeki artçı sarsıntıları, o tartışmanın devam ediyor ama şunu söyleyelim, birkaç detay, birkaç ayrıntı, hani ne oluyor, nasıl ilerliyor diye merak ediyorsanız Emeğe Saygı Nefes Gazetesi'nden bu haberi aktarıyorum size. Bu çözüm süreci kapsamında biliyorsunuz 467 milletvekili meclisten geçmesini sağladı. Evet oyu vererek. Şimdi tabii terör örgütünün silah bırakması, kampların ya da mağaraların boşaltılması gibi bir süreç ilerliyor. O süreç içerisinde Ankara, Bağdat ve Erbil arasında oluşturulan üçlü güvenlik mekanizmasıyla terör örgütünün Türkiye-Irak sınırındaki 72 noktadan çekilip çekilmediği, ağır silah ve mühimmatların toplu olarak gizlendiği o yeraltı depolarının yine bölgesel Kürt yönetimine bildirilip bildirilmediği meselesi ne zamana kadar takip edilecek? 1 Ekim tarihine kadar yakından takip edilecek. İşte bu plan doğrultusunda elbette Milli İstihbarat Teşkilatı da yine teyit ve tespit çalışmalarına devam ediyor şu an itibariyle. Ki bu plan doğrultusunda, bunlar yeni netleşen ayrıntılar, Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Haftanin de bunların da aralarında bulunduğu tabii Kandil'e uzanan bu bölgede ve mağaralarında 1 Ekim'e kadar boşaltılması, 18 kamptaki 3800 terör örgütü üyesinin de silahlarını teslim etmesi, yine 1 Ekim tarihine kadar bekleniyor. Göreceğiz, hepsini takip edeceğiz. Bütün bu tartışmalar yaşanırken bir de bu sürecin içerideki boyutu var. İçeride neler olup bitiyor? Şimdi DEM Parti'de bir parti meclisi değişikliği yaşandı. Bir bunu hatırlatmış olalım. Bir kongre gerçekleşti hafta sonu itibariyle. Parti meclisine 33 yeni isim geldi. Tuncer Bakırhan'la Tülay Atimoğulları da yeniden eş genel başkan seçildiler. Burada benim dikkatimi çeken konu Pervin Buldan'dan bir açıklama geldi. Ne olacak bundan sonra diye. Çünkü yeni bir parti tartışmaları var. Yani işte DEM Parti'den sonra yeni bir siyaset, yeni bir söylem gündeme getirecek bir partiden bahsediliyor. Aslına bakılırsa Pervin Buldan, ki DEM Parti'den biliyorsunuz İmralı heyeti üyelerinden bir tanesi Pervin Buldan, bu konuyla ilgili de bir açıklama yaptı. Dedi ki yani yeni aşamalar var önümüzde, bu aşamaları Türkiye'nin barışa ihtiyacı var ve bunun için de yeni adımlar, yeni söylemler gerekiyor. Peki bu yeni söylemleri gündeme getirecek olan, nasıl tanımlayalım, oluşumun adı ne? Bu konuda da bir bilgi verdi. Dedi ki muhtemelen işte DEM Parti'nin feshi mi gündeme gelir, yoksa yani bir ekstra bir yeni bir parti mi kurulur, onu bilemeyiz. Göreceğiz elbette, ama dedi ki Pervin Buldan, muhtemelen birkaç ay sonra yeniden bir kongre olacak. Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir siyasi süreç başlatacağız dedi. Hatta işte dün hafta sonu gerçekleşen DEM Kongresi'nde o yönetiminde gördüğümüz 33 yeni isimden bahsettim ya, tam olarak da bu işte bu değiş nedenlerini de tam olarak bu şekilde anlattı. Neymiş? Demokratik Cumhuriyet Hareketi. Önümüzdeki günlerde, biliyorsunuz işte günlerde, biz bu ismi, muhtemelen bu tanımlamayı da sıkça duyacağız. Programda sadece gündemi anlatmıyoruz. Bugün ne oldu, ne bitti, dünden neler kaldı demiyoruz. Aynı zamanda gelecek gündemlere de, olası gündemlere de hep beraber hazırlanmaya çaba gösteriyoruz, değil mi? Demişken mesela MHP liderinin açıklamaları var. Nasuhi Güngör'e, gazeteci Nasuhi Güngör'e konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli, ilginç bir açık ifade orada benim dikkatimi çekti. Doğrusu dedi, 467 oyla. O yasadan bahsediyor, meclisteki yasadan bahsediyor MHP Genel Başkanı. 467 oyla kabul edilmesini ben de beklemiyordum. Benim için de büyük sürpriz oldu. Açıklaması önemli. Bu bir. İki, bir diğer konu yine Devlet Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'nın gündeminden düşürmediği bir konu, anayasa değişikliği. Her ne olursa olsun dedi, her koşulda Türkiye'nin, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için bir anayasaya, yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Açıklaması da yine benim dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Şunu da söyleyeyim, hazır açılım süreci ya da işte nasıl tanımlanıyor, terörsüz bir Türkiye süreci olarak tanımlanıyor ya, Müsavat Dervişoğlu'nun da, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da Özgür Özel'e bir tepkisi var. Hani partinin, İyi Parti'nin biliyorsunuz bir kısmı evet oyu verdi, bir kısmı hayır oyu verdi. Bu tavrı eleştirdi. Hem verdiğin hayır oyuyla övünüyorsun, hem de evet oyu veriyorsun şeklinde bir eleştirisi vardı İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun. Şöyle devam ediyorum diğer başlıklar, diğer detaylar üzerinden. Şu var, tabii bugün Ahmet Davutoğlu eski başbakanlardan, eski dışişleri bakanlarından, son olarak görevi neydi? Gerçi partiyi kapattı, kilit vurdu kapısına, ama Gelecek Partisi'nin de genel başkanıydı. Ahmet Davutoğlu da bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması, kendisine başsavcılık tarafından resmen bir soruşturma başlatılmıştı. 2021 yılında yaptığı bir konuşma, ne hatırlayınız değil mi? Tam olarak da o konuşma sonrasında işte bir şekilde ortaya çıktı o konuşma. Aradan 5 sene geçtikten sonra ve Ahmet Davutoğlu da bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gidecek ve bir ifade verecek. Biz de elbette detayları sizlerle paylaşacağız. Az önce programa girerken söyledim, günün gündemi ne? Aslına bakılırsa Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla gündeme gelen köprülerin ve otoyolların özelleştirilmesi. Bu konuyla ilgili çok soru var aklımızda. Kiminle konuşacağız? Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la. Sayın Yavuz Yılmaz, günaydınlar ve hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydın.
2: Şimdi bu kararı konuşacağız. Elbette ekonomik boyutu konuşulacak ama önce siyasi boyutunu bir konuşmak istiyorum. Böyle bir karar almak Yı, almaya neden karar verildi size göre? Siyasi açıdan bir yorum, siyasi açıdan bir değerlendirme yaparsanız sonrası bizim cebimizi tabii nasıl etkileyecek, kamunun bütçesini nasıl etkileyecek onları da sorarız. Ama önce bir siyasi yorum rica ediyorum sizden.
3: Evet, özelleştirmeler konusunda sıranın köprü ve otoyollara gelmesi tabii iktidarın mali açıdan ne kadar sıkıştığını gösteren bir gerçek. 30 yıllık köprü ve otoyol gelirlerini seçime kadar olan süreçte özelleştirme ihaleleriyle bir peşinat almak suretiyle siyasetin finansmanında AKP kullanmak istiyor. Açıkça görülen bu. Yani 30 yıla yayılan ve gelecek nesillere ait olan bu gelirler üzerinden iktidarda kalmanın yoluna bakacak AKP. Eğer iktidarda kalmayı becerebilirse özelleştirdiği bu otoyollarda yandaş şirketler zam üstüne zam yaparak vatandaşın canına okuyacak tabiri caizse. Eğer seçimi kazanamazlarsa bu kez de bu özelleştirme köprü ve otoyolların özelleştirme ihalelerini alan yandaş şirketler büyük ihtimalle bunu yabancı ortaklarıyla birlikte yapacakları için iktidara yeni gelen parti otomatikman tahkim sürecine yurt dışında Londra tahkimi, Paris tahkimi o süreçlere girecek ve dolayısıyla da ülkemizin başına büyük bir belayı sarmış olacaklar. Böyle bir süreç.
2: Sizin paylaşımlarınızı da görüyorum. Yani bu konuda bazı bilgilendirme konusunda, kamuoyunun bilgilendirmesi konusunda köprülerin gelirleri ve bu köprülerle ilgili ya da otoyolların giderleriyle ilgili bilgilendirme konusunda bazı sorunlar olduğunu, yanlış ifadeler, yanlış rakamlar kullanıldığını söylüyorsunuz. Onu biraz daha açabilir misiniz bize?
3: Evet, özellikle bu Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve vatandaşımızın köprü ve otoyollardan geçerken ödedikleri araç geçiş ücretlerinin kavramları ve terminolojileri AKP tarafından kurnazca manipüle ediliyor. Ve bu nedenle de buna dayanarak da yapılan açıklamalarda halkı yanıltıcı oluyor. Üstelik de bunu bakanlıklar yapıyor bu açıklamaları. Buradan baktığımız zaman aslında bu köprü ve söz konusu iki Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllık özelleştirme sürecini incelediğimizde yıllık olarak bu söz konusu köprü ve otoyolların $600 milyon bir kar getirdiğini görüyoruz devlete. Devlet iki Boğaz Köprüsü ve 8 otoyolu ücretli işletiyor. Özelleştirme kapsamını alınan iki çevre otoyolu ücretsiz olarak işletiliyor. Burada yıllık $600 milyon bir kar var. Şimdi bu 30 yılda $18 milyar gibi bir rakam yapıyor. Buradan hareketle yapılan açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yanıt yayınladı ve yanıtta dedi ki efendim dedi bu $600 milyon diye bahsedilen rakam bu söz konusu köprü ve otoyolların yıllık net karı değildir. Bu geliridir dedi. Ayrıca dedi bu köprü ve otoyolların dedi bir de dedi bakım ve onarım masrafları var. Onlar da $300 milyon dedi. Yani çıkarıyorsunuz gelir gider. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre geriye cepte elde $300 milyon kalıyor. Bu açıklamaya göre. Oysa biz belgeleriyle birlikte hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın raporlarına dayanarak hem Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporlarına dayanarak ortaya koyduğumuz gerçeğe göre bu söz konusu köprü ve otoyolların 2025 yılı geliri 806 milyon dolar. Yani $600 milyon değil $806 milyon. Bakım ve onarım masrafları ise yine aynı raporların belgelerine göre $126 milyon. Yani $300 milyon değil $126 milyon. Dolayısıyla burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verileri çarpıttığını, kavramlarla oynayarak kamuoyunu yanılttığını ve şu anda bu açıklamaları yaptığı andan itibaren de özelleştirme sürecine şaibe karıştırdığına şahitlik ediyoruz. Yani bu köprü ve otoyolların gelirlerini daha düşük, giderlerini daha yüksek gösteren, verimliliğini düşük gösteren bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yani ülkemizin çıkarlarına da aykırı. Yani 18 milyar dolarlık 30 yılda kar getirebilecek, devlet işlettiğinde kar getiren bu köprü ve otoyolları sanki 9 milyar dolar kar getiriyormuş gibi lanse eden bir hükümetin bu özelleştirme sürecinden ne elde etmeye çalıştığını da buradan aslında görmüş oluyoruz. Bir diğer konu da konuşuluyor. Bu bir satış mı? Bu nedir? Bir işletme hakkı devrimi, işletme hakkı devrimi nedir diye. Ona da açıklık getirelim. Bu 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkındaki kanuna göre işletme hakkı devri bir özelleştirme yöntemi.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
3: Yani bizim üzerinde konuştuğumuz, iki gün önce gece Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlanan bu konu bir özelleştirmedir. Ve iki Boğaz Köprüsü, 8 otoyol, 2 de çevre otoyolu işletme hakkı devriyle özelleştirilmek isteniyor. Yani 30 yıl boyunca köprü ve otoyolları işletilmesi karşılığında tüm gelirleri AKP'ye yakın şirketlere pazarlanmak isteniyor. Yani bu gelirler satılıyor aslında. Öyle diyebiliriz, işletilmesi karşılığında. Yoksa köprü ve otoyolları, yani ihale yapıp da bir şirket alıp da dur efendim ben bunları yerinden sökeceğim, getireceğim Boğaz Köprülerini, işte oradan sökeceğim, İskenderun'a getireceğim, Adana'ya götüreceğim diyecek hali yok. Yani dolayısıyla zaten bu satılabilecek bir mal değil. Yani ama siz bunun gelirlerini işletmesi yöntemiyle sattığınız anda, özelleştirme ihalesiyle dolayısıyla aslında kullanım haklarını da özel şirketlere devretmiş oluyorsunuz ve neye dönüşüyor? Örnek olarak İstanbul'da Boğaz geçişinde 3 tane Boğaz Köprüsü, bir tane tünel geçişi var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü özel sektör eliyle işletiliyor. Avrasya Tüneli özel sektör eliyle işletiliyor. İki de Boğaz Köprüsü, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri devlet tarafından işletiliyor. Şimdi bu iki devlet tarafından işletilen iki Boğaz Köprüsü de özelleştirilirse bu kez vatandaşlarımız Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken bu AKP yakın şirketlerin zorunlu birer müşterisine dönüşmüş olacak. Zira vatandaşlarımız bu şirketlerin işlettiği köprülerden geçmeden Avrupa'ya uçarak geçemez. Veya Avrupa'dan Anadolu'ya ışınlanarak da geçemeyeceğine göre dolayısıyla mecburen böyle bir durumla karşı karşıya kalacak. Ve bu durum tabii haliyle de anayasaya aykırı olmuş olacak. Çünkü alternatif yol yok. Alternatif bir yöntem yok. Böyle bir durum.
2: Bu geçiş ücretlerinde bir fiyat artışı yaşanması kaçınılmaz mıdır? Bunlar çok konuşuluyor çünkü.
3: Yani bunu bunu bir örnekle verelim. Tabii kaçınılmaz. Şimdi Türkiye'de özel şirketler eliyle hangi otoyollar işletiliyor diye baktığımız zaman yap işlet devlet modeliyle yapılmış otoyollar özel sektör eliyle işletiliyor. Tabii burada, yani özel sektör derken bütün özel sektöre bir olumsuz yaklaşım sergilemiyoruz aslında, ama anladım. AKP'nin bu yap işlet devlet modeli ihale süreçlerine sadece yandaş şirketleri girdiği için ve bir süreden sonra da onların dışında hiçbir şirket bu ihaleleri alamadığı için dolayısıyla aslında ihalelere girip çıkanın özel sektör alelade şirketleri değil, AKP'nin ortağı olan şirketler olduğunu görüyoruz. Yani bu yönüyle aslında bir eleştiri var. O noktalarda hep ihaleye fesat karıştırma, ihalenin edimine fesat karıştırma iddialarıyla suç duyurularında da bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Şimdi bakalım hangi noktaya gelecek bu fiyatlar? Ben bir örnek vereyim. Örnek olarak şu anda özelleştirme kapsamına alınan KGM İzmir Çeşme otoyolu var. Bu otoyol 56 kilometre. Aynı zamanda da aynı bölgeye yakın yap işlet devret modeliyle işletilen Menemen Ala Çandarlı otoyolu var. Şimdi İzmir Çeşme otoyolunu devlet işletiyor 56 kilometre. Bu yap işlet devret modeliyle işletilen Menemen Ala Çandarlı otoyolunu bir yandaş şirket işletiyor. O da 56 kilometre. İkisi de aynı. Devletin işlettiği yol 53 lira. Bu AKP yandaş şirketin işlettiği yol 205 lira. Biri 53 lira, biri 205 lira. Birinin kilometre başına araç geçiş ücreti 0,95 lira. Ötekinin 3,66 lira. Yani bu özel sektör eliyle yandaş şirketleri işlettirilen otoyolda otoyol devlet eliyle işletilenin 4 katı. Şimdi soru şu. Yarın bir gün özelleştirme ihalesi yapıldığında bu özelleştirme ihalesini Menemen Ala Çandarlı otoyolunu işleten şirket kazanırsa ne olacak? Ne yapacak? Menemen Ala Çandarlı otoyolunun araç geçiş ücretini mi düşürecek? Hayır, düşürmeyecek. Ne yapacak? O devletten özelleştirme ihalesiyle aldı. Şu anda devletin işleti İzmir Çeşme otoyolunun fiyatlarını kendi halihazırda yap işlet devlet modeliyle yapılmış olan Menemen Ala Çandarlı otoyolunun fiyatlarına yükseltecek. Önce kademeli olarak onu 4 katına o fiyatları çıkaracak. Sonra artık İzmir ve Çeşme arasındaki yolda bir tekele dönüştüğü için dolayısıyla da sonra da bu fiyatları eşitledikten sonra bunların yine üzerine bir zam yapacak. Aynı durum pek çok yine aynı şekilde otoyol içinde şu anda geçerli. Ayrıca da yani bu tekel olacak şirketler ihale aşamasında kendilerini gizleyip ihale sonrası şirket el değiştirmeleriyle bu tekeli hayata geçirebilecekler. Yani dolayısıyla bu nereden bakarsanız bakın anayasaya da aykırı.
2: Oraya geleceğim. Ya, özür dilerim, çok özür diliyorum Sayın Yavuz Yılmaz. Yani stratejik ulaşım ağlarının özelleştirilmesini konuşuyoruz aslında, kırılsa köprülerden bahsediyoruz. Hani İstanbul'la ilgili bu tartışmalar çokça yapılıyor. Bir yargı yolu ya da yargıya başvuru konusunda bir adımınız olacak mı? Ya da hangi gerekçelerle örneğin başvuracaksınız ya da vurursanız hangi gerekçelerle olacak bu?
3: Yani tabii bunun yargı tarafıyla ilgili başvurularda biz de bulunacağız. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir sendika bu konuyla ilgili bir yargıya başvurdu. Bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve anayasaya aykırılığı üzerinden bir başvuru gerçekleşti. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı verilerin gerçeğe aykırı olması noktasından hareketle ve ulaşım hakkı bir anayasal hak, bu hakkın kısıtlanması, tekeller oluşturmak suretiyle vatandaşların bu konuda artık bir vatandaş olmaktan çıkıp bir müşteriye dönüştürülmesi noktasında anayasa Danıştay'a başvurularımızı biz de yapacağız. İstanbul Boğaz geçişi bu anlamda verilebilecek en net örnek. Vatandaşımız başka türlü Anadolu ve Avrupa yakası arasında geçiş yapmaları da mümkün değil. Dolayısıyla da bu özelleştirmelerin faturasını yine vatandaşa ödetilmek isteneceği istendiği çok açık. Zaten halihazırda bakın bir örnek verecek olursak halihazırda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 2025 yılı geliri 87 milyon dolar. Gideri sadece 2 milyon dolar ve yıllık net karı 85 milyon dolar. Yani 15
2: İşte bu soruduruyor zaten. O zaman niye satıyor, yani özelleştiriyorsunuz diye soru geliyor akla. Bu rakamları hatırlıyorum ben de, evet.
3: Yani yıllık kar oranı %97,60. Şimdi buradan baktığınız zaman zaten şu soruyu insan soruyor. Diyor ki yani zaten bu kadar kar eden, yüksek karla devlet tarafından işletilen bir köprü zaten halihazırda şu anda bile neden geçişi 59 lira? Aslında bunu da tartışmak gerekiyor. Zaten şu anda siz gideri karşılığında 5 liraya bile işletseniz giderlerini karşılayacak durumda. Tabii, ve neden zaten 59 lira diye tartışmak, konuşmak gerekirken şimdi o 59 lira nereye çıkacak? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 110 lirayla yarışacak. Ve özelleştirme ihalesini eğer Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni işleten şirketler kazanırsa doğrudan Boğaz'da bir tekel oluşacak. Önce iki patron oturacak ve diyecekler ki ya biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de bir Boğaz geçişi yapıyoruz 110 lira. Devletin işletip de bizim özelleştirmeyle aldığımız 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Boğaz geçişi yapıyoruz ama 59 lira. Ha, o zaman ne yapacağız diyecekler. 59 lirayı 110 liraya eşitleyecekler. Zam yapacaklar. Ardından da onların daha da fiyat yükseltmesine engel olacak bir durum var mı? Yok. Ardından da o rakamı zaten özelleştirme peşinat tutarını yurt dışından yabancı kredi kullanarak tahkimi de dahil etme yolu yöntemi olarak zaten AKP'ye ödemişler. AKP'nin söyleyecek sözü yok. Dolayısıyla da o rakamı 110 liradan daha da yukarılara çıkaracaklar. Tabii ki hangi sınıra kadar? Vatandaşın isyan etme sınırına kadar. Yani onu da dikkatle takip ediyorlar. Bunun için de bu özelleştirme sürecini yaptıktan sonra ilk genel seçimlere kadar o şirketlere baskı uygulayarak herhangi bir araç geçiş ücreti zammı yaptırmayacaklar. Klasik AKP kurnazlığıyla. Tabii ama seçim bitti. Seçim AKP kazanırsa ondan sonrası tamamen vatandaşın canına okuyacaklar. Kazanamazlarsa zaten artık yeni gelen iktidar bunu düşünsün durumu söz konusu olduğu için. Tabii. Böyle hayırsız mirasları önceden yiyen evlatlar gibi zaten tabii. 30 yıllık geliri çoktan satmış olacak ve bu beladan biz kurtulana kadar düşünün benim kızım var 4 yaşında 35 yaşına geldiğinde tabii. hala bu sorunla boğuşması muhtemel olacak ama tabii bizim de bu konuyla ilgili pek çok çalışmamız pek çok önlemi oldu yaptılar biz de iktidara gelirsek ne yapabileceğimiz konusunda bizim de asimetrik bazı tedbirlerimiz var. Çözüm yolları var.
2: Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz şunu sormuş. Direkt doğrudan aktarıyorum size soruyu. Hani yandaş firmaların almasına mı böyle bir tekelden bahsediyorsunuz? Böyle bir riskten bahsediyorsunuz. Tepkiniz buna mı? Yok yani bunu anlamaya çalışıyor sizin tepkinizi. Yoksa özelleştirme politikalarına tümden mi karşısınız diye bir soru var dinleyicimizden gelen, ben de size aktarmış olayım.
3: Evet yani özellikle kar eden yani AKP bugüne kadar yaptığı özelleştirmelere gerekçe olarak zarar eden kurumları işletmelerinin verimli olmamasını ve işletmesinin devlet eliyle sürdürüldüğü durumlarda daha büyük kamu zararlarına yol açacağını gösteriyordu. Yani bu anladım. Bahsettiğimiz köprü ve otoyol özelleştirmeleri bu yönüyle AKP'nin genel gerekçe olarak özelleştirmelere sunduğu gerekçelerden çok farklı bir yerde. Bu otoyollar ve köprüler adeta Merkez Bankası gibi para basıyor. Yani burada artık zarardan çıkış için bir uygulamaya geçmiyor. Burada bir karı veya gelirleri adeta pazarlıyor. Yani bu aslında bu en sıkıntılı ve en tehlikeli atılan adımlardan biri. Diğer taraftan şöyle yani yandaş şirketlerin Bu ihaleye girecek ve buradan bir yol alacaklar ve vatandaşın gelirlerinin üzerine çökecekler tespiti maalesef bugüne kadar AKP realitesinin bize öğrettiği bir durum. Yani şu anda zaten büyük bu ihalelere girip de buraların işletmelerini alacak yandaş şirketler dışında Türkiye'de çok az sayıda, yani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda şirket kalmış durumda. Onlar da baskı ve tehditle zaten bu ihalelere giremezsin denilerek sokulmuyor. Diğer taraftan da ihalelere sadece kendi davet ettikleri şirketleri çağırıyorlar. Yani herhangi özel sektör şirketinin dur ben de bu ihaleye gireceğim ve kazanacağım demesi neredeyse imkansız. Kaldı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı böyle bir durumla karşılaştığı anda o şirketi devre dışı bırakmak için gerekiyorsa kağıt üzerinde kendi yandaş şirketlerini daha avantajlı kılacak şekilde karı düşük bir görüntüyle işleri o şirketlere verip daha sonra çeşitli mutabakatnameler imzalayarak o şirketleri yeniden onlara bir kar garantisi aslında vererek yol almalarını sağlıyorlar. Çünkü bu şirketler aslında sadece yandaş AKP'den farklı bir mekanizmayla işleyen yandaş şirketler değil aslında. Bunlar AKP ile belirli bir menfaat ortaklığı yapan, kazandığı gelirle birlikte AKP'yi de iktidarda tutacak şekilde finansman sağlayan şirketler. Yani o nedenle bu AKP'nin kurduğu düzenin içinde herhangi bir özendirmede yandaş şirket olmayan şirketlerin girerek bu özelleştirmeleri alması, kazanması, yani şu anda içinde bulunduğumuz geldiğimiz noktada 2025 yılı itibariyle söylüyorum artık mümkün değil. Belki hani ilk yıllarında AKP'nin daha henüz bu sermaye transferleri gerçekleşmeden önce, kendi sermaye yapısını oluşturmadan önce bu noktada başka şirketlerde bu süreçlere dahil olmuştur ama şu anda bunu söylemek pek mümkün değil. Diğer taraftan yani özelleştirmeleri artık neredeyse karşı olmak ya da olmamak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü özelleştirilecek bir şey kalmadı. Yani köprü ve otoyollar bu anlamda son nokta. Yani artık hani bizim şunu konuşmamız gerekiyor. Kamunun artık bu enerji tarafında da aynı şekilde. Yani elektrik üretiminin %83'ü özel sektörün eline geçmiş durumda özelleştirmelerle. Yani özel sektörün eline geçmiş derken AKP'nin peşkeş mekanizmalarıyla bu yapılmış. Sıkıntılı kısmı orada. Diğer taraftan yani sadece %17'si kamu eliyle elektrik üretiliyor. Elektrik dağıtımının %100'ü yine özelleştirmelerle özel sektör şirketlerine devredildi. Perakende satışının %100'ü aynı şekilde. Türkiye elektrik iletiminin de iletiminde şu anda özelleştirme sürecinde. Yani zaten kamu kalmamış vaziyette neredeyse. Dolayısıyla bunun önce daha dengeli hale getirilmesi gerekiyor. Yani kamu ve özel sektör dengesinin oluşturulması gerekiyor. Ve sonra da ona uygun olarak bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şu anda biz bu anlamda çok uzak bir yerdeyiz. Yani hala böyle AKP'nin elinde aslında satabileceği çok fazla bir şey kalmadı veya özelleştirebileceği çok fazla şey kalmadı. O nedenle de sıra 2026 yılına geldiğimizde artık köprü ve otoyollara gelmiş oldu.
2: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum Deniz Yavuz Yılmaz, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili. Değerli zamanınızı ayırdınız, bizi aydınlattınız bu konuyla ilgili olarak da. Çok sağ olun.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ olun. Tablo bu. Cumhurbaşkanı kararıyla beraber cuma akşamıydı yayınlandı. Resmi gazetede yayınlandı o karar ve köprü ve otoyolların özelleştirilmesi kararının alındığını hükümet tarafından öğrendik. Aslına bakılırsa biz bunu biliyorduk. Nereden biliyorduk? Daha aylar öncesinden özellikle yabancı medya kuruluşları, Bloomberg gibi yabancı medya kuruluşları zaten bu konuda bir altyapı, bir fizibilite çalışmasının yapıldığını, yaptırıldığını açıklamışlardı. Buna dair bir doğrulama, yalanlama da gelmemişti. Hatırlayınız, yani bundan 3-4 ay önce biz bu meseleleri konuşuyorduk ve biz yine bir gece yarısı resmi gazetede yayınlanan bir kararnameyle bunu öğreniyoruz. Kamuya ait bu köprülerin, otoyollarının 30 yıllık süreçte işletilmesinin reddedileceğini bir şekilde öğreniyoruz. Muhalefet bu şekilde eleştiriyor. Sendikalar da aynı şekilde eleştiriyor ki enteresan, sendika demişken şu detayı da mesela bütün bu özelleştirme süreçlerinde, sadece şimdi bu köprüler ve otoyollar için söylemiyorum bunu, geçmiş dönem itibariyle yapılan özelleştirme uygulamalarında biz en çok etkilenen kesimin, evet biz de etkileniyoruz. Yani o köprüleri, otoyolları kullananlar ya da işte %80'in elektrik üretiminin %83'ünün özelleştirildiğini söyledi az önce Deniz Yavuz Yılmaz. Bunun bir mali karşılığı hepimize, bedeli karşılık çok hafif kalıyor. Bedeli oluyor elbette ama bir yandan da bu kurumlarda, bu kuruluşlarda çalışanların durumu. Mesela Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde çalışan bakım onarım yetkilileri, çok gerçekten çok nitelikli personel yıllardır işte köprülerin bakımı, çünkü ayrı bir uzmanlık gerektiriyor bu, değil mi? Peki mesela bu süreçlerde, hani bu özelleştirme kararıyla bu şimdi geldi benim aklıma, yoksa daha önce de termik santrallar durum için de aynı şey, Soma, Tunç, Bilek, hatırlıyoruz bunların hepsini, orada da aynı şekilde çok yetkin, çok tecrübeli personelin, işçinin daha doğrusu da neler yaşadığını sonraki süreçlerde tanıklık etti. Bunları da gördük. Hani bu şu günlerde daha olay sıcağı sıcağına çok tartışılmıyor ama belli ki bundan sonraki süreçte tartışılacak. Sizlere sormuştum. Ne düşünüyorsunuz bundan bu kararla ilgili olarak, ya da nasıl yorumluyorsunuz demiştim. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp attı. İşte oraya gelen birkaç mesajı, sizler çok mesajınız var. Teşekkür ediyorum. Birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin devlet, ya yap işlet devret modeliyle yollar ve köprüler bir süre sonra devlete geçecekti. Kamunun eline geçecekti. Kamunun idaresine geçecekti. Ama şimdi var olanları, kamunun elindekileri de bir şekilde satıyorlar ya da özelleştiriyorlar. Bunun nedenini anlamıyorum diyor mesela bir dinleyicimiz. Ödenemeyecek borçlar altına giriyoruz. Yüksek faiz sebebiyle satarak ya da işte bu özelleştirme kararlarıyla da bir şekilde borç kapatma niyetinde hükümet, böyle eleştiren dinleyicilerimiz de var. Şöyle bakıyorum, devam ediyorum. Ali Çağatay'la ilgili çok mesajınız var. Tabii ki onu konuşuyoruz. Her gün aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz elbette. Perşembe günü ayın 10'unda davası var. Duruşması var Ali Çağatay'ın da. Hani şimdiden ikinci bölümde daha detaylı aktarırım. Tabii ki daha

0: Hani da işte kamunun elinde olan, kamunun yönetiminde olan bir başka yoldan karşıya geçeyim. İstanbul örneğinden konuşuyoruz. Böyle bir şansımız yok ki, arabanızın yüzme yeteneği yoksa, suda gitme yeteneği yoksa mesela, değil mi? Ya da başka bir yol bulabiliyorsanız bilmiyorum ama alternatif ya da başka bir yol bulabiliyorsanız bilmiyorum ama alternatifsiz bir güzergah için böyle bir kararın alınması en hafif tabiriyle haksızlık olarak değerlendirilebilir. Şöyle bakıyorum, devam ediyorum şöyle. Evet, bol bol Ali abiye de selamlarınız var. Yarınlar bizim olacak ama biraz biz olmayacağız. Her gün biraz daha umutsuzluğa kapılıyoruz demiş bir dinleyicimiz. Hiç gerek yok. Umutsuzluğa kapılmanın da hiçbir anlamı yok. Onu da söyleyeyim. İşte konuşuyoruz. Burada tartışıyoruz, eleştiriyoruz. Alkışlanacak bir yer varsa alkışlıyoruz, değil mi? Hala da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Onları ikinci bölüme bırakacağım izniniz olursa. Konuğuma gitmeden önce Deniz Yavuz Yılmaz'a, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la bu özelleştirme kararını konuşmadan önce son olarak demiştim ki Ahmet Davutoğlu bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek. Bir başka ifade de yine aynı şekilde Melih Gökçek'in, Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek'in ifadesi biliyorsunuz alınmıştı. Hatta bir sakız tartışması da yaşandı. Onun arkasından yine savcılık iki ismi daha çağırdı. Kim o isimler? Oğlu Ahmet Gökçek ve yine Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek. Şüpheli sıfatıyla, bu da dikkat çekici ki yine Melih Gökçek de aynı gerekçeyle ifade vermişti savcılığa. Bu iki isim de, yani Melih Gökçek'in oğlu ve gelini de bugün, evet, 7 Eylül Pazartesi saat 14'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek. Şu sakız meselesi, Melih Gökçek dedi ki bir çiğneme tabletiydi, ben savcılığa sakız çiğneyerek gideceğim, gitmem dedi. Ağzımdaki hastalığım nedeniyle, şeker hastalığım nedeniyle bir çiğneme tableti kullanıyorum dedi. O yüzden de o konuya da çok eleştirildi çünkü o meselede biliyorsunuz. Böyle bir savunma, böyle bir açıklık getirdi. Doğrusu bilmiyorum hani gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Bütün samimiyetimle söylüyorum, öyle bir çiğneme tableti var mı yok mu? Doğrusu bilmiyorum. Peki ne yapalım? İlk bölümü yavaş yavaş kapatalım. İlk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümde ağırlıklı olarak ekonomiyi, bu özelleştirme politikalarını konuştuk hükümetin. Atmalarımı tekrar edeyim. Görüşleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Neyi konuşacağız? 8 Kasım 2025 Dilovası'nı bir hatırlayacağız. Üçü çocuk, 7 işçinin hayatını kaybettiği o Ravive kozmetik fabrikasındaki ya da atölyesindeki, fabrika demek bin şahit gerekiyor. Yaşananları, raporları okuyunca da aslına bakılırsa oradaki yangınla ilişkin davanın 4. duruşması ne zaman? Yarın görülecek. O duruşmada aileleri temsil eden avukatlardan biri Onur Fırat Kaynun konuğum ve hem davayı konuşacağız. Ailelerin bazı beklentileri var, talepleri var. O talepler nelerdir, ne değildir, onları bir konuşacağız. Hoş geldiniz yayına.
3: İyi yayınlar Yusuf Bey.
2: Çok çok teşekkürler. Şimdi yarınki duruşmada mahkemenin gündeminde tam olarak ne var? Yani dosyada bir yeni bilirkişi raporu vesaire ya da yeni tanık dinlenmesi, yeni sanık dinlenmesi, bunları takip edecek miyiz biz yarın itibariyle? Öyle bir genel bilgi alarak başlayalım istiyorum.
3: Yani yarınki başlayacak duruşma celsesinin esas gündemi kamu görevlileri olacak. Dilovası Belediyesi'nin personelleri vardı. Bildiğimiz gibi tutuklananlar var. 7 tane kişi hakkında da dava açıldı. Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten ötürü. Bu kişilerin savunma ve sorgularıyla başlayacak yargılama. Celse arasında kayda değer başkaca bir gelişme olmadı. Sadece bu kamu görevlileri hakkında dava açıldı. Şimdi kamu görevlileri hakkında açılan dava da ilk davayla birleştirildi. Biz yarın başlayacak celsede bu buradaki 7 tane kamu görevlisinin savunmalarını dinleyeceğiz ve biz de sorgu yapacağız, sorularımızı soracağız. Esas olarak bu celsenin gündemi kamu görevlileri olacak.
2: Belediye yetkilileri mi?
3: Evet. Dilovası Belediyesi yetkilileri. Arasında bir tanesi belediye başkan yardımcısı, imar müdürlüğü yetkilileri, yine yapı kontrol denetim müdürlüğü yetkilileri ve zabıta müdür vekilleri var sanıklar arasında.
2: Aileler geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Bununla sınırlı kalmamasını istiyorlar ama, değil mi? Yani kamu görevlilerinin yargılanması ya da işte soruşturulması için sadece belediyeyle bu meselenin sınırlı kalmasına tepkili aileler benim görebildiğim kadarıyla.
3: Tabii ki biz en başından beri söylüyoruz. Burada yargılanması gereken kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yine Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkililerin de biz burada sorumlulukları olduğunu biliyoruz. Ve bu kişiler hakkında savcılıkça istenmiş, henüz herhangi bir soruşturma izni de yok. Gerek bakanlık müfettişleri, gerek ülke müfettişlerinin herhangi bir incelemesi de yok. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu mesele sadece Dilovası Belediyesi'ndeki sorumluluklarla sınırlı tutularak yargılamaya konulabilmek isteniyor. Ancak şunu da biz gördük. Dilovası Belediyesi çalışanlarının savunmalarında bile kendilerinin Çalışma Bakanlığı'na ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin sorumluluk atıkları yaptığını da gördük. Bu noktada bizce şu an başlayacak kamu görevlileri yargılaması da nereden baksanız eksik kalmış bir yargılama olacak yani.
2: Evet, yani diğer davaları da hatırlıyorum, yine sizde de konuşmuştuk. benzer durum yine bakanlıkların bu konudaki koruyucu tavrı, tırnak içinde kullanıyorum bu koruyucu ifadesini, çok dikkat çekici. Yani geride kalan bir tartışma ama dinleyicilerimizin aklında kalsın diye, hafızasında kalsın diye bir daha konuşmak istiyorum. Bu duruşmanın görüldüğü adliye uzaklığı, ulaşım sorunu, aileler hani ne düşünüyor, ne hissediyorlar diye soracağım ama oradan önce çok ciddi bir lojistik sorunu var değil mi ailelerin, hatta gazetecilerin de davayı takibi konusunda?
3: Kesinlikle öyle. Yargılama en başından beri Kandıra Hapishanesi'nin kampüsünde yapılıyor, Kandıra'da. Bu ailelerin yaşadığı Dilovası'na da, Gebze'ye, Kocaeli'ne de nereden baksanız 1,5 saatlik bir mesafe. En başından beri hem aileler hem bizler bunu söylüyoruz. Diyoruz ki yargılama doğal hakim ilkesi gereği Gebze'de yapılmalı. Gebze Mahkemesi'nde görülmeli. Ve bunun için fiziki imkanlar da var. Ve adliyede diyelim ki yoksa bile başka bir spor salonu veya bir sosyal tesiste de bu imkanlar sağlanabilir diyoruz. Tabii. Niye bunu söylüyoruz? Birincisi bahsettiğiniz gibi yakınlarını kaybeden insanlar oldukça yoksul insanlar. Gidip gelmelerini finanse etmek bile gerçekten zor. Yine arasında kanser hastası olan insanlar var. Gidip geliyorlar, bütün gün orada hiç sefalet içinde yaşıyorlar. Dediğimiz gibi bir öğle yemeğini bile organize etmek orada çok zor bir şey. Bazen organizasyonu bile yapamıyoruz. Bir de basın ayağı ve kamuoyu ayağı var. Bu da toplumsal muhalefetten bu dosyayı kaçırmak için yapıldığı kanaatindeyiz. Biz de bunları duruşmalarda da biz söylüyoruz. Sadece böyle röportajlarda vesaire değil, mahkemeye de söylüyoruz. Siz kamuoyunun basıncından dosyayı kaçırmayı düşünüyorsunuz diye. Ki öyle oluyor. Mesela duruşmanın ilk günleri yine nispeten bir yoğunluk oluyor, ancak tutuk halinin devamına ilişkin karar verilecek son günde mahkeme salonunda kim kalmamış oluyor ki, yakınlarını kaybedenler bile yorulmuş dönmüş oluyor. Çocukları var, okulları devam eden, kendi çalışmaları var, işe gidip geliyorlar. Ama hiçbir şekilde biz bunu bakanlıkla da yarışmaları yaptırdık, zorla da olsa, ama henüz bir yol kat edemedik. Hala bir hapishane kampüsünde bu devam ediyor. Sanki bu darbe yargılamaları yapılıyormuş gibi ya da İmamoğlu dosyası yapılıyormuş gibi. Ki kaldı ki bu kadar büyük bir kalabalık da yok dosyada, inanın. Yani yapılabileceğini de biz biliyoruz, örneklerini de yaşıyoruz zaten.
2: Evet, yani anlattığınız ama yine de yani yıllardır bu tip davaları takip eden bir avukatsınız, bir hukukçusunuz. Ailelerin başka bir talebi var mı bütün bunun dışında, ya da psikolojileri ne durumda? Konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz onlarla da sık sık.
3: Yani psikolojileri ne durumda diye soracak olursak, yargı açısından baktığımızda yani etkili bir soruşturma yapılmadığını, yargılamanın sıhhatli gitmediğini düşünüyorlar. Onlar da artık yara avukat oldular. Hepsi nereye varacağını öngöremiyorlar yargılamanın. Yine unutulup gitmesinden çekiniyorlar. Kamuoyunun bunu unutmasından endişe duyuyorlar. Genel kaygıları bu şekilde.
2: Son bir soru, biliyorum Gayrettepe de yaşanan o cinayetle ilgili davaları da takip ediyorsunuz. Hayatını kaybedenlerin ailelerin de temsilciliğini yapıyorsunuz. O dava ne aşamada, duruşma ne zaman olacak? Hani onu da konuşuruz zamanı, yeri ve zamanı geldiğinde, ama bir dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum.
3: O davanın da duruşması 30 Ekim'de bitti ve orada da biz yine Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki sorunlara ilişkin yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştu üniversitedeki hocalardan. 3 tane hukukçudan oluştu bu heyet ve mahkeme bu heyetten kamu personelinin sorumluluğuna ilişkin bir rapor tanzim etmesini istedi. Geçen cerse bu yetişmemişti rapor. Biz hala orada bilirkişi raporunu bekliyoruz. 30 Ekim tarihinde bu bilirkişi raporu gelirse eğer yargılamada bir aşama kaydetmiş olacağız. O Gayrettepe dosyasında durum bu şekilde.
2: Tam siz dava salonunda, duruşma salonlarında, biz de buradan o davaları yakından takip ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Avukat Onur Fırat Kaynu, çok çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Tablo bu. Yani üçü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği, hatırlıyorsunuz o yangın anını değil mi? Neredeyse canlı yayınlanmıştı televizyonlardan. Dilovası'nda Raviva Kozmetik yangınını hatırlatmak istedim. O yangınla ilgili yargılama süreci devam ediyor. İşte yarın 4. duruşması başlayacak. Muhtemeldir ki tüm hafta boyunca devam edecek. Duruşmaya, bu davaya dair başlıkları da elbette sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, söyleyeceğiz. Aileler bir basın toplantısı, orada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin toplantısı, dördüncü duruşma öncesi Kocaeli'de SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya geldiler geçtiğimiz günlerde. Tabii talep ortak, kamu görevlilerine yönelik hazırlanan bir iddianamenin eksik olduğunu vurguluyor işçi yakınları. Sadece belediye çalışanları açısından değil, bakanlık mesela, sadece bakanlık da değil, İşkur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin yine aynı şekilde gerekli denetimleri yapmadığı gerekçesiyle yine bu isimlerin de ya da bu kurumlardaki yetkililerin de soruşturulmasını istiyorlar. Yargılanır, yargılanmazlar ama en azından haklarında bir soruşturma yapılmasını talep ediyorlar. Çünkü savcılık buna karar verecek. Tabii burada detay dikkat çekici. Atölyenin hemen yanında o fotoğrafı hatırlıyor musunuz? İşkur binası bulunuyordu. O sigortasız çalıştırılan işsizlerin bulunduğu atölyede, fabrika demiyorum, özenle fabrika demiyorum. Hemen yanında da İşkur'un binası vardı ama SGK'dan ya da İşkur yöneticileri arasında mesela hani açığa alınanlar var ama daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Tamamı neredeyse görevlerine iade edildiler. Bilirkişi raporları oysa ki diyor ki o işçiler sigortasız çalıştırılıyordu. Sadece bilirkişi raporları değil, işte o mahallede yaşayan diğer işçiler ya da hemen tanıklıklarını anlattıklarında oradan da gördük. SGK'nın da, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da kusurlu gösterilmemesine, örneğin bilirkişi raporunda da dikkat çektiler. Daha doğrusu bu duruma bir tepkileri vardı. Biz de buradan elbette onları hatırlatmış, onların bu söylediklerini de hatırlatmış olalım. Bırakacak mıyız peşini? Hayır, elbette bundan sonraki süreçte de konuşacağız. Sadece bu dava değil, çok sayıda davayı biliyorsunuz yakından takip ediyoruz. İşte Gayrettepe, 29 işçinin hayatını yine kaybetti. Gayrettepe'deki o gece kulübü cinayeti, böyle tanımlıyoruz. Onun davası da 30 Ekim'de görülecek. Yine ben tabii ki size hatırlatacağım. Şöyle devam edelim, diğer başlıklar üzerinden gidelim. Deniz Göktaş, komedyen Deniz Göktaş. Biliyorsunuz önce bir serbest bırakılma kararı verildi kendisine. Yaklaşık birkaç saniye sonra aynı gösterisindeki bir başka ifadesi nedeniyle, neydi, suçu ve suçluyu övme gerekçesiyle bir kez daha tutuklandı. O da bunu böyle çok kendi tarzında eleştiren bir sosyal medya paylaşımı da yapmıştı avukatları aracılığıyla. Şimdi iddianameye baktığımızda, Deniz Gök ilgili iddianameye, o Ölü Deniz isimli gösterisindeki sözleri nedeniyle gözaltına tutuklanmıştı kendisi, hatırlayınız. Şöyle söyleyeyim, 3 yıldan 9 yıl 8 aya, 3 ayrı suçtan düzeltiyorum, 2 yıldan 9 yıla kadar, 9 yıl 8 aya kadar bir hapis cezası talep ediliyor. Nedir o 3 suçlama, onları da hatırlatayım. Cumhurbaşkanı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ve suçu ve suçluyu övme olarak o iddianamede sıralanmış durumda. Ne zaman görülecek dava? 28 Eylül'de 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Peki cezaevlerindeki diğer isimlerle ilgili biliyorsunuz her gün hatırlatıyoruz, hatırlatmaya da devam edeceğiz. İşte Deniz Göktaş dedik, 65 gündür. Gazeteci Merdan Yanardağ 315 gündür. Tayfun Kahraman Mine Özer'den 1599 gündür. Ali Çağatay 72 gündür cezaevinde. Duruşma tarihi belli olmuştu Ali Çağatay'ın. Soruyorsunuz, bir kez daha söyleyeyim bunu. Bu Perşembe saat 11.40'da, 10 Eylül Perşembe günü saat 11.40'da nerede? Çağlayan'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 5 yıl talep edilmişti. 5 yıl hapis cezası Ali Çağatay ile ilgili talep edilmişti. Tabii isimleri sıralamak mümkün değil tamamını ama şöyle bir bakınca gazeteci Oya Lale Arslan, Nasuh Mahruki, Türker Ertürk, emekli amiral Türker Ertürk, Can Atalay, daha bu listeyi böyle bütün program boyunca sizlere aktarabilirim, sizlere paylaşabilirim. Cezaevi demişken benim dikkatimi çeken bir haber, hadi onu da da sizlere aktarayım. Emeğe Saygı Bir Gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin haberidir. Sadece bir kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hani tutuklu sayısı cezaevlerinde işte anlatıyoruz, isimleri sıralıyoruz burada değil mi? İşte seçilmiş milletvekilleri, gazeteciler, belediye başkanları. İşte konuşuyoruz burada. 1 Eylül 2026 itibariyle diyor Mustafa Bildirici'nin haberinde cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı 70 bini aşmış durumda. 70.693'e çıkmış 73'e ulaşan bir rakamla karşı karşıyayız. Tabii bunu sadece rakam olarak tanımlamamak gerekiyor. Hepsi ayrı bir hikaye. Şu an cezaevlerinde kaç kişi var diye merak ediyorsanız 434.681 kişi var. Dediğim gibi 70.693'ü de şu an itibariyle tutuklu. Birkaç ayrıntım daha var size. Gülistan Doku soruşturması, bu da takip ettiğiniz soruşturmalardan bir tanesi. Doku ailesinin avukatlarını sık sık konuk alıp bütün detayları, bütün ayrıntıları aktarmaya, birinci ağızdan aktarmaya çaba gösteriyoruz elbette sizlere. Tıpkı Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili olduğu gibi bir isim vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu, hatta bir de Türkiye'nin de bir kırmızı bülten çıkarttığını da hatırlatalım. Kim? Firari sanık Umut Altaş. FBI'da 2 gün boyunca sorgulanıyor. Enteresandır o da ki dönemin Tunceli valisi Sonel'in tutuklu oğlu Mustafa Türkay Sonel. Bununla ilgili, bu süreçle ilgili o gün neler yaşandı, ona dair ilginç bir bilgiyi paylaşmış. Bu bilgilerde, bu soruşturmanın da ki bu sorgunun metinleri de Türkiye'ye gönderilmiş. Biz de buradan öğreniyoruz efendim. Hani FBI'dan bir bilgi sızılması. Bu tartışmalar yapılıyor sosyal medyada. Yani davayı bir şekilde, şöyle söyleyeyim size, benim görebildiğim kadarıyla hani bir gazeteci okuması olarak değerlendiriniz. Davayı sulandırmak, bu tip bilgileri, belgeleri sulandırmak ya da güvenilirliğini sarsmak adına çok sayıda paylaşım yapıldığına da tanıklık ediyoruz. Şöyle, araç içerisinde öldürüldüğü Gülistan'ın Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Cansız bedenini de birlikte bagaja taşıdıklarında itiraf ediyor FBI'ya verdiği ifadede. İşte bu ifadeler sonrasında tehdit edildim diyor Mustafa Türkay Sonel tarafından. O yüzden açıklayamadım, o yüzden konuşamadım şeklinde bir ifadesi var. 5 Ocak 2020'den beri kayıp ve ulaşılamıyor Gülistan Doku'nun cenazesine. Hani onu bir kez daha söyleyelim. Gerçekten empati gerekiyor. Empati, ne aileyle empati kurmak gerekiyor. Ablasıyla da, diğer aile bireyleriyle de konuştuğumuz zaman, merhabalaştığımız zaman da tek bir şey istiyorlar. Kardeşimizin, kızımızın cenazesine ulaşmak ve tabii ki yasımızı tutmak istiyoruz diyorlar. Bu kadar istedikleri sadece bu. Ve işte bütün bu süreç yani o süreçten beri yıllardır biz bu meseleyi tartışıyoruz. 2020'den beri bunu gündemde biz de tutmaya çalışıyoruz. Tabii önce ailesi, işte nedeni de tam olarak bu. Böyle bir talepleri var. Biz de bu talebi buradan sizlerle paylaşmış olalım diyelim ve dilerseniz bir kısa müzik arasına gidelim. Bugün Led Zeppelin'den seçti sevgili Ozzy şarkıları, listemizi o hazırladı. Çok hoş notları var, dikkat çekici notları var. Bir müziğe gidip gelelim. Ondan sonra Ozzy'nin notlarını size aktaracağım. Led Zeppelin tarihine dair enteresan notlar.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar.
0: Öyle demiyorlar. Demiyorlar, bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam, şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100. mobilde 60. bu soruya? Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Son 20 dakika şöyle bir genelleme yapacağım ama müzik arasına gitmeden önce de söyledim. Müzik listelerimizi, şarkı listelerimizi sevgili dostum Ozi hazırlıyor bizler için. Bugün de Led Zeppelin'i seçmiş. Neden? Led Zeppelin'den şarkılar paylaşıyoruz sizlerle. Çünkü bugün 7 Eylül Led Zeppelin'in ama The New Yardbirds grubu olarak ismiyle daha doğrusu sahneye çıktığı ilk gün. Yıl 1968. 1968 yılında 7 Eylül günü ilk kez sahneye çıkıyor ve ne oluyor elbette rock tarihinin, rock müziği tarihinin en sert ve en ikonik gruplarından biri olma başarısını gösteriyor. Tabii Robert Plant yine davulda, vokalde biliyorsunuz davulda, John Bonham bas gitarda, klavyelerde John Paul Jones ve yine gitarda Jimmy Page'den oluşuyor bu grup. 1968'den 80'e kadar aktif bir grup. Grubun davulcusu Bonzo lakaplı John Herrin Bonham'ın ölümüyle tabii çalışmaları, büyük üretimleri daha doğrusu ve çalışmaları da ciddi şekilde hız kaybediyor. Yani şöyle söyleyeyim, öylesine büyük bir grup ki rock, ya daha doğrusu dünya müzik tarihine adını öyle bir yazdırdı ki grubun yayınladığı, Led Zeppelin'in yayınladığı albümler bugüne kadar 300 milyondan fazla satmış. 300 milyondan fazla satmış. Şu an mesela gitaristi 82 yaşında. Bas gitaristi 80 yaşında. Vokalisti ki Robert Plant'tan bahsediyorum 78 yaşındalar ve takdir edilmesi gereken şey ne? Hala üretmeye, hala müzik üretmeye devam ediyorlar ki 2 Temmuz 2026'da daha iki ay önce İstanbul'da Harbi açık havada solist Led Zeppelin'in vokalisti Plant'in konser verdiğini de hatırlatalım. Tabii dünyaya bu kadar kendilerini tanıtabilmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Ahmet Ertegün'le çalışmış olmaları. Türk biliyorsunuz faaliyet gösteriyor. Türk yapımcı Ahmet Ertegün'ün sahibi olduğu Atlantic Records tarafından bu şarkıların, bu albümlerin tamamının da yayınlandığını hatırlatalım. Bu bilgiler bu notları içinde ve elbette bizim için seçtiği şarkılar nedeniyle de sevgili dostuma buradan Ozi'ye de teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Ve sizden gelen mesajlar, biraz da onlara bakalım. Ben siz Led Zeppelin'i dinlerken ben de o mesajlara baktım. Ağırlıklı olarak bu özelleştirme kararına tepkiler var. Yine birkaç konuştuğumuz haberle ilgili yetkin isimlerin, uzman isimlerin verdiği bilgiler var. Onları sizlere aktarayım. Şöyle söylüyorum, yeni parti için bir talep var. İşte az önce biliyorsunuz Deniz Yavuz Yılmaz'ı konuk almıştık. Bir dinleyicimiz diyor ki iktidara gelirlerse eğer böyle bir deklarasyon yayınlasınlar ve satılan yollar ya da köprüler, işte özelleştirilen, bunların hepsini devletleştireceğiz şeklinde bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşsınlar, kendilerini bağlayıcı bir karar alsınlar diyor dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz dünyayı yakından takip ediyor belli ki, 2000'li yıllardaki Yunanistan'ı hatırlıyorum ben bütün bu süreçlerde, ki sonrasında da işte 2009, 10, 11, 12 o dönemlerde Yunanistan'ın nasıl bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını da hatırlıyoruz. Bir dinleyicimiz tırnak içinde kendimizi özeli tırnağa almış, özel hissediyoruz ifadesini kullanmış, sağ olsunlar diyor. Şöyle bakıyorum, yani şunu söylüyor, onu konuşmuştuk yine, bu köprülerin özellikle İstanbul'da, yani başka bir yolumuz yok bir yakadan diğer yakaya geçmek için. Dediğim gibi, yani eğer aracınız amfibik değilse, yani hem karada hem denizde gitmiyorsa, ki hani Boğaz'dan da geçiş güvenliği, o da ayrı bir tartışma konusu, da gerçekten başka bir yolumuz kalmıyor. Yani bu kararla birlikte diyor, bir yakada oturup öbür yakada çalışanlar var, milyonlarca yurttaştan bahsediyorum, ya da bir yakada anneleri babaları yaşayan ya da bazıları bakıma muhtaç olup hafta sonları en azından onları ziyaret etmek isteyen yurttaşlar var. Onların durumu ne olacak diye soruyor ve hatta şunu da tabii söylüyor. Asıl mesele şu: herkesin tamam arabası yok, evet, ama bir yandan da bu artışlar, eğer bir artış olursa, ki işte Deniz Yavuz Yılmaz farklı örnekleriyle bize bunu anlattı, olacak gibi görünüyor. En azından hiçbir şey olmasa bile ne olacak? Toplu taşımaya bir zaten anormal, yani güncel fiyatlara bile baktığımız zaman gerçekten ağır bir yük hepimizin sırtında. O yük daha da artacak şeklinde bir yorum yapmış. Son derece doğru. PTT'nin tesisinden hatırlıyorum, özelleştirme denilince ilk bunu hatırlıyorum demiş yine bir dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum. Ayşe Hanım diyor ki deniz taşımacılığına önem vermeliyiz. Sadece deniz mi Ayşe Hanım? Yani raylı sistemler konusunda bile ne kadar zorlandığımızı görüyoruz. Bunları hayata geçirme adına ne kadar zorlandığımızı görüyoruz. Yani İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz daha iyi anlayacaklardır söylediğimi. Yani deniz yolunun, deniz taşımacılığının ne kadar verimsiz kullanıldığına tanıklık ediyoruz. Yıllardır yaşıyoruz biz de bunları. Şöyle bakıyorum, ha bir eczacı dinleyicimiz diyor ki, hani Melih Gökçe'nin bir açıklaması vardı, hani ben Sakız'da gitmedim, ağzında sakızda savcılığa gitmedim elbette, öyle bir fotoğraf vermek istemem zaten, ağzımdaki hastalığı nedeniyle, kendi söylediği için burada kullanabiliriz elbette, yoksa saygımız var herkesin sağlık durumuna. Şeker hastasıyım, bir tablet var, o tableti çiğniyordum, bu yüzden öyle ağzımda sakız var gibi görünüyordu diyor bir eczacı dinleyicimiz. 39 yıllık eczacıyım, 30 senedir serbest olarak eczane işletiyorum diyor. Bu söylem, Melih Gökçe'nin bu söylemi doğru değildir. Şeker hastalığı ile ilgili bir çiğneme tableti yoktur. Çiğneme tableti bazı vitaminler, detaylar vermiş kendisi. Bilmiyorum tabii, uzmanın görüşü bu. 39 yıllık eczacıyım diyor kendisi. Ben de hani sizlerle bunu paylaşmış olalım. Şu benim dikkatimi çekti. Yani bu kadar mı çaresiziz? Köprü ve otoyollar özelleştirilmesin, gerekirse 30 lira zam yapılsın ama özelleştirilmesin diyen bir dinleyicimiz de var. Her görüşe, her düşünceye elbette saygımız da var. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Ozi bir not yollamış şimdi, o da kulağı bizde dinliyor. İkarya'da şu an bir tatilde kendisi, bizden selamlar diyor. Biz de sana selamlarımızı gönderiyoruz. İyi tatiller. Bekliyorum güzel fotoğrafları senden. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla Simge.
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonu şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Orta vadeli programını açıkladı hükümet hafta sonu itibariyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan bir rapordan bahsediyoruz. Büyüme tahmini güncellendi, tırnak içinde kullanıyorum bunu, düşürüldü aslına bakılırsa, ve enflasyon tahmini de yükseltildi. Benim aslında anladığım bu. Pek çok detayı, pek çok teknik detayı var elbette. Rakamlara boğacak değilim. Bizim hayatımızı ilgilendiren bölüm bu büyüme rakamları ve enflasyon. Bakın yüzde yıl sonu hedefi %28.4'e kadar çıkartıldı ki, yani şöyle bakıyorum, hükümet 2026-2028 yıllarını kapsayan geçen yılki OVP'de, orta vadeli programda, 2026 hedefi olarak %16'yı göstermişti. Şimdi görüyoruz ki hayır, %28,4 gerçekleşir mi? Göreceğiz hep beraber. 2027'de 21'e, 2028'de 13.5'e, 2029'a geldiğimizde de o tek haneli rakama, yani %9'a düşmesi hedefleniyor. Hedef bu yönde. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'ın açıkladığı veriler bu. Söylediğim gibi çok detayı var. İstihdam hedefleri aynı şekilde açıklandı. Savunma, mesela burada şunu öğreniyoruz. Savunma harcamalarının, sanayi altyapı yatırımlarının %54 arttırılacağı bilgisi yine hükümet tarafından yapılan açıklamalarda bizimle paylaşıldı. Tabii şunu görmek, şunu anlamak gerekiyor. Esas dediğim gibi bizim hayatımızı ilgilendiren boyutu da bu. Daha önce 2023'te 2026'da enflasyonun %8,5 olacağı bize söylenmişti. Ben bir yurttaş olarak siyasetin ya da hükümetin bana vaat, benim önüme koyduğu planla, programla ilgileniyorum. Sonra hedef %9,7'ye çıktı. Sonra işte az önce söylediğim gibi %16'ya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada %28. Peki aynı dönemde mesela büyüme tahmini %5'ti. Şimdi ne oldu 2026 için? %3,3'e kadar gerilemiş durumda. Neyi değiştiriyor bu? Böyle somut örnekte söyleyeyim size bunu. Mesela 2023'te dedim ya, orta vadeli programda %8,5'luk bir hedef vardı, enflasyon tahmini vardı. Tutsaydı bu hedef, 2023 sonunda 100 lira olan bir alışveriş sepeti 2026'nın sonunda 166 lira olacaktı. Ama şimdi ortaya çıkan bu hesapla birlikte ne oluyor biliyor musunuz? 2026 tahmini böyle gerçekleşirse o 100 liralık sepet, 2023'te 100 lira olan sepet, bugün 243 liraya kadar yükselecek maalesef. İşte ekonomi dediğimiz şey de tam olarak bu. Dün yani işte gıda enflasyonunu mesela çözemiyoruz değil mi? İnan Mutlu, hadi buradan selamlarımızı bir kez daha kendisine yollayalım. Ağustos'ta diyor ki, Ağustos'ta dünyada %2,5 yükseldi yıllık gıda enflasyonuna bakılırsa, böyle bir grafik paylaşmış takipçileriyle. Bizde ise yıllık olarak %33,8 olarak gerçekleşti. Maalesef tam olarak gıda enflasyonundan bahsediyorum. Tabii işte bu hedefler tutmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Mesela memurlar için, toplu sözleşme zammı, enflasyon %16 olarak açıklanmıştı değil mi? Sözleşme zammı bekleyen memurlar için hedef doğrultusunda bir düzenleme yapılmıştı. Peki 2026 sonu itibariyle %16 öngörülüyordu. Ona göre düzenleme yapıldı. Peki ne oldu şimdi? %28'in üstünde. Peki ne olacak? Mesela memurlar açısından söylüyorum bunu. Bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Evet, doğru, kabul. Tabii ki dünyada savaş hemen yanı başımızda. Değil mi? Tamam, buna da itirazımız yok ama yani bu savaşları, bu gerginlikleri, bu gerilimleri, lojistik sorunlarını bütün dünya yaşarken biz neden bu kadar örneğin ya da bu boyutta hissediyoruz? Bu sorunun yanıtını belki yetkililerin vermesi gerekiyor. Alamıyoruz. Yani sorunun yanıtını bilmiyoruz ama o soru ya da o sorun her markete gidişimizde ya da işte her fatura geldiğinde, işte manava, pazara gittiğimizde de yine karşı karşıya kalıyoruz ve böyle düşünüyoruz, böyle görüyoruz. Biz bu soruların da yanıtlanması lazımsa, ne düşünüyoruz? Düşünüyoruz deyince şunu da aktarayım size. Genar'ın bir araştırması benim dikkatimi çekti. O araştırmada ekonomi yönetimine yönelik güven üzerinden bir detaylandırma yapılmış. Burada toplumun %32,2'sinin ekonomi yönetimine güvenmediğini, düzeltiyorum, hiç güvenmediğini söylediğini öğreniyoruz. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %35. Yani hiç ya da güvenmiyorum, hiç güvenmiyorum ya da güvenmiyorum diyenlerin oranı %67'nin üzerine çıkıyor. Burada asıl benim dikkatimi çeken, iktidara oy verdiğini söyleyen yurttaşların, seçmenin tavrı, bu önemli. Hani diğerinde muhalif bir yaklaşım var diyebilirsiniz, değil mi? Bu olabilir, böyle bir tablo olabilir. Bakıyoruz, Genar'ın araştırmasından size aktarıyorum. Mesela AK Partililerin %25'i, %24.9'u mesela güvenmiyorum ekonomi yönetimine diyor. %6.9'u hiç güvenmiyorum diyor. MHP'lilere bakalım, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı. Yine orada işte güvenmiyorum ya da hiç güvenmiyorum diyenleri toplayınca %53.6'ya kadar çıkmış durumda. Bunu tabii sadece biz görmüyoruz. Bunu elbette hükümet de görüyor. Bu tercihlerin nasıl şekillendiğini ya da bu tip eleştirilerin nasıl şekillendiğini de görüyorlar ve bir şekilde buna göre ne olacak? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler biliyoruz ki seçim meşalesi yandığı zaman, uzakta seçim görüldüğü zaman bu tablo değişecektir. Daha doğrusu bu tablonun değişmesi için yeni adımlar atılacaktır. Göreceğiz hep beraber. Bakalım o zaman o durumda nasıl şekillenecek seçmenin tercihi, hep beraber tanıklık edeceğiz bunlara. Son bir 4-5 dakikam hızlıca şöyle dünyada neler olup bitiyor. Birkaç haber elimde var. Onları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Gazze'yi unuttuk, unutuyoruz. Dünya unutuyor Gazze'yi ama biz hatırlatmaya devam edeceğiz elbette. Bakın hep söylüyorum bunu, yıkılan binaların altında hala ulaşılamayanlar var. İsrail'in saldırıları sonrası biliyorsunuz, onu aktarıyoruz. İşte bir yandan da kapalı giriş çıkışlar, yani kurtar, daha doğrusu arama çalışmalarının yapılacağı işte araçlar da, o araçların ya da uzman personelin girişiyle ilgili de Gazze'ye sorunlar var. Ama bakın sadece önceki gün yüzden fazla kişinin, örneğin bir Zeytun mahallesinde, Gazze'nin güneyindeki bir mahalleden bahsediyoruz. Tek bir mahalleden bahsediyorum. İsrail ordusunun o saldırılarından sonra enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişiye ulaşıldı. Naaşlarına ulaşıldı elbette ve üzücü olan taraf ne biliyor musunuz? Onlar için bir cenaze töreni gerçekleştirildi. O 100 kişinin 70'inin çocuklardan oluştuğunu görüyoruz. Tabii Gazze'den yapılan, Gazze Belediyesi'nden yapılan açıklamalar da var. Yani 7-8 bin kişiye hala bu şekilde ulaşılamadığı konusunda bir bilgi yine kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu arada spor malzemeleri üreten bir firma, marka adı vermeyeceğim şimdi, o firmanın bir reklam kampanyası, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yapan işte eski bir askerin, bacağını kaybeden bir askerin, şirketin tırnak içinde tek ayakkabı hizmeti şeklinde bir kampanya düzenlemiş. O kampanyada o kişi, o İsrail askeri, kampanyada o markanın, hepinizin bildiği işte spor ayakkabılar, pek çok takımın yine sponsoru olan, onlar için forma üreten bir firmadan bahsediyorum. İşte bu kampanyanın reklam yüzü o İsrail askerin olmasına karar vermiş. Bakıyorum yani dünyadan çok ciddi, çok ciddi tepkiler var. İşte İtalya'dan, yine İspanya'dan, işte Gazze'den, Filistin'den, pek çok noktadan bu kişiye, bu şirkete yönelik eleştiriler var. Sabah bakıyordum hani hangi haberleri sizlerle paylaşayım, ne yapalım, ne edelim. Tabii resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'na da baktım. Burada da haber böyle oldukça detaylı şekilde anlatılmış. Başlık çok dikkat çekici. Soykırımcı İsrail ordusunun askerini reklam yüzü yapan şirkete tepkiler artıyor haberi. İlk sayfadan, daha internet sitesini açar açmaz ilk sayfada görüyorsun. Şu an bakıyorum, o haber ilk sayfada şu an yok ama sabah o saatinde vardı. Yani sabah böyle 5.30-6 gibi ilk sayfadaydı. Velhasıl şunu anlatacağım, çok uzattım bu konuyu. Aynı firma dün kadın voleybol milli takımımız şampiyon oldu. Biz de buradan alkışladık. Böyle bir karşı duruş, böyle bir tepkide varsa aynı firmanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde milli takımımızın bu büyük zaferini kutladığı bir drone gösterisi yaptığını da ben tanıklık ettim. Dünyanın dünyanın tepki gösterdiği bu, yani benim anladığım kadarıyla resmi devlet ajansında da yine bahsettiğim gibi bu tepki dile getiriliyor ama o firmanın sponsoru olduğu bir gösteri yapılmış. Nereden biliyoruz? Çünkü o firmanın devasa bir logosu da yine İstanbul semalarında dün görülmüştü. Hani madem bir tepki verilecekse eğer o tepkinin ortak bir dille geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu arada son bir not daha aktarayım size. Son iki dakikam Simge de beni uyarıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bir tepki mesajı, Almanya'ya yönelik olarak bir tepki mesajını aktaracağım size. 5 Ağustos'ta Leipzig'te bir havaalanında Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA bulunmasının ardından Almanya somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Rusya'da olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon, o günlerde yapılan tartışmalar itibariyle bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Sonrasında Almanya Büyükelçisi, Rusya'nın Almanya Büyükelçisi 1 Eylül'de Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Rusya'ya yönelik suçlamaları asılsız ve saçma olarak dile yanıtlamıştı. Bu suçlamalara yönelik olarak böyle bir yanıt vermişti. Dediğim gibi hatta Büyükelçi şu ifadeyi kullanmıştı: Leipzig'teki provokasyon Kiev rejiminin Ukrayna çatışmasını körükleyen amaçlarına hizmet ediyor gibi bir açıklamada bulunmuştu. İşte bu konuya dair son açıklamada Sergey Lavrov'dan geldi. O da Leipzig havalimanı, orada bir insansız hava aracı buldular, Rus İHA'sı olduğunu söylediler ama kimse araştırma zahmetine girmedi. Aslına bakılırsa bu gerçek bir savaşın başlangıcıdır gibi bir son derece sert, ağır bir ifadesi de oldu. Bunu da size aktarmış olalım ve yavaş yavaş da programı toparlayalım. Ne yaptık efendim? 7 Eylül 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce sizlere aktarma çabası içerisindeydik. Geride kalan 2 saat boyunca programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Ertem'e, editörlerim İrem Başköy ve İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar, yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'un en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belli oldu. Marmara Belediyeler Birliği'nin araştırmasına göre İstanbul'da yaşam kalitesi açısından ilk sırada 100 tam puanla Beşiktaş'ın Levent Mahallesi yer aldı. Listenin son bölümlerinde ise daha çok kent merkezinin dışında kalan ve altyapıyla kentsel hizmetlere erişimde çeşitli sorunlar yaşayan mahallelerin yoğunlaşması dikkat. İstanbul'un mahallelerindeki yaşam koşulları Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmayla değerlendirildi. Eğitim, sağlık, gelir, ulaşım, çevre, altyapı ve afetlere hazırlık gibi pek çok alanı kapsayan 107 farklı gösterge üzerinden yapılan çalışma, mega kentin mahalleler arasındaki yaşam standardı farklılıklarını ortaya koydu. Araştırmada İstanbul'da yaşam kalitesi açısından öne çıkan mahallelerin yanı sıra kentsel hizmetlere ve altyapıya erişimin daha sınırlı olduğu bölgeler de belirlendi. Araştırmanın zirvesinde kentin tarihi ve ticari merkezini oluşturan aynı zamanda gelir seviyesinin en yüksek olduğu ilçeler yer aldı. Kentsel donatılara erişim, yeşil alan, ulaşım ve afet hazırlığı gibi kritik metriklerde üstünlük sağlayan Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri ilk 10 sırayı domine etti. Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi değerlendirmede 100 tam puan alarak İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek mahallesi unvanını elde etti. Levent'i 95,5 puanla Şişli'nin tarihi semtlerinden Teşvikiye takip etti. İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek 10 mahalle Beşiktaş Levent, Şişli Teşvikiye, Şişli Harbiye, Kadıköy Caddebostan, Beşiktaş Nispetiye, Kadıköy Fenerbahçe, Beşiktaş Bebek, Beşiktaş Etiler, Beykoz Acarkent ve Şişli Esentepe oldu. 107 gösterge üzerinden yapılan zorlu değerlendirmede listenin alt sıralarında ağırlıklı olarak kent merkezine uzak, hızlı yapılaşan veya kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği bölgeler yer aldı. Özellikle Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçelerinden birden fazla mahallenin son 10'da yer alması, kentin çeperlerindeki altyapı, sosyal donatı ve afet direnç eksikliklerine işaret ediyor. İstanbul'da yaşam kalitesi en düşük 10 mahalle Sultanbeyli Hamidiye, Silivri Çanta Balaban, Arnavutköy Adnan Menderes, Çatalca Gökçeali, Arnavutköy Fatih, Sultanbeyli Yavuz Selim, Pendik Ramazanoğlu, Sultanbeyli Mecidiye, Başakşehir Şahintepe ve Pendik Ertuğrul Gazi oldu. Uzmanlar araştırmanın yerel yönetimler açısından önemli bir yol haritası sunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıralamanın alt bölümünde bulunan mahallelerde altyapının güçlendirilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor. İstanbul'un mahallelerindeki yaşam kalitesini ortaya koyan araştırmada kentin en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belirlendi. Marmara Belediyeler Birliği'nin 107 farklı gösterge üzerinden yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Levent 100 tam puanla ilk sırada yer aldı. Listenin ilk 10'unda Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri öne çıkarken en düşük yaşam kalitesine sahip mahallelerde Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçeleri dikkat çekti. Araştırmada eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, çevre ve afetlere hazırlık gibi kriterler değerlendirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Afyonkarahisar'da 63 yaşındaki Recep Arslan, yaklaşık 6 aydır devam eden öksürük, göğüs ağrısı, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğerinde kitle tespit edilen Arslan, bronkoskopi işlemine alındı. İşlem sırasında akciğerindeki kitlenin 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu belirlendi. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Aydın Balcı, işlem öncesinde hastanın şikayetlerini yeniden değerlendirdiklerini belirterek, yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısının şiddetlendiğini, geçmeyen öksürük krizlerinin ise gece uyutmayacak düzeye geldiğini ifade etti. Doçent doktor Balcı, biz hastada kitle vardır diye işleme girdik, hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış. O günden sonra yaşam kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı, dedi. Recep Arslan ise şifa olsun diye 2 yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu söyledi. Öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artması nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Arslan, nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım, sarımsak çıkınca sevindim, kitle sanmıştık, ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar'da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin akciğerindeki kitle sanılan cismin 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Lovers come, lovers go, lovers leave me alone, she'll come back to me.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar sürecek. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda hazırlanan okul öncesi eğitim okula uyum rehberinde 5 günlük uygulama çizelgesinin yanı sıra paydaşların sorumluluklarına, dikkat edilmesi gereken hususlara, oyun ve etkinlik örneklerine yer verildi. Okul öncesi eğitimle ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerini kapsayan programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması ve çocukların okulda edindikleri bilgi, beceri ile değerleri aile ve günlük yaşam deneyimleri ile ilişkilendirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamlarını ve rutinlerini tanımaları, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları, öğretmenleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve ders ve sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri, talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için okula uyum haftası bugün başladı. 11 Eylül'e kadar sürecek program kapsamında öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve yeni eğitim ortamlarına alışmaları amaçlanıyor. Oyun ve etkinlik temelli hazırlanan programlar okul-aile işbirliğiyle eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülecek. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında derslerse 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki özellikle gençlerin müzik zevkinden giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek hallerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve Kore dizilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekle de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükselişinde 1997 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar da bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programları var. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen yoğun bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uyku, beslenme ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasına yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu, bugün Güney Kore'nin küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası, milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken, K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç, kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 Eylül Salı günü ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sırada yer alan 16 takım çift maçlı elemelerde son 16 tur çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşanan sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak ve "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 Eylül Salı günü ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Stanford Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu uluslararası araştırma ekibi, Asya'nın bazı bölgelerinde tüketilen deniz tulumlarında yüksek miktarda bulunan plazmalojen adlı yağ moleküllerinin yaşlanma üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırmada yaşlı farelere plazmalojen verilmesinin ardından hayvanların öğrenme ve hafıza becerilerinde belirgin iyileşme görüldü. Farelerin beyinlerindeki sinir bağlantılarının güçlendiği ve tüylerinde de dikkat çekici değişimler meydana geldiği belirlendi. Araştırmacılar, yaşlı farelerin öğrenme ve hafıza yeteneklerini değerlendirmek için suyun altında gizlenmiş bir platformun yerini bulmalarını gerektiren bir test uyguladı. Plazmalojen verilen yaşlı fareler, 5 günlük eğitimin ardından platformu diğer yaşlı farelere kıyasla çok daha hızlı bulmaya başladı. Farelerin performanslarının genç farelere yaklaştığı görüldü. Hayvanların beyinlerinin incelenmesi sonucunda ise plazmalojen verilen farelerde sinir hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bağlantıların daha fazla ve daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Beyindeki iltihaplanmanın da önemli ölçüde azaldığı belirlendi. Plazmalojenin etkileri yalnızca beyinde görülmedi. Araştırmanın sorumlu yazarı Profesör Lei Fu, plazmalojen verilen yaşlı farelerde yeni, siyah, daha kalın ve parlak tüylerin çıktığını belirtti. Plazmalojen olarak adlandırılan yağ molekülleri insan vücudunda da doğal olarak bulunuyor. Bu moleküller özellikle beyin, kalp ve bağışıklık hücrelerinde yoğunlaşıyor, ancak seviyeleri yaş ilerledikçe azalıyor. Araştırmacılar, plazmalojenlerin beyinde sinir hücreleri ve bağlantılarının büyümesini destekleyen moleküllerin sayısını artırdığını belirledi. Bunun, yaşlanan beynin yeni bağlantılar oluşturmasına ve mevcut bağlantıları korumasına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları,